0: Heyecanınız geçti mi?
1: Hayır.
0: Hala heyecanlısınız.
1: Daha yani. Çok heyecanlandım şu anda. Ya hata yapmak istemiyorum çünkü puanlama çok böyle kafa kafaya gibi.
0: Evet.
1: O yüzden çok doğru şeyler yapmam lazım.
0: İnşallah. Hazırsınız. İnşallah.
1: Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yaprak sarmayı?
1: Şefim bunu çok anlayamadım ya. Sırf yaprak geldi ağzıma. Yani bunun Serap Hanım'ın ya da Mehmet Bey'in olduğunu düşünüyorum. Sırf yapraktı ya. Çok şey yapamadım ya gerçekten.
0: Herkes malzemeyi çöpe attığı için içinde kıyma harç olmayabilir.
1: Bunun gerçekten kim olduğunu bilemedim şu anda ya. Yani kim olduğunu bilmeden puanlama yapabilir miyim?
0: Yapabilirsin, özgürsün. Sıfırdan beşe kadar dilediğin puanı verebilirsin.
1: Ya bunun kimin olduğu ile ilgili gerçekten çok bir fikrim yok. Dediğim gibi sadece şey geldi ağzıma, yaprak geldi.
0: Puanın gelsin.
1: Buna puanım sıfır.

0: Açalım.
1: Bu da çok yaprak. Çok tuzlu.
0: Yoğurtlu mezesi var, vişnesi var, kıyması var.
1: Hiç vişne tadı gelmiyor ki ağzıma.
0: Soğanı var. Var da var. Hı. Hepiniz aynı malzeme verdim.
1: Hiç vişne tadı alamadım. Ya bu sanki Anıl'ın yemeği gibi.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da puanım sıfır.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bunun benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Çok enteresan bir püf noktası var içerisinde ama söylemeyeceğim diğer yarışmacılara bilgi olmasın diye. Buna puanım 0.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Kendi yemeğime sıfır verdim galiba ya. Aradaki farkı şimdi anladım ya.
0: Nasıl bir fark vardı?
1: Ya, hani söylersen bana sıfır verecekler.
0: Kimin olabilir bu yemek?
1: Ya inanın yemeklerin kimin olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Hepsi birbirine inanılmaz bir şekilde benziyor.
0: Hani kıyma, pirinç, soğan, sarımsak, maydanoz.
1: İnanır mısınız? Hiçbirinde ne pirinç geldi ağzıma, ne soğan geldi ağzıma. Sadece yaprak.
0: Puanın gelsin.
1: Ama bu biraz tanıdık geldi ya. Sanki bu benim olabilir gibi hissediyorum. Buna puan 2.
0: Açalım gözümüzü.
1: Çok rezillik.
0: Niye?
1: Kendi yemeğimi bulamadım.
0: Nereden biliyorsun ya?
1: Çünkü hissediyorum. O arada bir tane tuzlu dediğim vardı ya, hani anılın olabilir dedim. Galiba o benimdi.
0: Bilmem. Bir yerimize bir geçelim. Bakalım 2 puanı kime vermişsiniz?
2: Ne mana, gel bize bazı bazı. Canım arkadaşım.
1: Ya.
2: Niye 5 vermedin? 2 ne alaka ya? 5 ver de şurada.
1: Sen Dwight 0 vermedim.
2: Yo, çok da güzel duruyor benimki.
1: Ya of ya.
0: Serapçığım ne diyorsun?
3: Çok eğleniyorum.
0: Vallahi.
1: Ya,
3: İnanılmaz
1: ya.
0: Nasıl bir eğleniyor mesela?
3: Yani böyle anlatamam. Hani böyle bir tatlı yersin ya, böyle tadı damağında kalır. Böyle yani duygularımı ifade edemiyorum ya.
0: Mehmet Bey.
4: Yani... Aslında benim yemeğimi beğendi sanki ama nedense mızıkçılık yaptı.
3: İlk tattığın yemek senin yemeğindi bu arada.
4: İkinci benim de, ikinci çok beğendim.
3: Sen evet aslında Mehmet Bey'in
4: yemeğini kendin sandın. Aslında bana puan verecekti de nedense...
1: Ama sıfır verdim.
3: Ama kendin sana sıfır
1: evet,
3: verdim.
1: Evet, işte onun diyorum evet.
3: Hayır, ilk başta sen kendi yemeğini tattırdın sana.
2: Sen kendi yemeğini tanımadın ama.
3: Sen tanımadın kendi
1: çünkü
3: yemeğini.
1: Çünkü sırf yaprak geldi. Sadece yaprak.
2: Şef dolu dolu verdi.
0: Ne sardıysanız onu verdim.
1: Gerçekten sadece.
0: Siz sardınız, ben tattırdım.
3: Şefim burada konuşması yok bana geldi.
0: Nasıl?
1: Bir dakika.
3: Bana dediler ki pirinç koymadın.
0: Evet.
3: Soğan koymadın. Evet. Diyor ki hep yaprak geldi.
1: Hep yaprak geldi. Hep yani pirinç gelmedi.
3: Ben anlamadım.
1: İşte yoğurt gelmedi.
0: Efendim zamanla... arka tarafa attığınız kıymalar nerede acaba? Dolmanın içerisinde ben bilemedim.
1: Evet, az koymuşuz.
0: İşte en büyük problem burada başlıyor. Size biz bir reçete veriyoruz. Bu reçeteyle verilen yapraklar orantılı. Siz kiminiz çöpe attınız, kiminiz arkaya attınız. Mehmet Efendi arkaya attı, Anıl arkaya attı. Efendim bunun içerisinde hiç pirinç yok, hiç kıyma yok. Sadece damağıma yaprak geldi dersen ortaya bu çıkar.
1: Serap'ın yemeğindeki püf noktayı diğer yarışmacılara ipucu olmasın diye söylemek istemedim. Ama direkt tanıdım çünkü içerisindeki cevizler çok iri iriydi.
3: Nedense böyle püf noktalı bir yemek olduğunu söylüyor. İşte cevizleri iri iri doğramışım falan filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani.
0: Sırada tabii ki dolmalarıyla meşhur, cüssesiyle meşhur. Kim olabilir? Anılcığım geldi. Benim cüssemle yarışıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Başlayalım.

0: açalım. Nasıl bulduk vişneli yaprak sarmayı?
1: Pirinçler güzel pişmiş. Yaprağı da keza öyle. Sosunu pek alamadım. Yoğurt ve patlıcan da güzel geldi. Kendimi olabileceğini düşünüyorum. Ama riske atıp acaba bilemedim şu an. Bu biraz da acı geldi bana. Ben bu kadar acı koymamıştım. Bayağı şu an boğazımı yakmaya başladı hatta.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu tabak Gülizar'ın tabağı.
0: Puanın gelsin.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk ikinci yemeğimizi?
1: Şefim, inanılmaz kötü bir yemek olmuş. Ne yaprağı pişmiş, ne pirinci pişmiş. Soğanlar bile ağzımda çiğ geldi. Patlıcan ve yoğurt ikilisi... işte yani ortalarda. Hiç beğenmedim. Benim olmayacağını düşünüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Bu ya Serap'ın... ya Mehmet'in. Ama Serap sanki içine soğan koymadı diye hatırlıyorum. Mehmet diyelim ve 0 puanım.
0: Puanın 0.
1: Evet.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, yaprağı hiç pişmemiş. Sanki direkt sarmış önümüze getirmiş gibi bir yemek olmuş. Yaprağı çok tuzlu. Fazla bir sarımsak tadı gelmedi. Çünkü ben sarımsağımı Gülzar'da paylaşmıştım. Sarımsak tadı gelmediği için yoğurttan ben Gülzar diyorum. Gerçi ben de yarım koydum da. Gerçi benim yemeğim pişti ama. 0 puanım.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, itiraf etmem gerekirse ben kendi tabağımı kaçırmışım. Çünkü bu tabak kesinlikle adım kadar eminim ki Mehmet'in. Yani yaprak sarmasının içerisine sarımsağı direkt koydu. Ve şu an ağzıma çiğ sarımsak tadı geldi. Lezzet olarak aslında güzel. Güzel de pişmiş. Yaprağı falan iyiydi. Tuz dengesi de güzel. Sanırım içine tuz atmamış, yaprağın tuzunu almış yiyeceğimiz. Puanım ilk siftaha benden olsun 1 puan.
0: Evet, tadım bitti. Çıkartalım gözlüğümüzü. Anıl'cığım bir yerine bir geç mi?
2: Yani gerçekten 2 kere Gülizar dedin ya. 2 yemeği
1: Gülizar dedin. O kadar seviyorum seni, o kadar seviyorum.
2: Seviyorsun, niye 0 verdin?
0: Şey, ikinci...
2: Birinci
0: yemek
2: ederim.
0: Senindi, ikinci yemek Serap'ın yemeği.
3: İlki güzel de niye 1 puan veriyorsun?
0: İlki senin yemeğindi.
3: Çok kötü.
2: Anıl, sana
3: lezzetli
2: çok
3: niye 1 puan veriyorsun?
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk yemekte bir gittin geldin bu arada.
1: Değil mi? Hatta dedim bu benim de olabilir diye düşündüm aslında.
2: Benim yemeğimde emindin, bir de
1: çünkü
2: emin oldum.
1: Neyse, söylemek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum. Ama Mehmet'e doğru bildim.
0: Evet, bir Mehmet'i bildim.
2: Çıkmış
0: Mehmet Bey, hayırdır benden. Bankada para kuyruğuna mı girdin?
2: Sanki böyle arı kıran baş kesen gibi böyle. Ne oluyoruz yani? 1 puan verdi işte adam, bir dakika 0 verdi. Kendine gel Mehmet.
3: Puanında ne puan senin, o zaman onu kendine koy.
2: Hiç yok tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kırmızı sana çok yakışıyor dedin az önce orada.
2: Ben onu kime söyledim biliyor musunuz? Anıl'a söyledim.
1: Bana mı söyledin onu?
2: Tabii, sana kırmızı çok yakışıyor.
3: Mor olmuş ya orada onun için.
2: Ha, böyle 0 verdin ya kendine. Anıl kendine 0 verdi. İnanılmaz mutlu oldum. Hangi yarışmacı kendine 0 verirse inanılmaz mutlu oluyorum.
1: Bence Serap yolunu buldu. Beni nasıl demoralize edeceğini. Gülerek bunu çok güzel başarıyor. Gerçekten sinir olmaya başladım artık. Böyle devam ederse benden çekeceği var.
0: Sayın gurmemiz, dün Mehmet Bey gurmeydi. Bugün de gurme seni ilan ediyorum Serap'cığım.
2: Onun gurmeliğinden ne olur be?
0: Bakalım senin gurmelik nasıl? Bir gel de bir görelim.
2: Bak, sekerek oynayalım.
1: Kız öyle, yapma bu yaşta.
2: Ben öyle şey yapmam. Ben öyle klasik gelemem.
0: İçinde,
2: hele şefim.
0: İçinde bir çocukluk var mı?
2: İçimdeki çocuk hiç ölmedi.
0: Hiç öldürme zaten.
2: İçinde bir 3 yaşında bir kız dans ediyor.
0: Buyurun efendim, buyurun lütfen. Gözlüğü takmayı düşünüyor musunuz?
2: Takmasak?
0: Olur. Tersten tattırırım. Olur mu? İstiyorsanız ters tadım da yapabiliriz.
2: Neredesiniz ya?
0: İyi misiniz?
2: Yok, şey, heyecanımı böyle hareketlerle.
0: Siz bale falan, dans,
2: bir şeyler yapıyor musunuz? Ben çok güzel kuğu dansı yapıyorum.
0: Kuğu dansı?
2: Niye, bir şey söyleyeceğim? Mehmet de böyle yaparken iyiydi. Ben şöyle yapmışım.
0: Hayır, ben bir şey demedim ki.
2: Tamam canım.
0: O kadar güzel yaptınız ki bir daha yapabilir misiniz? Ne oluyor bu, aslan dansı herhalde?
2: Benim ürettiğim bir dans.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Açalım.
2: Bu benim yemeğim olmadığını düşünüyorum. Ama gerçekten kim yaptıysa çok güzel yapmış.
0: Kimin olabilir sence?

0: Vallahi var ya, valibe gibi oturuyorsun ha. Bu kadar özgüven muhteşem.
1: Ay, titriyorum ya.
0: Niye?
1: Ay, evlenirken bile bu kadar titrememiştim evet derken. Ayağını basabilir miyim kendi yemeğimi bildikten sonra?
0: Ben şöyle kenara çekileyim. Ben açalım de... efendim ağzımızı. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Mayhoş buldum. Çok mayhoş. Yani bilemiyorum ben, şu an çok kararsız kaldım ya. Ya ben buna, bu benim yemeğim de olabilir. Gerçekten benim yemeğim de olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Tamam. Ay, ne kadar kötümüş burası be. Vallahi ağlayacağım.
0: Söyleyin efendim, buyurun.
1: Tamam. Ben buna 3 veriyorum ya.
0: 3.

0: İyi gidiyor günler be.
1: Ne oldu?
0: Evde kendi yemeğimi yaparken ne kadar mutluydum. Koyuyordum orada herkes yiyip eline sağlık deyip kalkıyordum. Şimdi burada öyle mi?
1: Değil mi?
0: Ya, tabii canım değil. Baskı var üzerimizde.
1: Açalım.
0: Buradan sesleniyorum. Ben çok dürüst bir insanım. Evet. Yemin ediyorum. Bak. Bu yemek de çok güzel. Yapanın da eline sağlık.
1: Kim yapmış olabilir?
0: Bence bu yemeği Gülizar yapmış olur. Vallahi helal olsun. Eline sağlık Gülizar'cığım. Ama canım benim, burası bir yarışma. Ben bu yemeğe de sıfır veriyorum.
1: Sıfır?
0: Veriyorum.

0: Yanıyorum söndürelim. Tabii tabii. Gitti.
1: Ne gitti?
0: Bedeli. Öyle saçmalarımı Rafet. Ay Saffet diye. Ay kusura.
1: IQ'de benim... problem var bugün.
0: Hayır yok. Benim hep Rafet'le de karşı bir mesela Rafet Erroman'a da Saffet Erroman diyorum. Hmm.
1: Açalım mı artık tadını? Ha.
0: Bir şeyler oluyor bana ya.
1: Ne oluyor?
0: Hissim gitti.
1: Kim yapmış olabilir bu yemeği?
0: Ben yaptığımı düşünüyorum. Emin değilim. Bir çatal daha alsam bileceğim de. Yani maalesef. Kendimce yani. Tabii biliyorum form yani uygun değil. Bence bu yemeği ben de yapmış olabilirim ama kimseye de puan vermek istemiyorum. Ya ben ne yapacağım ya? Vallahi biraz zor iş be kardeşim.
1: Bilmem. Yarışmacı olan sizsiniz.
0: Sıfır mı versem acaba? Üç mü versem? Üç veriyorum ben. Tamam ne olur. Ha, kime de derse gitsin. Aa, üç, üç.
1: Açalım gözümüzü.
0: Oh be. Dünya varmış. Gülüza sana mı verdim puanı?
1: Bir yerine bir geç.
2: Gör. Boğazına bir tane.
1: Belki ters köşe yapıyorlar. Bir bak bakalım. Kime ne puan vermişsin?
0: Allah cezanı vermesin. Son, son üçü şuna mı verdim? Son üçü.
1: Yok kendi tabağına verdim.
0: Son üçü kendime mi verdim?
1: Evet kendine verdim.
0: Moralim bozuk.
3: Teşekkür ederim bu arada.
4: Sen zaten çok ballı gidiyorsun.
0: Hiç güzel bir yemek yapmamışsın onu söyleyeyim ben.
4: Evet yemek
0: hiç güzel bir yemek yapmamışsın. Ben kararsız kaldığım için.
3: O da kötü yaptığı için.
0: Ben ona aslında 5 verecektim en son. En son tattığım benim miydi?
1: Evet. Evet.
0: Ben 5 verecektim.
1: Niye vermedin?
3: O zaman buna neden 3 verdin?
0: Hiç güzel yemek değil o. Ben çünkü ikisi arasında gidip geldiğim için hani kötü dediniz ya. Vallahi en güzelini ilk başa hangisini yaptım ben?
1: Güzel.
0: Yapmış. Yani bak şimdi yapmış yani. Ama tabii ki burası

0: bir yarışma olduğu için ben kalkıp da beğendim diye ona 5 puan ver mi?
1: Tabii.
0: Vermeyeceğim yani. Ama yani...
2: Kim de çok beğendi?
0: Şu ikisi arasında gidip geldim. Onlar da yani...
3: Senin damak zevkin yok.
0: Pirincim pişmemiş
3: biz
0: be.
3: Biz onu anladık.
0: Benim ağzıma bütün bütün soğan geldi ama... Kader utansın be Saffet'te. Ne yapayım? Saffet mi? Hayır, Afet.
4: Afet.
0: Ay Allah.
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
4: Hani gurmeyim diyorsun ya. Gerçekten alakan yok.
0: Ay ben lezzetten anlıyorum.
4: Alakası yok. Alakası yok. Vallahi anlamıyorsun.
3: Neyse, bence... Aa,
0: ben şimdi güzel yemeğe kalkıp benim olmadığını hissettim.
4: Hayır, güzellikten bahsetmiyorum.
0: Ama güzel
4: ben.
0: Dedim ben.
4: Ama bak, güzellikten güzel bahsetmiyorum. Ama içeriği olsun, yapısı olsun hani şey yapamıyorsun.
0: Nasıl içeriği olsun?
4: Çözemiyorsun. Allah ne verdiyse.
0: Hiç de bile öyle değil.
4: Öyle
3: sadece
4: yorumladım.
3: Hissiyat.
0: De bile öyle.
4: Sadece hissiyat yani.
0: Ben hissiyatla yorumlamadım. Ben lezzetleri anladım. Fakat ben kendi yemeğime odaklandığım için...
4: Kendi yemeğini de bulamadım.
0: Hayatım işte. Ben en son 5 verecektim de böyle bir gittim geldim. Yani benim yemeğim de lezzetli. Harika. Gülüzler bana gurme demiş dememiş umurunda bile değil. O benim için bir kriter değil zaten. Benim tek pişmanlığım kendi yemeğimi 5 veremediğim.
5: Memoş.
6: Evet şefim.
5: Nasılsın?
6: İyiyiz, gayet iyiyim. Böyle izledim arkadaşları. Eğitmeye çalışıyorum. Biraz bir şeyler öğrenmişler.
5: Ne bileyim ama vallahi tadımda... 3 tane yarışmacı tadımı yaptı. Böyle ruhlar aleminde duruyorsun.
6: Hayır, ben onları dinledim bakayım. Yani bugün bir şeyler onları önerdim ya. İşini gittikçe biraz ilerleniyorlar. Ama yarışma bitene kadar onları eğiteceğim bu hafta.
0: Memoşçum.
6: Bu hafta eğiteceğim onları.
0: İçine kaçtı.
6: Gözüne mi kaçtın? Neresine kaçtın?
0: Sen üfleyim. İçine kaçtın.
6: Üfleyeyim.
0: Hadi siz canım.
6: Biraz üfleyeyim
5: sen. Gel son gurme Şırdancı Mehmet.
0: Sen buyur.
5: Gel.
0: Git bana 5 ver ve gel.
6: Çok yiyoruz. Lezzetsiz yemek senindir, onu biliyoruz.
5: Takalım gözlüğü.
6: Tadımı yapmaya hazırım. Şu anda ben kimin yemeği lezzetsiz ona puan vereceğim.
5: Açabilir miyiz ağzımızı?
6: Ağzımı açayım.
5: Nasıl bulduk yemeği Mehmet abi?
6: Pirinci hafifte diridir. Yani lezzetli. Yaprağı biraz hafifte sert. Herhalde yaprağın yani geninde öyle bir şey vardır. Patlıcanlı sosu iyidir. Sarımsağı da içindeydi. Bu yemek benim olabilir.
5: Puanın gelsin.
6: 5 puan.
5: 5.

0: Açalım. Nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Yemeği çok lezzetli buldum. Gayet çok beğendim. Damağıma da çok iyi geldi. Ama bence az önceki yemeği Gülizar yapmış, bu yemeği de ben yapmışım. Ama Gülizar da yapmışsa, istiyorsan diğer arkadaşlar yapmışsa helali hoş olsun. Ben bu yemeği çok beğendim. Gerçekten tam kıvamında. Yani kim yapmışsa bence bu gecenin finali kendisine haklıdır.
0: Peki.
1: Ben bu yemeğe vicdanım olarak 5 puan veriyorum.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Gerçekten güzel.
0: Neyi güzel?
1: Bu yemeğin de pişme oranı, lezzeti gayet yerinde.
0: Ne var içerisinde?
1: Hafta bir tık tuz fazla olmuş ama lezzeti gayet yerinde.
0: Pirinçleri pişmiş mi? Kıyması pişmiş. Pişmiş mi? Soğanı?
1: Sarımsağı azdır bunu. Ben buna 2 puan veriyorum.

0: Bir de tuzu çok olmuş. Bu şeyin olabilir. Çok konuşan var ya, ismi neydi ya? İsmini unutuyorum.
1: Serap Hanım mı?
0: Serap Hanım'ı. Ona da 2 puan veriyor.
1: 2 puan?
0: Evet.

0: Evet, çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Yani gerçekten.
2: Hiç önemli değil. Vicdanla rahat.
1: Gel de gör vicdanını.
2: Olsun.
1: Gel de gör. Gel de gör.
3: Ay sinirim var ya.
1: En çok beğendiğin yemeğe 2 puan verdin ya.
3: Herkes bir gün doğru yolu bulacak dedim size.
2: Helal koşuyorsun.
3: Hadi bana bir dakika. Artık beni kimse susturamaz.
0: Konuş kız.
3: Vallahi susturamaz. Ben burada yemek yaparken bana pirincime laf, maydanozuma laf, soğanıma laf. Ne oldu? Bayıldım dedi. 5 verdi kendi yemeğine.
4: Serap.
2: Güzeldi.
4: Vallahi Serap.
3: Bir şey söyleyeyim, 52'de bile kalsaydı.
4: Serap.
3: 52.
4: Serap, puanlamaya bakar mısın? En güzel yemek kendim yaptığını mı iddia ediyorsun?
3: Ben ama kendi beğendi.
4: O kendi beğenmiş, gördük puanlarından zaten yani. Ne kadar saçma sapan
1: bir şey söyleyeceğim.
3: Puan. Gelirse sen konuşursun. Şu an ben kendi 5 almamın sevinci bir
1: ürünüm. Tamam, bir de Mehmet Bey'in iyi niyeti.
3: 5 ver de ne demek iyi niyeti ya?
1: Evet, iyi niyeti.
3: Ne tadar tatlı.
4: Adamın iyi niyetini suistimal ediyorsun.
1: Evet, adam
3: şu an hayır.
2: Ya yedim ben.
1: Bak, kendisi oylama yapar. Demagoji değil ki bu.
3: Ha, arkadaşlar, ben ona giderken bir de esprimiz var aramızda. Bana 5 ver gel dedim. Yemeği tattı ve dedi ki bu çok güzel, gerçekten çok güzel. 5 veriyorum dedi. Ve ben ona giderken de 5 ver gel dedim. Beğendi adam.
2: Verdim.
3: Verdi. Ne demek adama haksızlık
2: yapıyorsun? Tamam, niye?
4: O zaman siz burada takım
2: ya, havalara giriyorsun ki.
1: Adam iyi niyetli.
2: Verdim, olsun. Teşekkür et bana.
3: Teşekkür ediyorum zaten. Ha, onunla ilgili sıkıntı yok ama ben şeye...
2: Helal koş olsun dedim.
3: Seni kullanarak şeye eleştiriyorum ben. Yok pirincini az koydun. Yok soğanı doğramadın.
4: Koydun, az koydun. Az koydun da...
3: Ben çok koydum.
1: Kameralara oynamış olması çok net. Yani bunun üzerine tartışma bile yapmam.
3: Ben kameralara oynamıyorum. Ben çok doğal bir insanım. Dobrayım. Keşke herkes benim kadar açık sözlü dobra olabilse.
0: Evet. Hazırsak. Sadece tek ricam. Ben yorum yaparken yemeğinizi savunmayın. Sorarsam anlatırsınız. Tamam. Şimdi ilk şırdancı Mehmet'ten başlamak istiyorum. Tenceredeki yaprak sarmaları
2: suyu
0: dekor olarak...
2: yaprak düşüyorsun.
0: Keşke suyunu...
2: Boşa yaprak dolmasın.
0: Kaşıkla dökseydik. Pişmemiş.
2: Pişmemiş mi?
0: Maşallah, sarımsakları hiç doğramasaydın ya Mehmet. Ben size yaprak sarması istedim. Sarmaları güzelce sarın dedim. Evet, hanımefendiler gibi sarılmış olabilirsin. Ama salamura yaprağı toplumumuzda bilir ki, salamura yaprak sarılmadan önce bir 5-10 dakika ılık suda bekletilir. Tuzu alınır. Direkt aldık. Hepiniz aynı şeyi yaptınız. Sardınız. Aslında lezzetli. Tuzdan dolayı bütün lezzet gidiyor. Ve sarılmamış bir de bunlar. Yani ben böyle bir yaprak sarma sardığımı hatırlamıyorum. Şırdan doldurduğun gibi keşke doldursaydın.
2: Olsun dedim, bu da böyle olsun.
0: Daha güzel olurdu. Muhteşem şırdan dolduruyor çünkü. İnanılmaz güzel. Neyse, konumuz yaprak sarmaydı. Yaprak bohçası değildi. Sana puanım 1.
2: Teşekkür ederim. Bugünkü özellikle sarmam hem lezzetliydi hem de çok güzeldi. 5 puan bekliyordum ama 1 puan verdi. Takdir şefindir.
0: Şimdi gelelim Gülizar. Maşallah. Vişneli sap. Keşke bu saplar pişseydi be. Tencerenin dibi tut.

0: kurudu, suyu bitti. Yapraklar pişmemiş. Maşallah bıçak da kesmiyor bak. Tey, halay çekiyorlar. Tuzla ilgili bir sıkıntı yok. Yaprak sarması. Yapraklar çiğ.
1: Aslında bayağı güzel sardım ama suyu az oldu biraz galiba o yüzden.
0: Suyu az oldu. Suyu çekti. Suyu kalmadı.
1: Evet.
0: Su az olursa ne olur? Kaynamaz. Buharda yaprak pişmez.
1: Hiç mi pişmemiş?
0: Çiğ işte duruyor.
1: Ama şey böyle yediğimizdeki şeyi, yumuşaklığı.
0: Pişmiş mi? Gel. Al sana gel yedireyim. Gel. Dürüst olacaksın ama.
1: Söz. Kılçıklı kalmış.
0: Çiğ mi değil mi? Teşekkür ederim. Dürüst olduğun için. Eline emeğine sağlık. Sana puanım.
1: Challenge'ı unutmayın. Challenge var ya hani orada.
0: Bir.
1: Teşekkür ederim. Şeften aldığım bir puanı kesinlikle hak ettiğimi düşünmüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama inşallah yarın ve bir sonraki gün ondan tam puan alacağıma inanıyorum.
2: Bir şey sorabilir miyim? Benim yemeğimi tadacaksınız. Ben size yedirebilir miyim?
0: Siz bana yedirebilirsiniz. Buyurun.
2: Böyle bir içimden geldi be.
0: İçinizden gelmiş. Buyurun.
2: Yormayın siz. Hani böyle...
0: Buyurun. Ah kıyamam ben sana.
2: Bileyim yani böyle bir içimden geldi.
0: Buyurun.
2: Bakın şimdi. Bu yaprak dizaynını göstereyim.
0: Dizaynı biliyoruz.
2: Buyurun.
0: Peki devam edelim.
2: Ben size şöyle vereyim güzel bol sosunu.
0: Yaprak sarması yiyeceğiz ha. Yoğurt yemeyeceğiz.
2: Dur hocam.
0: Bol o ince doğradığın maydanozlardan falan da gelsin böyle. Anlamak
2: tamam,
0: için doğradın yani.
2: Hiç anlamak için değil. Tamam böyle verdim. Yani bunu ben yedim. Böyle içimden geldi
3: canım. Tamam Serap.
2: Sıfır da olsun.
3: Oynadıysan yerine geç.
0: Boğazıma yapıştım bu doğradığım maydanozlar.
2: Canım benim, şifa olsun.
0: Sen yemeklerini anlamak için maydanozlar niye uzun uzun doğruyorsun?
2: Gerçekten anlamak için değil. Bak gerçekten bak dürüst davran dediniz ya biraz önce Gülizar'a pişmiş diye. Ben de çok dürüst davranıyorum. Benim doğrama stilim o.
0: Peki gelelim konumuza.
2: Ay.
1: Of.
0: Muhteşem sarma oldu. Adı sarma oldu. Nerede bunun pirinci?
2: Vallahi var. Benim ağzıma geldi.
0: Benim ağzıma gelmedi. Sana puanım... 0.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: O kadar yedirdim, içirdim.
0: Vallahi 0.
1: İşte öyle oynamak olmuyor.
0: Sana dedim ki,
1: işler.
0: Pirinci kullan. Yok efendim ben evde bol kıymalı yapıyorum. Patlıcanların kabuklarını yıka. İçinde kabuk olmasın, tezgahın pis, o kabuklar ellerinle birlikte yoğurda girdi. Ben böyle seviyorum. Ocağın altını açalım, sarma pişmez, çiğ kalır. Ben evde böyle yapıyorum. İçlerinden en güzel yaprak sarmayı saran, sadece saran kişisiniz. Keşke şu yaprak sarmanın içine pirinci koyup temiz çalışsaydınız, bu yemeğin hakkı 3.
2: Canınız sağ olsun be şefim.
0: Bu yaprak sarmasından ziyade Tayland mutfağında muz kabuğundan ve muz yaprağından balık yaparlar böyle. Üzerine hot chili sos koyarlar, bunu sunarlar. Böyle bildiğin tavuk gibi abi. Yani vur dedik ama öldür demedik. Acayip lezzetli. Ama içi yok abi. Sırf dolu. Hepiniz için geçerli. Vermiş olduğum bütün malzemeyi olması gerektiği gibi yapmanız lazım. Bu yemeğin hakkı 5. Ama içi yok. Sana verdiğim puan 1. Gelelim. Puanlara. Mehmet. Toplamda almış olduğum puan.
4: 3.
0: 4.
4: Sağ olasın.
0: Gülizar. Toplamda almış olduğum puan. 12. Serap. Ümidimizi kaybetmeyelim. Ben burada 10'da verdiğim oldu son gün. Toplamda almış olduğum puan 13.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve Anıl. Ah be Anıl be.
3: Yaktınız.
0: Ben yakmadım, sen beni yaktın.
3: Ben kendim yaktım, evet haklısınız.
0: Kendi yemeğine bile bulamadın yani. Evet. Toplamda almış olduğum puan 23. İkinci günde lider tamamladın. Yarın iyi bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. İyi bir şekilde yemeklerinize kanalize olmanızı istiyorum. Bakalım yarından sonra ocaklarımızın altı orta ateş şekilde açılacak. Puanların her an her şey olabilir, her şey değişebilir.
3: Gördüğünüz gibi bugün de liderim. İlk günde böyleydi, ikinci günde böyleydi. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz.
2: Liderliğine çok sevinmesin. Daha önümüzde 3 gün var. Ben onun liderliğini elinden alırım.

0: Metrekare'de bu bölüm Bodrum Akyarlar'da tasarımcı Alev Plevne'nin muhteşem deniz manzaralı evine konuk oluyoruz. 150 metrekare büyüklüğünde eklektik tarzı olan iki katlı müstakil evin tasarım hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Merhaba, Bodrum'a hoş geldiniz. Ben Alev Plevne, tasarımcıyım. Mobilya üretiyorum, mekan tasarlıyorum. 90 senesinden beri bir fiil bu işi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Her yeni projede tekrar heyecanlanıyorum. Bugün de İrem'le beraber çekime başlayacaktık ama bir talihsizlik oldu sabah. İnanılmaz bir yağmur. Yer gök inledi. Neyse ki hava bizden yana oldu. Şu anda açtı. Her şey yolunda. Şimdi size bugün yeğenimle beraber yaşadığım Bodrum'da 150 metrekare civarında kullanım alanı olan Ayşe ile beraber tasarladığımız evimizi gezdireceğim ya da anlatacağım. Burası aslında 4+1 bir ev ama biz Ayşe ile 3+1 planladık. Planlarında bazı değişiklikler yaptık. Müteahhit firmadan sadece 3 tane kapı, 3 tane klozet aldım. Gerisini komple kendim tasarladım. Ayşe'nin desteğiyle. Bahçe peyzajını da biz yaptık. Bahçeyi iki ana gruba böldük. Bir tarafa oturma, bir tarafı deybet ve yemek olarak ayırdık. Bu biraz daha kalabalık misafirlerimiz olduğunda rahat hareket etmemize yaradı. Ve bu dış mekanı çok seviyoruz. Asıl yaşadığımız alan dışarısı zaten. İçeride çok az zaman geçiriyoruz.

Bahçede çok sevdiğim ağaçlarım var. Burada gördüğünüz yuka, üniversiteden arkadaşım Fügen'in hediyesi. Bu ev var olduğu sürece o olacak. Buradaki nar, bu da çok özel. Tuğba ve Mustafa'nın hediyesi. Hem bereketi sembolize ediyor, hem de narı çok seviyorum zaten. Dekoratif olarak da seviyorum. Sağ tarafta daha fazla dekoratif objeler, heykeller kullandım. Sterliççeler var arkada. Onu da böyle muz ve sterliççeyi de çok seviyorum. Üçlü sehpa kullandım. Mesela o da serviste çok işime yarıyor. Herkes önüne çekebiliyor ve rahat edebiliyor. Orada da yemek yiyebiliyoruz. Yan sehpaları çok fazla kullanıyorum. Çünkü çok işlevsel. Dış mekanda ayna kullandım. Ama dış mekanda ayna kullanırken şunu tavsiye edeceğim. Lütfen içeride kullandığınız aynayı dışarıda kullanmaya kalkmayın. Reflekte ayna, laminasyonu olması lazım, ışığı kırması lazım. Lütfen bu konuda çok dikkatli olun. Özellikle bodrum için söylüyorum. Yangınlara sebep olabilirsiniz.

Eve girişteki sol duvar yola çok yakın olduğu için orayı separe etmek için büyük boyutta ağaçlar kullandım. 5 yıl önce eşimi kaybettim. Ondan da bir hatıranın buraya gelmesini istiyordum. Onun çocukluğundan kalan antika bir salamander sobamız var. Onu da içinde mumlar yakarak kullanıyorum geceleri. Yürüme yolunu değiştirdim. Aslında hemen duvarın dibinden böyle gelen bir yürüme yolumuz vardı. Ondan çok hoşlanmadım. Yürüme yolunu biraz ortaya aldım. Bunu daha çok sevdim. Evin en sevdiğim köşelerinden biri de daybed. Ya bazen orada da uyuyorum geceleri. Yıldızları seyrederek Boğdüzü'nde olmak çok güzel. Bir de akşam hava serinliyor, şu anki kadar terlemiyoruz. Masada 8 sandalye kullanabilirdim ama o sandalye kargaşasını çok sevmediğim için bir tarafı bench yaptım. Siz de yaparsanız yapmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü gerçekten bu kademelenme, birinci kademe bench, ikinci kademe masa, üçüncü kademe sandalye derinlik hissini daha da arttırıyor. Mekanınızı daha fazla geniş görmenizi sağlıyor. Yerdeki taşların dokularını çok sevmedim. Onun için de iki tarafta da jüt halı kullanmayı tercih ettim. Yıkadığınızda da çok hızlı kuruyor burada. Hiç dert etmeyin, onu kaldırıp nasıl temizleyeceğim gibi bir sıkıntınız olmasın. Yıkıyoruz onu da, hemen kuruyor. Bu arada aydınlatmalardan bahsetmek istiyorum. Onlar deri, içindekiler yapay çiçek maalesef ama gayet başarılılar, seviyorum. Gece amber rengi yanıyor ışıkları ve gerçekten çok güzel görünüyor. Dilerseniz şimdi içeri gidelim, size evi gezdirmeye başlayayım.

Evet, şimdi eve girdiğimiz anda açık mutfaklı bir salondayız. Mutfak benim için çok önemli. Çünkü yemek yapmayı çok seviyorum, sunmayı çok seviyorum. Kalabalık sofraları çok seviyorum. Mutfağı tasarlarken de biraz simetriye dikkat ettim. Burada iki tarafta da buzdolabı var. Birinde içecekler için kullanıyorum, birini işte sebzeler için kullanıyorum. Arka planda ayna kullandım çünkü denize olduğu gibi görebiliyorsunuz. Bulaşık yıkarken bayağı keyifli oluyor. Dolap açısından burada biraz sıkıştım iki taraflı buzdolabı kullanınca. Evimi seviyorum, kutu gibi, çok büyük değil. Ama Ayşe ile bana yetiyor, misafirlerimize de yetiyor. Kalabalık yaşıyoruz bu evde aslında. Bodrum'da başka türlü çekilmiyor bence. Kalabalık olmayı, yemek yapmayı, sohbet etmeyi seviyorum. Arkada gördüğünüz aydınlatmalar davul derisinden yapılıyor. Bunları da bir arkadaşım yapıyor benim, Müsteide. Onun tasarımları. Çok severek kullanıyorum. Bunlar martılar. Deniz ve martıyı bir arada kullanmış oldum orada. Ada tezgah kullandım. Başka çarem yoktu. Ocağa oturtabilecek bir yer bulamadım. Onun üzerine bu aydınlatmalı davul vazı kullandım. Bu da fena olmadı. Bu da sevdiğim parçalar.

lardan biri. Renkleri daha böyle çok koyulaştırmadan yumuşak gri tonlarını seviyorum. Gri ile beji biraz karıştırdım. Aslında ona gri de diyemezsiniz. Buna tam bej de diyemezsiniz. Gibi arada bir renk. Bu tonları severek kullanıyorum. Arkamda gördüğünüz dolabı bardak dolabı olarak kullanıyorum. Çok bardak seviyorum. Çeşitli bardaklarım var. Su bardaklarını da iri boyutları seviyorum mesela. Onlar için raf düzenini ona göre organize ettim. Belki mutfakta kulplar dikkatinizi çekmiştir. Standart mutfak kulpları gibi değil, daha uzun kulplar ve pirinç. Bunu da renk olarak yakıştırdığım için böyle kullandım. Bu mutfağı tasarlarken de burada çok sevdiğim, Bodrum'da yaşayan meslektaşım Mert imalatını yaptı ve inanılmaz güzel yaptı. Aynı zamanda merdivenleri de Mert yaptı. Beraber tasarladık ama imalat ondaydı ve her şey mükemmel oldu. Bu arada renkli objeleri çok seviyorum. Bir de horoz takıntım var evde. Seyahat ettiğim her yerden horoz topluyorum. Bu horozun da başka bir özelliği var. Gene Tuğba ile Mustafa, çok sevdiğimiz Ebru diye bir arkadaşımız var. Onun seramikleri, onun boyaması, onlar getirdiler. Bu da evimin baş köşesinde duruyor. Bunları çok seviyorum.

Şimdi mutfakla oturma alanımız zaten birbirine çok yakın. Hemen oturma alanının arkasında da mutfak var. Öncelikle zemin malzemesinden bahsetmek istiyorum. Burada aslında zemini seramik kullanıyorlar. Ama ben seramikten çok hoşlanmadığım için parke yapmak istedim. Ama lamine parke yapamadım çünkü denize çok yakınım. Su olayından korktuğum için laminant marketeri parke kullandım. Bunun üzerine de artık bir şey atmama gerek kalmadı. Halı, kilim vesaire. Parkenin sıcaklığı evi yeterince ısıtıyor. Arkamda gördüğünüz merdiven yerine burada betonarme bir merdiven vardı. O merdiveni komple söktürdüm. Buraya bu konstrüksiyon merdiven yapıldı. Ve bundan da çok mutluyum. Bu evde yaptığım en güzel şeylerden biri diyebilirim. Bir kere evi ferahlattı, boşlukları derinleştirdi. Parke ve merdiven evin genel havasını belirledi zaten. Ondan sonrasında yapacak çok bir şey yoktu. Bir köşe kanepe koyabileceğim alan vardı. Buraya da çok rahat, yumuşak, hiçbir yerinde fazla detayları olmayan bir köşe kanepe kullandım. Arkadaki aynayı çok seviyorum. Ayna kullanmayı seviyorum. Ayna zaten derinlik veriyor ve büyütüyor. Gene burada gördüğünüz aydınlatmalar davul derisinden yapılmış. Onlar da çok farklı. Evde fazla akşamları böyle çok net ışıkları sevmiyorum. Bu arada bilmiyorum farkında mısınız? Arkadan bir horlama sesi geliyor. Tina çok yaşlı olduğu için Tina horluyor. Tina'yı ben sokağa atılmış, terk edilmiş bir hayvan. Biz bulduğumuzda 10 yaş civarındaydı. 1,5 senedir bizimle. 2 tane heykelciğim var. Bunları da hem biri Afrodit, biri Artemis. Bunları nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bir seyahat sonrası olabilir. Arkamda gördüğünüz şapka, siyah şapkalar telle, elle örülüyor. Bu da Bali'ye yakın bir Lombok diye bir ada var. O adada çalışan demeyelim de irtica etmiş insanların emekleriyle yapılmış şapkalar çok beğeniyorum.

beğeniyorum, çok seviyorum. Bir tane ana olarak tutuyorum kendime de. Evde gördüğünüz aksesuarların çoğu yurt dışından, seyahatlerden topladığım aksesuarlar. Yine biraz sonra göreceksiniz yan sehpanın üzerinde Bali'de kullanılan tören taçları var. Bunlar törenlerde kullandıkları taçlar. Onlar da evimin aksesuarları arasında.

Şimdi çok sevdiğim parçalardan birini daha size göstermek istiyorum. Bu yan sehpa. Bu afrik bir davul. Sadece altına metal ayaklar yaparak yan sehpa olarak kullanıyorum. Sevdiğim parçalardan bir tanesi. Bu cümleyi çok kullanıyorum. Bu da sevdiğim, bu da sevdiğim. Evet, bu evde hep sevdiğim parçalar var. Köşe kanepenin sol yanına bir plexi sehpa koydum. Orayı da aksesuarla tamamlamak istedim. Çünkü köşe tek başına zayıf kalıyordu. Orayı biraz güçlendirmem, yukarı doğru kaldırmam gerekiyordu. Üstüne de demin bahsettiğim heykelcikleri koydum. Köşe kanepenin arkasında sadece tek bir duvarda duvar kağıdı kullandım. Biraz daha duvarı arkaya doğru itip derinleştirmek için, üstüne de aynayı koyduğum için siz de bu efekti fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Perdelerde sadece yanlara fon yaptım. Bunu da çok sevdiğim arkadaşım Hülya ile beraber yaptık. Bütün projelerimde onunla çalışıyorum zaten. Dümdüz olmasını, sakin olmasını istedim. Burada daha fazla detaya gerek yoktu zaten. Evet, giriş katında salon ve mutfaktan hariç bir de bizimle yaşayan yardımcımız Dildar. Dildar'ın odası var. Dildar'ın odasında da renkler çok sakin gittiği için budaları çok seviyorum. Gene gördüğünüz gibi iki tane Buda heykelim var orada. Duvarlara biraz yelpazeler koyarak renklendirmeye çalıştık. O dolabın büyük bir bölümünü ben kullanıyorum aslında. Mutfak malzemeleri için kullanıyorum. Mutfağımda yeterli stok yapacak yerim olmadığı için bir bölümünü mutfak malzemeleri, işte ütü tahtasıydı, çamaşır askısıydı. Onları ortadan kaldırabilmek için organize ettim.

Misafir banyosunda da aynayı çift kullanmayı seviyorum. Tek parça aynalardan çok hoşlanmıyorum. Özellikle banyolarda. Onun altına da biraz böyle havası değişik, dümdüz bir dolap aslında ama kulplarıyla bir hava vermeye çalıştım. Havlular içinde gördüğünüz gibi bir kafes kullandım. Hem transparan oluşu, hem işlevselliği, bir de oraya yakıştığını düşünüyorum. Aslında banyoda kafesi gördüğünüz yerde standartlarında duşakabin var. Yanında da lavabo var. Ben bütün bunları da ters çevirdim. Çünkü kapıyı açtığımda duşakabini görmek istemiyordum. Duşakabini sağ alarak yok ettim orada onu. Aynayı anlatırken galiba bir şeyleri atladım. Bu ayna çok özel. İki kat ayna var üzerinde. Birinci katta etrafında dantel gibi gördüğünüz parça deri. Özel yapım bir deri. Lazer kesim. Onun arasından gelen o minicik ışıltılar derinliği daha da arttırıyor. Üstünde gördüğünüzde tek parça ayna. Etrafı gene deriyle çevrili.

üst kata geldik. Üst katta iki odamız var. Orijinalinde üç oda vardı. Odalar minik minikti. Ayşe ile kendimize müstakil, daha rahat kullanılacağımız alanlar çıkarmaya çalıştık. O arada tabii ki Ayşe'ye daha fazla torpil geçtim. Çünkü onlar gençler, arkadaşları geliyor, beraber odasında eğleniyorlar. Benim onlara ihtiyacım olmadığı için ben daha küçük alanda kaldım. Burada da gene eklektik bir durum var. Modernle, klasik, hepsi bir aradalar ama bir bütün oluşturduklarını düşünüyorum. Oda küçük olduğu için ayna kullandım. Başka çarem yoktu. Neden siyah? Sevdiğim için siyah. Yazlıkta siyah olur mu? Neden olmasın? Bu arada başucu lambalarını da seviyorum tabii ki. Ama burada çift komidin kullanamayacağım için yerden dolayı burada tavan aydınlatmaları kullandım. Bunları da seviyorum. Yatak başı aslında bir bal döken, yani dibinliklik karyola dediğimizin tek başına koparılmış hali gibi düşünün. Yukarı doğru dikey çizgileri seviyorum. Burada onu kullandım. Aynı şeyi perdelerde de yaptım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Aşağıda salonda televizyon yoktu. Hepimizin sohbet alanında televizyon kullanmayı sevmiyorum. Sohbeti böldüğü için. Haber dinlemek isteyen, dizi seyretmek isteyen odasına çekilip seyredebilir. Bütün odalara televizyon koydum. Buna da şaşırdı herkes. Toplu alanda niye yok diye. Toplu alanda sohbet etmek istediğim için yok. Dolayısıyla ben kendi odama da televizyonu koyuyorum. İşte haberlere bakıyorum ya da dizi seyrediyorum. Bazen onu bile yapamıyorum. Burada böyle gün çok hızlı akıyor, çok çabuk akıyor. Ama güzel geçiyor. Gardırobu özellikle planlarken duvarın içinde yok etmeye çalıştım. Yani panel bir ayna görünsün istedim. Burada sadece askılı ürünleri kullanıyorum. Katlamalı ürünleri şifon yerde kullanıyorum. Yani tişörtler, şortlar, ufak tefek parçaları şifon yerde kullanıyorum. Bunu da üç çekmecesini daha yüksek yaptım. Orada daha fazla şeyi katlayabiliyorum. Dolapta sadece ve sadece askılı ürünleri kullanıyorum.

zeminde aşağıdaki parkeyi devam ettim. Zeminleri hiç birbirinden koparmadım. Aslında hedefte banyoları da laminant parke girmekti. Ama işte Bodrum'un suyuna, nemine çok güvenemediğim için banyoda seramik kullanmayı tercih ettim. Burada gördüğünüz gibi gene yatak başı duvarında duvar kağıdı kullandım. O da odayı derinleştirmek içindi. Ufak ufak trikler yaparak biraz daha büyük bir mekan algısı yaratmaya çalıştım. Bunu yaparken de çok eleştiri aldığım konulardan biri, banyo kapısını cam yaptım. Yalnız yaşıyorum ve transparan olması beni rahatsız etmiyordu ama çok eleştirildim. Banyo kapısından bahsettiğim için banyoya doğru bir giriş yapmak istiyorum. Yine buradan baktığım alanda tam benim karşıma ayna ve lavabo geliyor. Bunları da içerik yatak odasındaki ürünlerle birbirine yaklaştırarak kullandım. Çünkü hepsi bir arada görünüyorlar. Gene orada da göreceksiniz, tavandan sarkıt aydınlatmalar yaptım. Bunu çok seviyorum. Banyoya bir de çok özel bir şey var banyomuzda. Bir ağacım var. O ağacın Zeynep Lali mayo ağacı ilan ettiler. Mayolarını orada kurutuyorlarmış. Şimdi artık ben de orada kurutuyorum. Evet, standart banyo dolabı, böyle kapaklı bir dolabı kullanmayı çok istemedim. Onun için o da çekmeceli. Çekmece daha çok işime yarıyor. Bu dolabın üzerinde amorf bir ayna kullandım. Biraz keskin çizgileri yok etmek istedim. Dolayısıyla da dilimli bir çanak lavabo kullandım. Bu arada bir şeyi söylemek istiyorum. Komple seramik kullanmayı banyolarda asla sevmiyorum. Vinil duvar kağıtlarını tercih ediyorum. Banyo ile oda arasında bir yaklaşıma gitmeye çalışıyorum. Banyolarda, ıslak hacimlerde duvar kağıdı kullanmaktan asla korkmuyorum.

Çünkü artık o kadar teknolojik ürünler var ki, nanoteknolojik ürünler var, vinil kağıtlar var. Hiçbir problem yaşamazsınız. Standart havlulu kullanmayı çok sevmiyorum galiba. Onun için de kendime uygun burada bir merdivenden yola çıkarak havlu ünitesi hazırladım.

Evet, şimdi torpilli odadayız. Yani Ayşe'nin odasında. Gerçek iki odanın birleşimini burada görüyorsunuz. Bu odadan biraz daha depo yapabilmek için arada antreye bir bölüm çaldım. Kendi odası, kendi banyosu var içinde. Artı bir de terası var. Çok güzel bir terası var. Biraz sonra o terasa çıkacağız. Ayşe özellikle lambiri görmek istedi burada. Yazlıkta bunu yapalım mı, yapmayalım mı tartıştık aramızda biraz ama gerçekten de güzel oldu. İşte biraz katmanlar koyduk arasına gördüğünüz gibi. Üzerlerine aksesuarlar koyabildik. Ve aynı lambiriyi devam ederek gardırobunu çıkarttık. Onda da modern kutular kullanarak o klasik çizgisini biraz yok ettik. Yatak başı da son derece düz ve net olduğu için klasik havayı tümüyle ortadan kaldırdık. Ayak ucuna gördüğünüz gibi bir sandık koyduk. Bunu da çekmeceli yaptık. Çünkü onun ıvır kıvırları çok fazla, takıları çok fazla, çantaları çok fazla, eşyası çok fazla. Burada da onları yok ettik. Arkadaşlarıyla beraber oturup sohbet edebilecekleri bir alan çıkarttık. Yine Ayşe'nin isteğiyle burada maviyi çok fazla kullandık. Mavi aksesuarlar kullandık. Bu sene böyle hissediyor. Bunları çıkarıp kırmızılara dönebilir. Odanın tarzında bir değişiklik yaratmayacaktır bunlar. Evet, lambirilerden bahsettik ama lambiride bir kat yaptığımız zaman bir derinlik daha çıkarttık. Gene bu odada da tavandan aydınlatma kullandık. Çünkü tek komedi kullanabildik. Onu da mermer bir ışıklı sehpa kullandık. Bu odayı da planlarken en başından gardırobu yok edebilmek için gömme hale getirdik. Yani baktığınızda lambiri L şeklinde dönüyor. Zaten komplesinde hiçbir zaman kullanmam. L şeklinde dönen bir bölümü de Ayşe'ye gardırop olarak organize ettik. Buradaki kulpları da biraz modern yaptık ki modernle klasik, klasiği tekrar birbirine geçirelim, eklektik bir şeyler çıkaralım diye. O da çok büyük değil ama işte bir üçlü kanepeyi alacak kadar da bir yeri var. Bu kanepeyi de son derece yalın hatlarda beyazlarla gittik. Gene Ayşe'nin talebiydi. Burada arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor, televizyonunu izleyebiliyor. Aynı zamanda bir kişiyi yatırabiliyor burada. Ayşe'ye sadece bir banyo dolabıyla başladık ama sonra bunun yetersiz olduğunu fark ettik. Çünkü çok fazla makyaj malzemesi var, çok fazla süs eşyası var. İlaveler yapmak zorunda kaldık burada. O kendi banyosunda biraz daha renk tercih etti. Pembeler, maviler kullandı. Ama onlar da çok göze batıracak renkler değildi ve klozetin arkasında yok oldular. Şimdi gene Ayşe'nin müstakil terasına çıkacağız hep beraber. Manzarası çok güzel.

Şimdi evin en güzel alanlarından birindeyiz. Ayşe'nin seyir terası diyorum ben buraya. Buranın manzarası çok güzel. Evin her tarafından manzara güzel ama burası ayrı bir güzel. Buraya da üçlü bir daybed gibi büyük bir kanepe koyduk. Bir de onun teklisi var. Burada tavla oynamayı çok seviyorum.

diyor. Tavlasını da mavi almış üzerine. Gene mavi aksesuarlarını kullandık. İkili bir sehpa. Sehpaları dikkat ederseniz ikili, üçlü kullanıyorum. Çünkü birini servis için kullanıyoruz. Burada işte atıştırmalıkları falan hepsini bir araya koyduğunuzda rahat hareket edebilir duruma geçiyoruz. Biraz burayı da bitkilendirdik. Peyzajı için de burası için de uğraştık. Çünkü yola çok yakın. Arkasını bambularla kapatmak zorunda kaldım. Bugün sizi Bodrum Akyarlar'daki evimde misafir ettim. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Ya da size bir takım fikirler verebilmişimdir. Sehpa kullanımı, dolap kullanımı, ayna kullanımı, duvar kağıdını nasıl kullanacaksınız? İnşallah kafanızda soru işaretleri açabilmişimdir. O soru işaretleri sizin yolunuzu açacak çünkü. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Gök kubbenin sessizliğinde süzülen bir kuş gibi yaklaşıyoruz Karadeniz'in nazlı incisine. Burası dinginliği, kadimliği ve sonsuz bir şiire benzeyen doğasıyla kendine hayran bırakan Bartın'a bağlı küçük ama tarihi bir ilçe Amasra. Yüksekten bakıldığında doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu büyülü coğrafya, sanki yeryüzünde bir ressamın zarif fırça darbeleriyle işlenmiş gibi. Koyu mavi suların kucakladığı yemyeşil yarımadalar, zamanın bile yorulup dinlenmek istediği bir manzaraya dönüşüyor. Amasra'nın tarihi antik çağlara yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Eski adıyla Sesemos, ilk olarak Fenikeliler ve İyonyalılar tarafından kullanılmış, ardından Perslerin eline geçmiştir. Kentin adı Pers Prensesi Amasris'ten gelmektedir. Prenses Amasris bu şehri güzelleştirmiş ve onun adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra, hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra, binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğurola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum, birden duruyor kalem, bir görüntü ak kağıtlarda, ev ev, sokak sokak, yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Rıfat Havuz, Balat'ın eski sokaklarında unutulmuş eşyaların dilinden anlayan bir zaman ustası. Kırık dökük hatıraları sabırla onarıp, geçmişi bugünün içine ustalıkla işleyen bir zanaatkar. Bugün unutulmuş eşyaları emeğiyle işleyip, her parçaya ikinci bir ömür veren bir ustanın hikayesine misafir oluyoruz.

Ben Rıfat Ağuz, 1965 doğumluyum. 10 yıldır bu işi yapıyorum, antika işini yapıyorum. Bizim burada aşağıda bir eski evimiz var, tarihi bir evimiz. Orada annemle babam duruyordu. Babam rahatsızlandı, bir 10 yıl falan oldu. Sonra bir 50 gün falan hastanede falan kaldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Sonra annem yalnız kaldı burada, 5 kardeşiz. Hiç kimseyle durmadı annem. Hiç kimsenin evine gidip bir gün durmadı yani. Ben de mecburen yani otobüs şoförlüğü yapıyordum. İşimi bıraktım. Anamın yanına geldim. Onunla beraber durmaya başladım. Yanında komşularım vardı benim. Bu antika işini yapıyorlardı evin yanında. Bizim evde büyük olduğu için bahçesi de büyük. 70 metrekare bir bahçesi var. Daha sonra ilerleyen günlerde onun üzerini kapadım ben sacılarla. Orada yapmaya başladım bu antika işini, tamir işini.

burada ikisi de rahmetli oldu. İşte babam 10 yıl falan oldu. Annem 1,5 yıl falan oldu rahmetli olalı. Rize'deydiler çok eskiden de 25 senedir buradaydılar. Şimdi orada bizim ev boş duruyor. İki tane kedimiz var. Anamın kedileri vardı. Onlara bakıyorum yani. Yani gözüm gibi bakıyorum ona, anamın yadigarlar diye. Gel, gel, gel. Gel Antika, gel Antika, gel. Gel Karaböcek. Evliyim, 3 çocuğum var. Üçünü de okuttuk, çalışıyorlar. Hanımım devamlı yanıma gelip gidiyor, burada yardımcı oluyor bana.

0: Sen bizim antikamız mısın?
1: Evet.
0: Valla bu antika işinden hiç anlamıyordum. Bu antikaya vesile oldu. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani. Bu iş onların vesilesiyle antika işine girdik yani. Şoförlükten daha iyidir yani. Şoförlük yıllarca yaptık, uzun yol şoförlüğü. Otobüslerde otobüs şoförlüğü. Ama şimdi zaten yapılacak durumda değil otobüs şoförlüğü. Benim içimde zaten vardı böyle tamirat, tadilat işi. Elimden her şey geliyordu çocukluktan beri. İşte bu işe de başlayınca bu işin içine bulduk kendimiz. Yani bütün hep buradaki bütün her şeyin tadilatını, tamiratını hepsini yapıyorum yani. Abajurlar, şapkalar, işte antika şeyler, heykeller, işte aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsini tadilatını, tamiratını yapıyorum. Nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı, yandaki bir eski ev vardı. Ona böyle, o evde kiracıydı orada. Böyle tamirat işi yapıyordu böyle. Abajurlar bir şeyler yapıyordu. Yapıp satıyordu, dizayn yapıp satıyordu. Ona yardım etmeye başladım, işi yoğundu. Hani ben de çalışmıyordum işte annemlerden dolayı. Yani zaman kaybı şey olsun diye, sıkılmayayım diye. Sonra iş onun gibi yapmaya başladım. Ondan iyi daha iyilerini yapmaya başladım. Sonra evin bahçesine üzerini kapadım. Kendime yapmaya başladım. İki tane ablam, bir tane kız kardeşim var. Bunlar gün aşırı gelip evde temizlik yapıyorlardı. Anamın yemeğini yapıyorlardı, işte şeyini yapıyorlardı. Şimdi benim de çevrem çok genişledi bu işten dolayı. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşlarım hepsi gelip gidiyordu. Yani girip çıkacak şey olmuyordu eve. Yani evin önüydü zaten. Bizimkiler bu sefer dışarı çıkamıyorlar, evin içine kilitli kalıyorlardı. Yani kapalı kalıyorlardı. Sonra burayı bulduk işte. Burayda bir 4 sene falan oldu burayı tutalı. İşte buraya taşındım, buraya yerleştik yani. Burada devam ediyorum. Ev boş duruyor şimdi, evde kedilerim var. Anamın 2 tane yadigar kedisi var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Onların sayesinde bir 10-15 tane kediye daha bakıyorum orada.

herkes beni biliyor. Mesela büyük hurdacılar var, büyük ev boş olan arkadaşlarımız var. Onlar alıyorlar, onlar bana tavsiye ediyorlar. Ya da alır mısın işte bunu, alır mısın diye. Bakıyorum, fiyat uyarsa, yapabileceğim bir şeyse ya da alıyorum, kendim burada düzenliyorum, temizliyorum, yapıyorum. Yani sağlamsa, elektrik tesisatı varsa elektrik tesisatını yapıyorum. Dizayn ediyorum, düzenliyorum. Buradan yine esnafa satıyorum. Son kullanıcı müşterilere satıyorum. Vallahi en zor parçalarım dediğim bizim şamdanlarımız var. Tütya şamdanlar var, tütya kollar var, aviz şeyler var. Bunların tamiri çok zor. Kaynak olmuyor. Kırıldığı zaman onun kaynağı özel, çok özel bir kaynağı var. Ben de kaynak ediyorum okşayan kaynağı ama o hemen böyle okşayan kaynağını tuttuğun zaman eriyor tereyağı gibi olmuyor. Onlar biraz onlardan uzak duruyorum. Bir de kapitomanto avizeler oluyor böyle. Kolların mesela tamiri yapılacak getiriyorlar bana. Ya bir tarafını yaparken kibrit çöpü gibi öbür tarafı. Onların tamirini hiç yapmıyorum artık yani usandım. Onları yapmıyorum daha doğrusu yani. Dizayn ettiklerim onun şeyini ben kendim yapıyorum. Yani tasarımını kendim yapıyorum. Altından her şeyi neyse yani A'dan Z'ye kadar hepsini ben tasarlıyorum, ben yapıyorum. Yani değişik ürünler çıkarıyorum. Mesela burada var öyle kendim tasarladığım çok ürünüm var. Mesela şurada bir avize var. Onun komplesi, lambader avize komplesinin tasarımını ben yapmışım. Şurada gaz, eski Fransız gaz lambaları var, tasarımlarını ben yapmışım. Aptikler var. Çok yani bunların çoğusunun tasarımını ben yapıyorum. Yeniden tasarlamak daha zevkli oluyor ya. Tamir biraz zor oluyor. Çok uğraşıyorsun.

eski bir eşya demek, yani eski yaşamış, eski anı yani. Eski eşyaların insanları, ben eski eşya, eski bir şey gördüğüm zaman, mesela benim çocukluğumda olan, mesela şunun gibi bir şey, mesela eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum yani. Eski eşya gördüğüm zaman bir duygusallık hissediyorum böyle. Eskiye dönüyorum, eskilere yaşadıklarımı hatırlıyorum. Yani. Etkilendiğim eşya olmuştur tabii ki ya. Yani mesela gaz lambaları var bizde. Rize'de mesela, bizim çocukluğum Rize'de geçti. Gaz lambalarından gördüğüm zaman, çok eski gaz lambaları, yani bizim kullandığımız gaz lambaların, onlardan çok etkileniyorum. Niye? Bizde çok kar yağardı eskiden Rize'de. Köydü mesela bizim orası, şimdi mahalle olmuş. Ceyranlar fırtına ederdi, kar yağardı. Ceyranların üzerine işte bizim ağaç dalları değerdi, ceyranlar kesildi. Bir kesildi, bir ay ceyran gelmezdi. Bir ay o gaz lambalarını yakardık. Ondan çok, yaparken çok şey etkileniyorum ya. Yani. Ondan dolayı ya. Yani. Bir ay beklerdik ışıklar gelsin. O gaz lambasından ders çalışırdık. Derslerimizi yapardık, okula giderdik.

Bu saat çok kiliseden çıkma bir saat. Çok eski bir saat. Aşırı derecede eski bir saat. 100 yılın üzerinde. Makinesinden belli oluyor. Kurmalı bir saattir bu. Çok eski, her şeyi var. Ama eski olduğu için şu anda aktif durumda değil. Aktif vaziyete getireceğiz bunu. Böyle bir ürünümüz. ...20 sene önce buraya anamlara falan gelip gittiğim zaman burayı kimse beğenmezdi, Balat'ı. Yani Balat şöyle yani şey köşe, hücra köşe derlerdi böyle.

Yani Balat ne ki derdi yani. Balat'ta daha doğrusu fareli Balat diye geçerdi yani. Öyle bir şeydi, iticiydi yani. Sonra burada birkaç tane dizi çekildi. Bir de bizim bu antika üzerine, yani gerçek antikacılar var böyle.

antika hazinelerin merkezi burası. Bir de Kadıköy. Kadıköy daha üst kademe. Burası biraz daha alt. O sayede burası çok gelişti yani. Daha doğrusu film çok, diziler falan çekiliyor. Halen çekiliyor çok diziler burada. En zor yanı, bu işin zor yanı da var ama uğraşıyorsun biraz. Yani mutlaka zor da olsa başarıyorsun, sonunda yapıyorsun ama en tatlı yanını bana sorarsın, bana göre. Benim burada mesela canım hiç sıkılmaz. Yani bir şey olsa, bir canım sıkılsa, bir şey olsa hemen arkada tezgahım var. Geçiyorum, çalışmaya başlıyorum. Her şeyi unutuyorum. O kadar kafam şey oluyor, rahat oluyor yani.

Plak tamiri falan ben yapmıyorum. Onun ustası var. O ayrı bir sanat. Ama diğer kısımlarını ben yapabiliyorum. Boyasını işte. Onun gibi şeyleri ben yapabiliyorum. Mekanizm bölümünü bizim teyp tamircimiz var. Ona yaptırıyorum. Bu 60'lı yılların. 60'lı eski. Çok eski bu. Taş plak denen plak çalıyordu sadece bu. Bunun bir mekanizmasını değiştiriyoruz. Bütün plakları çalabiliyor. Hepsini. Taş plak, normal plak hepsini çalıyor. Yani işimi çok seviyorum ama işin içinde olan kişilerden dolayı biraz sıkıntı var yani. Çok sıkıntı var. Çok farklı bir sektör ya. Her türlü insan bu sektörün içinde yani. Her türlü. Dürüstlüsü de içinde, ahlaklısı da içinde. Bu işi bırakır mısın deseniz bana bırakamam çünkü ben bir ay boş dursam hanımla kavga etmeye başlarız evde. Yani mutlaka bir uğraşım olacak ya. Yani. Ondan dolayı zor bu işi bırakmam. Yani. Benim bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben ama benden sonra bu işi, benim işimi devam ettirecek kimse yok yani. Çocuklarım yapmazlar, onların meslekleri var, çalışıyorlar. Bilmiyorum, ben yapabildiğim kadar yapacağım yani.

0: Adım Sevgi Gavuz. Rıfat Bey'in eşiyim. 38 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. 2 oğlum, 1 kızım var. Torunlarım var. Eşim buna bir meraklı sardı. Antika işine. Bu zamana kadar getirdi, güzel de getirdi. Kendi memnun, biz memnun. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Yapması gereken bir şey varsa ona yardım ediyorum. Asması gereken bir şeyler varsa asıyoruz beraber. Başta böyle bir şey yoktu ama buraya bu şekil olunca, ben de görünce hak verdim ona. Çünkü çok güzel eskilerle bir arada olmak. Topladı da bayağı. 2 senede bu kadarını yaptı, bu dükkan açıldı. 2 sene oldu.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Annemin babamın rahatsızlığından dolayı tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Yine geleceği konuşacağız. Çok değerli iki konuğum var. Gonca Gülser, Gülşah Gülser. İki kardeş girişimci. Doğru değil mi? Şu ana kadar her şey doğru.
1: Evet.
0: Peki, sizinle konuşacağımız çok şey var ama önce sizi tanımak isteriz. Kim küçük?
1: Ben küçüğüm.
0: O zaman sizden başlayalım.
1: Tamamdır.
0: Sizi tanıyalım, sonra sizi tanıyalım, sonra tamamdır. Da konumuza gelelim. Okay. Buyurun, sizde.
1: Ben Gülşah Gülser, Queen'in kurucu ortaklarındanım. Queen'den öncesi yaklaşık bir 10 yıl KPMG'de danışmanlık tecrübem var. Sonrasında Gonca ile beraber Queen yolculuğuna çıktık. Queen'de teknik olmayan, yani iş dünyasıyla ilgili her şey bana ait. Yatırımlar, pazara giriş stratejileri, büyümeler, her şey bende. Teknik tarafta da Gonca rol alıyor.
0: Tamam.
2: Ben Gonca.
0: Eğitim ne pardon? Sizin eğitim?
1: Ben Koç Üniversitesi ekonomi mezunu. Ha. Üzerine de İngiltere'de Manchester Business School'da MBA'mi tamamladım.
0: MBA ne Türkçesi?
1: İşletme master'ı.
0: İşletme. Tamam. Mümkünse Türkçe konuşalım lütfen. Aa, saygı duyuyoruz yurt dışında okumuşsunuz ama Türkçe kelimeleri varsa karşılığı var. Programımızda rica ediyoruz.
1: Tabii ki.
0: Sizi
2: ben
0: buyurun
2: Gonca,
0: lütfen Türkçe.
2: Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum, yönetim bilişim sistemleri. İşte üniversitede okurken biz böyle ya yazılımcı olacaktık ya da sistem analisti vesaire olacaktık. Ben ikisini sevmiyorum. Olayı bu. İkisini sevmiyorum. Ve ne yapabiliriz diye. O zamanlar tabii bu kadar popüler değildi. Yapay zeka, işte makine öğrenmesi gibi konular var. İşte bizim zamanımızda da data mining'di. Daha işe uygulanan yeri veri madenciliği olarak geçiyordu. Ben o konuya aslında merak sardım. Sonra master'ımı da aynı bölümde yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Doktora için de London School of Economics'e gittim.
0: Aynı okula mı?
2: Hayır. Ben Manchester'da.
0: Ha, Manchester'da.
1: Evet. Ben kuzey
0: tamam.
1: O.
0: Farklı şehirler.
2: Ben Londra'daydım.
0: Tamam.
2: Sonra işte doktora falan yaparken olmadı o iş. Pek bana açmadı açıkçası. Çok self-motivated bir şey. Böyle kendinizi motive edebilmeniz lazım o işe. Böyle yazarlık gibi bir şey o. Hani kapanıp yapabileceğiniz bir iş. Ben çok o insan değilim.
0: Bir girişimci ruh var herhalde.
2: Evet, ben
0: değil
2: o insan
0: mi?
2: Olmadığıma karar verip çalışmaya başladım. Hep aynı işi yaptım aslında. İnsan davranışlarını öngörmek üstüne. Bu da ne işine yarıyor? Bütün şirketlerde.
0: Çok güzel bir konu bu ya.
2: Evet, gerçekten iyi bir
0: İnsan,
2: konu.
0: İnsan, böyle başlayalım mı?
2: Tamam.
0: Olur. İnsan davranışı öngörülebilir mi? Şimdi biz de bu programda aslında hani sizin niye bu konuk olduğunuzu da açıklıyor bu. Burası da bir öngörü programı.
2: Evet.
0: Ya da uzgörü diyor bazı fütüristler. Yani geleceği öngörmeye, uzgörmeye çalışıyoruz. Burada değerli konuklarım çalışıyor. Ben onları konuşturmaya çalışıyorum gibi. Tabii bunu da hep verilerle yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz siz. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Bir insanın davranışları öngörülebilir. Mesela şunu öngörebiliriz. 5 yıl içinde, 10 yıl içinde daha fazla elektrikli otomobil göreceğiz yollarımızda. Bunu öngörebiliriz. Burada herkes hemfikiriz. Hem TOG var, hem yurt dışındaki yatırımlar var. Böyle bir veri var elimizde. Bize veri, bilim diyor ki yakında çok fazla sayıda elektrikli araba olacak. Bunu öngördük ama davranış öngörülebilir mi? Minority Report geliyor aklıma. Değil mi Spielberg'in, Tom Cruise'un filmi. Değerli seyircilerimiz eğer izlemediyse mutlaka izlesinler. Çok ilginç bir film. Tabii ki kurmaca. Filmler biraz Hollywood tabii ama ilginç, ufuk açıcı bir film. Azınlık Raporu Türkçesi Spielberg'in. Evet, davranış öngörülebilir mi?
2: Yani 20 yıldır hayatımı bundan kazanıyorum. Dolayısıyla
0: ha, demek öngörülüyormuş.
1: Bir ekmek çıktı.
2: Bir şey değil.
0: Paraya para demedik.
2: Yok, o kadar değil ama evet görüyoruz. Yani şöyle şeyler var. Çok basit uygulamalarından bahsedelim. Hepimizin böyle elle tuttuğu şeyler. Diyelim bir böyle cep telefonu hepimiz kullanıyoruz ve bir operatörünüz var. Bu operatör size ara ara telefon açıyor ya da SMS yolluyor değil mi? Hı hı. Belirli tekliflerde bulunuyor. Bu aslında sizin tamamen kullanım davranışlarınıza göre o bütün analiz yapıyor ve bir sonraki ay nasıl bir kullanımınız olacağını aşağı yukarı tahmin etmeye çalışıyor.
0: Yani algoritma bizi tanıdığı için teklifleriyle bizi aslında öngörmüyor da yönlendiriyor mu?
2: Aslında ne yapacağınızı...
0: Çünkü farklı bir konu ama.
2: Evet, ne yapacağınızı, yani neye ihtiyacınız olduğunu bulmadan size öyle
1: teklifi ya da
2: tuhaf yani saçma bir teklif veremeyiz. Sonuçta ihtiyacınızı bileceğiz ki o ihtiyacınız uygun bir teklif vereceğiz.
0: Evet.
2: Evet şu doğru, biraz daha pahalı bir şey önereceğiz. Ama ihtiyacınız doğrultusunda bir şey önermemiz.
0: Yani gerekiyor. Şöyle değil mi? Ya sabah evden çıkarken baktım kıyma yoktu dolapta. Ben zaten kıyma almayı planlıyordum. Aa bir baktım kıyma kampanyası maili geldi.
2: Bu da...
0: Kalbim de temizmiş. Bak ben de tam kıyma almaya gidecektim. Bu mu?
2: Eğer yani bir şekilde
0: kalbimizin temizliğini kıyma... göstermiyor. Alışveriş yaptığımız şirketin bizim hakkımızda çok şey bildiğini mi gösteriyor?
2: Aynen onu gösteriyor. Sizi takip ettiğimizi gösteriyor.
0: Bunu yapan siz misiniz?
2: Evet benim.
0: Biz de sizi arıyorduk. Siz bize benim. Daha çok para harcatmak için mi okudunuz? Bak güzel bir soru
2: yani,
0: bu.
2: Yani kesinlikle doğru. Bence yani ben hep onu söylerim bu sohbetlerin açısından. Hani kapitalizm kurucusu bizi görse ağlardı bence. Yani bizi tahmin etmedi hiçbir zaman. Biz tamamen olayın artık size daha fazla nasıl para harcadığınızı.
0: Bence ağlamazdı. Çünkü Baudrillard'a göre kapitalizm sona erdi. Bizim evet. Burada çok değerli bir konuğumuz vardı. Oğuz Adanır hocamız bize anlattı bunları. Hı-hı. Diyor ki Baudrillard ve bize de bunu anlatan, tercüme eden Oğuz hocamız diyor ki kapitalizm sona erdi. Şu anda içinde yaşadığımız toplumun adı tüketim toplumu.
2: Toplum, aynen öyle.
0: O yüzden ağlamazdı ama tüketim toplumu
2: tüketim
0: tarafı...
2: Tüketim toplumu da simit bizden evet, ağlamasa sizin... da biz aslında tüketiminizi daha farklı yerlere doğru... Yani biraz aslında mantık hep şöyleydi. Biraz daha fazla nasıl satarız, biraz daha fazla nasıl satarız vesaireydi. Fakat
0: hedef denilen
2: evet,
0: bela.
2: Biz 10-15 sene bununla yaşadık hakikaten. Böyle de bunları da yaptık bu arada. İşte hava yollarından tutun da bankalara kadar Telekom. Aslında ben telekomünikasyon şirketine kadar ben bu işi yaptım. Her yerde yaptım yani. Ama
0: neler yaptığınızı da anlatmayın. İtiraf programı gibi olacak
2: yani
0: bu.
2: SMS alıyorsunuz ya onları biz yolluyorduk size. O kadar.
0: Hani mesela
2: telefon açıyorsunuz. İşte diyoruz
0: şuraya
2: ki,
0: uçun mu?
2: Evet şuraya uçun.
0: Size, siz bize böyle bir mesaj göndererek bir yerden bizim karar vermemizi tetikliyor musunuz?
2: Tetikliyoruz evet, ya da hızlandırıyoruz. Aslında oraya doğru gidecekken biraz daha öne de çekebiliyoruz.
0: Örneklendirelim mi bunu?
2: Tabii
0: mesela?
2: Örneklendirelim. Mesela diyelim şöyle şeyler var. Siz ön ödemeli telefon hattı kullanıyorsunuz. Tamam. Hı hı. Faturalı hat kullanmıyorsunuz. Sizi faturalı bir hatta geçirmek şirkete çok karlı aslında. Firmaya çok karlı bir şey.
0: Size şöyle bir sipariş geliyor. Diyor ki bu müşterileri faturalı hatta geçirin
2: kim
0: bakalım.
2: Kim faturalı hatta geçer? Herkese arap. Şimdi biz faturalı hatta geçirmek de zor bir şey. Regülasyon da var. Yani telefonla konuşmamız lazım. Bir SMS ile geçemezsiniz. Böyle ıslak imzalar falan ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu da maliyetli bir operasyon. Yani şirket için maliyetli bir operasyon ama mümkün olduğunca çok insanın da faturalı hatta geçmesi lazım ki size o şey yapacak. 24 ay, 12 ay neyse kontratlayacak. Böyle bir şey var şimdi ortamda.
0: Tamam.
2: Biz de şunu şu insanları buluyoruz aslında. Kullanımlarına bakarak kim faturalı hatta geçmeye yatkındır?
0: O veri var elinizde.
2: Bu veri var. Bu veri şöyle var. Hem kullanım verileriniz var elimizde. İşte nasıl data hatlarınızı kullanıyorsunuz? Nasıl ses, nasıl SMS'ler, neleri kullanıyorsunuz? Ayrıca yakın çevrenizin de verisi var. En çok konuştuğunuz ve kullandığınız insanlar faturalı hat mı değiller mi? Vesaire gibi aslında bir sürü veri var elimizde. İşte cinsiyetinizden tutun da oturduğunuz bölgeye kadar aslında bir sürü veriniz var ve bu verileri alıp sizin bir görünümünüzü ortaya koyuyoruz.
0: Bir ayna tutuyorsunuz.
2: Evet ve ne kadar faturalı hat kullanan insanlara benzediğinizi anlamaya çalışıyoruz.
0: Ve diyorsunuz ki ya kardeşim siz niye faturalı hat kullanmıyorsunuz? Aynen. Bak siz bu kadar internet kullanıyorsunuz, bu kadar arama yapıyorsunuz.
2: Hatta
0: faturalı hat tam
2: söylüyorum.
0: Size göre.
2: Sürekli yurt dışına gidiyorsunuz diyelim. Diyoruz ki ya siz çok fazla yurt dışı seyahatiniz oluyor. Faturalı hatta geçerseniz çok daha uygun kullanacaksınız. Bunu neden böyle bir şey yapmıyorsunuz diyoruz. O da geçiyor.
0: Peki soru çok önemli bir soru. Bu işlemi yaparken burada kullanıcının yararı var mı? Yoksa satıcının sadece satıcı tarafında mısınız? Yoksa kullanıcının da yararı var, yararına da bir şey yapıyor musunuz?
1: Tabii. Orada biraz optimizasyon mantığı gibi. Kullanıcının da yararına giden bir noktada. Hani tabii ki şirket için fazla satış, daha karlı ürüne gitme vesaire gibi hedefleri olabilir. Ama kullanıcıda da aynı zamanda gerçekten o ihtiyaca yönelik bir fayda verme. Bu fayda illa kantitatif bir noktada da olmayabilir. Yani başka bir ek servisi, hani illa ücretle olmak zorunda değil. Bak, başka bir ek servisi verme. Yine bunun bir kapsamı olabilir. Ya da farklı bir servise yönlendirme gibi, destek verme gibi kısımlar önemli. Yani burada aslında bizim yaptığımız şey ihtiyacı ve neye hani eğilimi var kısmı önemli. Aksiyon kısmı aslında şirketlere kalmış bir noktadır.
0: Kişiye özel bir durum.
1: Evet, kişiye özel
0: bir
1: durum.
0: Peki şimdi yaza çok yaklaştık.
1: Evet.
0: Değil mi? Mayıs ayındayız ve tatil gündemimiz. Herkes bir şekilde mümkünse bir tatil yapmak isteyecektir bütçesine göre falan. Burada tatil satan firmalar bize ulaşacak. Burada nasıl veriler kullanılıyor mesela? Ne yapıyorlar?
2: Ya daha önce müşterinizse onların bir müşteri veri tabanları vardır. Daha önce müşterinizse olduysanız bir şekilde orayı inceleyeceklerdir. İşte ne zaman tatile gittiğinizi, çocuğunuz var mı yok mu? Ben tatil şirketinde çalıştığım için çok iyi biliyorum.
0: Anlatın abi, bu çok güzel bir konu.
2: Ondan sonra çocuğunuz var mı?
0: Biz bizeyiz, hiç merak etmeyin. Çok sınırlı bir yankı odasındayız. Bizim çok değerli bir grup seyircimiz var. Onlarla sırdaşız yani, merak. Bizden çıkmaz.
2: Mesela çocuk çok önemli bir şey tatilde. Çocuğunuz var mı yok mu? Hayat tarzınız çok önemli. Yani çok paranız olabilir ama 5 yıldızlı ve full işte hani her şey dahil bir tatil yapmak istemeyebilirsiniz. Daha çok hani sırt çantamı alayım ama yine de first class'la uçayım tarzı bir insan da olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında sizin seçeneklerinize ve isteklerinize göre sizleri kümelendiriyoruz, segmentleniyoruz.
0: Peki eğer ki ben o tatil, o şirketle daha önce çalıştıysam benim verim orada var. Ama şirket dedi ki bunlar bana yetmiyor, bana yeni müşteri lazım.
2: Güzel.
0: Ne yapacağız?
2: Tamam. Orada şöyle şeyler yapıyoruz. Aslında orada biraz daha körüz. Orada aslında şimdi bundan önce yıllarda biz verileri satın alıyorduk. Bu tarz verileri olan şirketler var.
1: Sektör verileri.
2: Sektör verileri olan şirket. Hem sektör verileri olan şirketler var, hem de bu tarz verileri satan şirketler var. Hem de kullandıkları...
0: Bu bir suç değil mi ya?
2: Hayır, değildi.
0: Değil mi?
2: Hayır, değildi.
0: Değildi. KVK'dan önce, bravo.
2: GDPR ve KVK'dan önce.
0: Sonra yasaklandı, tamam.
2: Güzel oldu, evet. Yani oraya da gelirim şimdi.
0: Anlatın,
2: ben
0: anlatın.
2: Ben böyle çok mutluyum ona öyle olduğuna. Neyse, biz o şirketlerden de satın alıyorduk veriyi. Pazar araştırmaları da yapıyoruz vesaire. Ondan sonra işte aşağı yukarı siz geldiğinizde, birey olarak geldiğinizde aşağı yukarı sizin kim olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyoruz. Özellikle de adresinizi falan aldıysak bir şekilde aşağı yukarı şurada oturuyor, bu lokasyonda oturuyor, böyle bir alım gücü olabilir vesaire diye bir yaklaşım.
0: Size bir şey söyleyeyim, bu o kadar kolay ki artık.
2: Kesinlikle
0: bana
2: öyle.
0: Benden mesela birisi randevu alsın, benim başıma da geliyor bu. İster istemez hani biriyle çalışacaksak benim de asistanlarım var. Hemen onun sosyal medyasına giriyor. Kimdir, kim değildir, nerede oturuyor. Artık biz bunları gönüllü paylaşıyoruz zaten.
2: Tabii tabii, kesinlikle. Yani çok da ayak izimiz var. Şimdi burada zaten iki noktaya ayrılıyoruz. Bir, az önce söylediğiniz gibi insanlara veriyoruz bu işi yapmayı. Yani bütün o kişiyi alıyor,
0: stalker.
2: Farklı farklı mecralara gidiyor ve arıyor. Bunu makineye nasıl yaptıracağız?
0: Ha, o şimdi oraya geleceğiz.
2: Olay burada çıkıyor.
0: Şimdi biraz daha örneklendirelim. Evet, evet. Zaten asıl değerli seçmen, asıl konumuz zaten bu değerli iki konuğumuzun
1: derin öğrenme, makine öğrenmesi.
0: Bu bütün konuştuklarımızı yapay zekaya yaptırmışlar.
2: Aynen.
0: Ama bu ilkel örneklerden gidelim ki onu anlamak daha kolay olacak.
2: Kesinlikle.
0: O zaman.
2: Kesinlikle. Zaten biz onu orada taklit ediyoruz.
0: Tatil örneğine devam mı yoksa başka örneğimiz?
2: Tatil bir örnek.
0: Başka ne olabilir?
2: Başka...
0: Perakende şirketleri, perakendelerde alışveriş,
2: de
0: varız. Domates, biber.
2: Yani büyük perakendeler, sürekli alışveriş yaptığınız süpermarketler grubuysa orada da çünkü...
0: Orada değerli seyircimiz, orada sadakat kartları var. Size bir kart veriyorlar ya, hani size kasada soruyorlar kartınız var mı diye. Niye soruyorlar onu?
2: Biz oradan takip ediyoruz sizi.
0: Tabii, oradan Sizin verinizi alıyorlar. Bu program bizim seyircilerimiz ayrıcalıklı.
2: Biz oradan takip ediyoruz.
0: Bilin, ne o, verin zaten orada bir avantaj varsa verin ama bilin orada değerli olan sizin bilginizi alıyorlar oradan. Aynı kartı kullanıyorsunuz. Kart adını söylemeyelim. Çünkü her perakende şirketinin kartı var. Her petrol istasyonunun başka bir benzinci diyelim. Benzincinin başka bir kartı var. Kahvecilerim var. Ama kullandığımız her sadakat kartı 11'de bir size bedava bir kahve vereceğiz diyerek onu da vererek ama verilerinizi alıyorlar. Böyle hanımefendilerin önüne düşüyor o veriler ve siz ne yapıyorsunuz? Buyurun.
2: Biz işliyoruz onları. Ne? Söylüyoruz ki bir sonraki adımda ne yapacaklar? Daha sonra
0: diyorsunuz
2: ne kadar...
0: ki bu mesela bu Birol Güven filtre kahve içer içine süt koymaz. Bunu biliyorsunuz artık.
2: Biliyoruz ve Birol Bey işte iki günde bir kahve alıyorsa günde bir kahveyi nasıl aldırırsınız?
0: Evet, nasıl tamam oradan gidelim. Ben çok filtre kahve seviyorum ama çok fazla içmek istemiyorum, içmiyorum. Evet. Ben nasıl, ne yaparsınız da ben çok kahve içerim?
2: Sizi davet ederiz. Deriz ki bu hafta 5 tane kahve alırsanız 6. kahveniz de bizden hediye. Bu en basit kampanyadır mesela. Tabii. Böyle böyle tatlı tatlı kampanyalarla sizi mesela zaman kısıtı koyarız. Siz kendinizi ister istemez. Bu da insan davranışı.
0: Bu kampanya 5 gün geçerlidir.
2: Evet, onu kullanmaya mecbur hissedersiniz ve onu kullanırsınız.
0: Çok güzel.
2: Tabii bu da işte tüketici davranışı. Bu da çok büyük bir bilim aslında. Consumer behavior. Tüketici davranışı tamamen insan psikolojisi.
0: Parakende tarafında ne yaparsınız? O büyük marketlerde.
2: Parakende de aynı şekilde yani. Şimdi zaten şey çok basit. Aslında aynı mantıkla gidiyor. Tatil, işte telekom, ondan sonra banka, sürekli alışveriş yaptığınız süpermarketler. Burada çok döngüsel bir alışveriş hareketiniz var.
0: Hep aynı şeyleri alıyorsunuz.
2: Her hafta gidip alışveriş yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Evet. Ve hep aynı marketten yapıyoruz. Genelde de aynı yerden yapıyoruz. Eve yakın işte. Deyip oradan yapıyoruz ya da internetten sipariş veriyoruz.
1: Ürünlerini seviyoruz.
2: Evet, ya bir şekilde oradan alıyoruz. Zaten onlarda takip etmemiz çok daha kolay. Çünkü bir tane kartınız var. O kartınıza bir müşterilik oluşturuyoruz size. O müşteriyi artık ne yaparsa o kart kullandığı süre boyunca takip etmeye başlıyoruz. O kartınız isterseniz kredi kartı kullanıyorsanız ona da bağlanıyor.
0: Birçok bilgiyi biliyorsunuz. Biliyoruz. Onun rutininden biliyorsunuz
2: tabii,
0: onu. O veri orada olduğu için.
2: Aynen, rutininden biliyoruz. Yani... Her şeyi bile biliyoruz.
0: Kim vejeteryan biliyorsunuz? Yani, kim vegan biliyorsunuz?
2: Kim vejeteryan biliyoruz, kim vegan biliyoruz. Nerede uyuduğunuzu, uyandığınızı biliyoruz. Evinizde mi kaldınız, evinizin dışında mı kalıyorsunuz o gece onu bile takip edebiliyoruz.
0: Nereden biliyorsunuz onu ya?
2: Sinyalleşiyorsunuz telefonlarınızdan.
0: Onu da veriyor muyuz size?
2: Sinyalleşiyorsunuz basın istasyonlarıyla.
0: Ama tamam, baz istasyonu biliyordur da siz niye biliyorsunuz? Siz o veriyi alıyorsunuz.
2: Biz o veriyi de almamız gerekirse alıyoruz ve işliyoruz.
0: Almanız gerekirse.
2: Zaten şimdi regülasyonlar kısmına gelelim. Çünkü artık bundan sonra sen rahatsız olmaya başlıyorum. Ben rahatsız olmaya başlıyorum yani bu işi yapan biri.
0: Bundan sonra tabii ki bir yasayla kişisel bilgilerin verilmesi konusunda bir yasa çıktı. KVKK yasasıyla bunlar sınırlandırıldı.
2: Evet.
0: Artık burada sizin rızanız gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Doğru mu?
2: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Bunu da mutlaka eğer bu bilgilerinizi vermek istemiyorsanız vermezsiniz.
2: Bu çok önemli bir şey. Sadece vermezsiniz değil, tabii ki de bu servisi kullanacaksınız. Ben bu bardağı alacağım. Yani sonuçta bir şey yapmak istiyorsunuz. Verilerinizi vermemeniz ya da kullanma hakkını vermemeniz bu hizmetten faydalanmayacağınız anlamına gelmez.
0: Evet.
2: Bu hizmeti kullanmaktan alıkoyamaz. Hı-hı. Bir gerçek. Belirli kısıtlarda, bu arada şöyle bir noktası da var. KVKK'nın ve yurt dışındaki GDPR işte ikili bunlar birbirlerinin çok eşitlenikler Avrupa Birliği ile beraber. Bunlar şeyi çok net olarak koruyorlar. Sizin cinsiyet, lokasyon, işte bu nerede uyuduğunuzu bilememe kısmı. Cinsiyet, lokasyon, ondan sonra etnik kökeniniz vesaire gibi özel bilgileriniz.
0: Yaşınız.
2: Hiçbir şekilde kullanılamaz hale geldi. Hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Tahmin bile edemiyoruz. Yani 5 kere kırmızı ruj almış bu kadındır deyip onu işaretleyemiyoruz bile. Tahmin bile edilemez
0: İşiniz
2: hale geldi.
0: İşiniz zorlaştı yani.
2: Evet ama... Ama bu tarz kısıtlar da bizim için işte bir yaratıcılığı doğurdu.
1: Yaratıcı çözümlere.
0: Peki, tamam. Doğru. Şimdi buraya kadar özetleyelim. Değerli seyircilerimiz, bir daha önce de defalarca konuştuğumuz bir konu var. Bu algoritmalar bizi bizden daha iyi tanıyor. Harari'nin ödünç alalım bu cümleyi kendisinden. Diyor ki bir algoritmalar var, bizi bizden daha iyi tanıyor. Çünkü elinde çok büyük veriler var ve bu veriler bu hanımefendilerin yaptığı gibi bize daha çok para harcatmak amaçlı kullanılıyordu.
1: Doğru.
0: Fakat bu deneyimle, bu bilgiyle bu iki hanımefendi bir şey yaptı. Ne yaptınız? Yani bir bu programa, bu konuları biz daha önce konuşmuştuk ama sizin kadar detaylı konuşmamıştık. İyi oldu. Ama asıl bize konuk olmanızın nedeni bir geliştirdiğiniz bir yapay zeka mı? Ben yanlış mı anladım?
1: Yapay zeka.
0: Şimdi aslında, onu bir açalım. Evet. Asıl konumuza gelelim.
1: Bizim yaptığımız...
0: Programımız asıl şimdi başlıyor. Ben reytingçilik yapıyorum. Belki böyle izleniriz. Şok. Buyurun.
1: Bizim aslında yaptığımız şey işin kalbine etik kısmını koymak. Ve burada aslında Gonca'nın daha önce bahsettiği hani veriye yaklaşım, işte geçmiş datasına bak, kadın erkek olmasını topla, gerekirse sinyalleri al kısmına biz diyoruz ki kesinlikle hayır ve
0: hayır,
1: tamamen
0: hayır diyorsunuz zaten artık yasa gereği de hayır demek zorundasınız. O eskiden de.
1: Aynen ve bu hani
0: ama
1: bu
0: kaptırdık
1: yaklaşım...
0: o verileri canım o veriler orada.
2: Aynen. Kullanamıyoruz ama artık.
0: Ama oradan harekete geçip mesela 5 yıl önce o bilgi bende varsa ben üzerine 5 yıl koyup hala yaş üzerinden gidebilirim.
2: Şöyle sorgulanıyoruz ama bir karar verdiğimiz zaman sizin hakkınızda mesela bankadan kredi alacaksınız. Biz sizinle o da algoritma size veriyor. Bu sefer BTK geliyor diyor ki neye göre reddettin?
0: Niye verdin? Niye
2: yaşı gençti. Mesela banka bu bilgi büyük ihtimalle kullanabiliyor yaş bilgisini. Ama işte kullanamayan bir sektörde.
0: Ama zaten kredi için ben başvuruyorum. Tabii. Başvururken bilgilerimi veriyorum.
2: Banka kullanabiliyor bunu ama başka bir firma eğer yaş kullanması gerek yoksa.
0: Yani mesela adamın yaşına bakıp gel burada prostatla ilgili bir vitamin var bunu sana satalım dediğinde bir dakika anladım. Buyurun devam edin.
1: Burada aslında veriye yaklaşım değişiyor. Yani eskiden her taraftan veri toplayalım, birbirine bağlayalım, işte big data'ya böyle yaklaşalım, segmentler yapalım vesaire kısmı çok önemli, kıymetli evet. Ama bir, limitasyonlar geliyor. İki, insanları rahatsız eder boyuta gelebiliyor. Üç, işte kadın erkek ruj satma konusu mesela. Belki bir erkek de kız arkadaşını alacak o gün ama onunla ilgili önermeleri göremiyor ya da hani onunla ilgili kişiselleştirmeye
0: erişimi olmuyor. Kadın ürünleri hediye
1: olmuyor.
0: Olarak bir erkek tarafından alabileceği tersi de olabilir. Özellikle de öyle bir şey okumuştum. Erkek iç çamaşırlarını en çok kadınlar
1: eşleri alıyormuş.
0: Eş doğal olarak.
1: Biz diyoruz ki o gün aslında kim olduğunun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Senin niyetin ve ne amaçla oraya geldin ve ne istiyorsun. Ve bunu öngörmek önemli.
0: Niyet okumaya girdiniz siz.
1: Niyet okumaya girdik.
0: Peki.
1: Niyet okuma önemli bir kısmı ve bunu aslında tamamen işte bu kişisel verilere dokunmadan ve insanları rahatsız etmeden yani insanların rızasıyla bunu devam ettirmek
0: kim yapıyor?
1: Önemli.
0: Ben hala anlamadım ne iş yaptığınızı
2: tamam.
0: Sizin.
2: Şöyle. Siz dijital bir sürü ayak izi bırakıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Zaten artık 21. yüzyılda biz bunları bu arada bu bahsettiğim şeyleri yaparken 20. yüzyıldaydık bunları yaparken. 21. yüzyılda geldi.
0: Yüzyıl değiştirdik.
2: Ben yüzyıl değiştirdik artık.
0: Ne güzel. Herkese de nasip olmaz bu. Yüzyıl değiştirmek değil mi? Hep
1: pandeminin
0: bizlere,
1: vurması gibi.
0: Bizlere nasip oldu evet.
2: 21. yüzyılda geldiğimizde de tamamen olay yani biz zaten... Hep yapıyorduk bu işleri. Hep de yapıldı bugüne kadar. Yani koskoca
0: evet,
2: bir ekonomi bilimi kuruldu bunun üstüne.
0: Şu ana kadar zaten
2: üstüne.
0: Yeni bir şey söylemedik
2: evet,
0: ama güzel açmış olduk.
2: Koskoca bir ekonomi bilimi kuruldu bunun üstüne. İnsan davranışları diye koskoca bir araştırma konusu ve akademik çalışmalar var falan filan. Biz artık 21. yüzyılda, 21. yüzyıl tüketicisi dijitalleşmeye başladıkça artık çok akışkan hareket etmeye başladı. Bildiğimiz şeyler artık değişmeye başladı. Dolayısıyla Biz o insanları bir de hani bir tane kart verip bir arkasına bir işte bir belirteç ekleyip o kartla onu takip etmek artık mümkün değil. Çünkü hayat akıyor. Yani hayat akıyor.
0: Nasıl aştınız bu problemi? Nasıl aşabilmeyi umut ediyorsunuz?
2: Aslında şöyle bir sistem geliştirdik burada. Dedik ki tamam biz hiç kimseyi bir şekilde takip etmek istemiyoruz zaten. Ve bir belirteçle de böyle peşlerinden koşmak, 3 gün sonra ne yapacak, 5 gün sonra
0: tamam.
2: Ne...
0: Hiç öngörü
2: böyle bir
0: yok.
2: Derdimiz yok zaten. Biz o anda dijital ayak izlerini izleyerek gerçekten orada o internet sitesinin içerisinde neden var, ne yapmaya çalışıyor, bir şey mi satın alacak? Ya
0: amacı
2: da
0: ne?
2: Bakıyor mu ya da bir blog mu okuyacak? Neyse artık o amacı. Ve
0: derdi
2: o amacına,
0: ne bu adamın?
2: Evet, o amacına ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu? Ulaşamamasının önündeki engeli ne? Bir şey satın alacak fiyatı da takılıyor. Evet. Karar veremiyor. Ürünler arasında çok karşılaştırmaya girmeye başladı. Yardıma ihtiyacı var. İşte blog okuyor, sürekli aynı noktada okuyor.
0: Bunları takip edebiliyorsunuz.
2: Bunların hepsini takip ediyoruz ve sürekli sinyaller üretiyoruz o kişi hakkında.
0: Yani onun karar vermesine yardımcı oluyorsunuz.
2: Evet.
0: Ama onun ihtiyaçlarına göre mi
2: kesinlikle
0: veriyorsunuz yoksa firmanın evet stoklarına
2: göre mi? Onun ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz. Yani diyoruz
0: nasıl
2: ki,
0: yapıyorsunuz bunu?
2: Biz tamamen sizi
0: karar
2: hani, karar açısından yani sinyalleri şey olarak üretiyoruz. Size bakarak üretiyoruz. Diyoruz ki fiyata takılıyor. Bir %5 indirim yaparsan o fiyatı alacak. Firma burada şu kararı veriyor. Yapabilir mi, yapamaz mı? Yapamazsa yapamıyor. Yaparsa çok güzel.
0: Peki o anda mı indirim yapıyor? Olmayan bir indirimi?
2: O anda yapıyor. Her şey
0: yapay zeka mı yapıyor
2: evet,
0: bunu?
2: Evet yapıyor.
0: Yapay zeka, şöyle ben şimdi zor öğreniyorum özür evet, dilerim. Şimdi yapay zeka benim alışveriş davranışlarıma bakıyor.
2: Evet.
0: Benim takıldığım noktayı tespit ediyor.
2: Evet.
0: Diyor ki bu adam cimrinin teki, ben buna indirim yapmazsam bunu almayacak.
2: Evet.
0: Ya da bu adamın parası yok. Cimri olmak zorunda. Ben cimriyim de hani o adam olmayabilir. Bu adamın gücü yetmiyor. Ben buna bir küçük bir indirim yapayım. Bunu ikna edeyim. Böyle mi? Bunu yapay zeka mı yapıyor? Benim niyetimi öğrenip.
2: Evet.
0: Yetkisi var mı bunun ya?
2: Ya var.
0: Var. Ha yetkili bu.
2: Geziyor.
0: İşte o siz yetkiyi onu, siz veriyorsunuz ona.
2: Siz veriyorsunuz. Siz şimdi internet sitesine girdiniz. Altta diyor ya çerezlere izin ver ve beni takip et. Siz ona tıkladığınız anda biz
0: ben,
2: devam ediyoruz.
0: Benim şu
2: orada
0: ana kadar verdiğim izinler daha olmuştur yani. Her şeye izin veriyorum ben. Yanlış mı yapıyorum?
2: Hayır ben de veriyorum.
0: Veriyorsun.
1: Alışveriş sitelerinde ben de veriyorum. Çünkü o biraz...
0: Nerede vermemek lazım? Çerez ne demek ya? Niye onlara çerez dediler?
2: Şöyle... Şimdi teknik olarak şöyle bir şey var. Siz bir makinasının yani bir makinenin karşısındasınız siz. Cep telefonu ya da bilgisayar fark etmez. Bir makine var karşınızda ve bizim o makinenin tekil olduğunu takip edebiliyor olmamız lazım. Yani siz bir hareket yaptığınızda bizim öbür tarafta sunucu tarafında ha bu hala Güven Bey'in makinesi demesi lazım. Yani X makinedir bu diyebilmesi lazım.
0: Bir aynı dili
2: ama
0: konuşmak
2: zaten,
0: için.
2: Aynı dili konuşabilmek için yaptığımız bir şey. Ama zaten şu anda bizim kurduğumuz sistemin içerisinde zaten olayın güzelliği de o. Siz web sitesini aç, işiniz bitti. Biz bütün çerezleri yok ediyoruz. Ve sizin geçmişinizi de yok ediyoruz.
0: Geçmişi siliyorsunuz. Güvenelim mi buna?
2: Güvenin biz yapıyoruz yani. Size. Zaten şöyle bir şey mümkün
1: zaten
2: değil.
1: O maliyete katlanamayız. veri işliyoruz ya gerçek zamanlı veri
2: yani
1: işliyoruz.
2: Yani standart
0: ben hep hani siz bu veriyi saklayamazsınız buna inanırım ama şöyle bir paranoya olabilir mi? Amerika'da bunu tutuyorlardır.
2: Yok yok yani.
0: İngilizler bunu tutuyordur. Böyle benim yok, böyle kimse, bir ön yargım var ya kimse, da ön kabulüm var.
2: Ya gerçekten şimdi bu da şu tartışmaya giriyor bizim senelerdir kendi meslek çevremize yaptığımız tartışma. Biz bu verileri tutuyoruz da niye tutuyoruz? Yani biz o veriyi o kadarını ne yapacağız? Sonuçta aslında biz o kadar da şey değiliz.
0: Ama mesela
2: ona çok ilgilenmiyoruz.
0: O veriyi alıp başka bir firmada kullanabilirsiniz. Yani bir alışveriş sitesine girerim, beni tanırsınız. Sonra bana tatil satarsınız.
2: Hayır, onu yapamayız.
0: Sonra kahve satarsınız.
2: KVK'mız var.
0: KVK.
1: Onu zaten yapıyoruz.
2: Onu zaten yapıyoruz.
0: Onu
1: ya da aynı sektörde bile olsa yapmamızın anlamı kalmıyor. Burada da işte davranışlar devreye giriyor. Her web sitesi farklı, her ürün farklı ve her web sitesinin o anki ziyaretçisinin
0: tabii şimdi böyle
1: farklı.
0: Çok ya, yerel bir soru soracağım. Türk Tabii. sorusu soracağım. Şimdi bir siteye girdim, alışveriş yaptım. Bana indirim yaptılar, ben de aldım. Sizin karınız ne bu işten? Siz nereden para kazanıyorsunuz? Siz nasıl geçiniyorsunuz? Firma sattı. Ben aldım. Size ne oluyor? Ben onların, siz niye bu işi yaptınız?
2: Ya sonuçta ben onların verilerini işleyip de sizin onların sistemini ve onların indirimlerini, tekliflerini, benim size yardımcı olabilecek herhangi bir metot da olabilir. Size bir ne bileyim çağrı merkezine yönlendirirler. İşte aşağıdan böyle soru cevap butonları çıkıyor. Onlara yönlendirir. Artık ne yapacaklarsa. Onları kullanmanızı gerçek zamanda akıllıca kullanmanızı sağlıyorum. Sizin aslında bütün amacınız da şey, sizin oradaki yolculuğunuzu da bölmemek. Yani habire ben size bir şey çıkarsam anlamsız anlarda siz bir süre sonra ne oluyor burada deyip çıkabilirsiniz. Yani rahatsız olursunuz zaten ortamda. Bizim bütün hikayemiz sanki o orada siz böyle aa evet iyi oldu bu deyip hani sanki o akışın içinde varmış gibi. Akışın içindeymiş gerçekten deneyim. Gibi. O deneyimin içindeymiş gibi hissetmenizi de sağlıyor
0: siz
2: zaten.
0: Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Bizim insanımız, ben de öyle birisiyim, bir şeyi, bak ucuz almak değil de pahalı bir şeyi ucuz almayı çok severiz.
2: Evet.
0: Değil mi? Yani kullanıyor musunuz severiz. Bu veriyi? Yani mesela şöyle şeyler vardır. İhtiyaçtan satılık. Biraz ahlaki problem de vardır. Adamın evine aciz geldi, bu evi kaçırmayalım. Pazartesiye kadar satılıyor. Ya, böyle bir şey var ya, ben çok iyi biliyorum
2: daha
0: bunu.
2: Daha şöyle tok şeyler satıcı, var.
0: Tok satıcı satamaz yani.
2: Tabii tabii.
0: Tok satıcıyım. Hayır, şunu duymak istiyor karşımdaki. Çok zor durumdayım. Arabamı cuma günü saat 2'ye kadar satmak zorundayım. Karşıdaki duyunca kendini çok iyi hissediyor.
2: Bizim böyle kampanyalarımız var tabii.
0: Ya evet ya. Son kaybetmeyiz. Bu son fiyattan bir oda kaldı. Bu işte. Mesela uçak giriyorum ben şeye. Bu fiyattan bir son koltuk, kredi. İki koltuk kaldı gibi. Bazen yazıyorum ki mesela 4 kişi gideceğiz. Bu fiyattan 5 koltuk kaldı yazıyor. Çünkü 4 yolcumuz
2: aslında yok
0: var ya.
2: Yani ya da sizin için açıyor oraları.
0: Evet bu programdan sonra her şey bu değişecek. Eski bir rol yok artık.
2: Bu ayrı bir hikaye. Normal şartlarda ya yine ahlaki kullanımlarına geliyoruz her işin. Yani gerçekten stokta son iki ürünse bir insana zaten ilgileniyorsa da...
0: Ben bunu bu nereden anlayacağım? Sizin yapay zekanızın bunu şey yapmayacağını değil. Nereden bileyim? O da yapıyordur.
2: Bizimki mi? Hı hı. Bizimki zaten şey yapmıyor. Şeyi söylemiyor size son iki ürün amana illa al bunu demiyor zaten.
0: Niye çalışalım abi sizle o zaman? Sizin, yani firma olarak firma. Soruyorum.
2: Size konuşacağınız anı buluyoruz. Yani diyoruz ki Birol Bey'e şimdi bir teklif çıkman lazım. Ve bu insana indirim vermen lazım. Ya da diyeceğiz ki kaçırdığı hissini yaratman lazım bu insanda.
1: Ama Gülşah'a başka bir şey yaratması lazım. Yani nasıl? Birol'la Gülşah'a ya da web sitesinde gezinen herkes aynı şey değil. Ben bambaşkayım. Siz işte fiyat kovalıyorsunuz mesela. Tamam. Birol fiyat kovalıyor.
0: Peki tamam burada bir duralım. Burayı açalım. Şöyle açalım. Şimdi ben diyelim ki para odaklı, fiyat odaklı birisiyim. Başka ne davranışlar olabilir? Ürün de söyleyelim mesela.
2: Bilgi arıyor olabilirsiniz. Yani fiyat odaklı olabilirsiniz. Bilgi arıyor olabilirsiniz. İki ürünü birbiriyle karşılaştırıyor ve karar veremiyor olabilirsiniz. Ürün hakkında daha detaylı bilgi isteyebilirsiniz.
0: Tamam.
1: Yardıma ihtiyacınız olabilir.
0: Bunları nereden anlıyorsunuz? Anlıyor yapay zeka. Anlıyoruz. Tıkladığım şey yerlerden
2: düşün,
0: mi?
2: Şey gibi düşünün. Ben onu öyle anlatmayı çok seviyorum. Hepimiz biliyoruz ChatGPT'yi bu arada çok popüler. Siz böyle 2-3 tane kelime
0: yazıyorsunuz. Bu arada 10 dakikamız kalmış. Bundan sonra biraz ben susacağım ki tamam. Sizin özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa siz buyurun.
2: ChatGPT var biliyorsunuz. Hı-hı. Yazıyorsunuz bir şeyler. O da size bir...
0: Tamam.
2: Aslında tekst veriyor günün sonunda. Aslında bizim yaptığımız da aşağı yukarı aynı şey. Siz ChatGPT'ye ardışık bir takım kelimeler veriyorsunuz. O kelimelerden ve geçmiş bilgilerinden faydalanıp algoritmasından faydalanıp size düzgün bir metin haline getiriyor. Biz de sizin ayak izleriniz bizim için her biri birer kelime. Biz o kelimeleri ve ardışıklık çok önemli ya kelimeler, o dizin çok önemli. O kelimeler içerisinde, o davranışlarınız içerisinde aslında biz o yolculuğunuzda sizin hikayenizi tamamlamaya
0: yani ben sürekli kırmızı gömleklere bakıyorum bir de siyaha bakıyorum. Kırmızıya siyaha, kırmızıya siyaha bakıyorum. Yapay zeka anlıyor ki bu adam kırmızıyla siyah arasında karar veremiyor. Değil mi?
2: Aynen öyle. Yani en basit örneği bu. Basit. Sonuçta siz bir hareket yapacaksınız. Yani en son bu bir kaçınılmaz bir şey yapmanız lazım. Satın almadan siteyi terk edeceksiniz. Biz siz terk etmeden bir dakika önce diyoruz ki satın almadan çıkacak.
0: Ne hadi canım. Tabii, nereden tabii. biliyorsunuz?
2: Öngörü bu zaten.
0: Ama nasıl biliyorsunuz? Tamam i̇şte, kabul
2: çünkü
0: ettim.
2: Çünkü o devam eden hani hikayenizi yazıyoruz ya. Hikayenizin devamında satın almadan
0: adam
2: çıkacak
0: kapata,
2: adam.
0: Kapata gidiyor.
2: Evet. Bir dakika peki. önce diyoruz ki bu gidecek. Ama ya. Ona göre bir emareniz de yok aslında. Biz diyoruz ki bu gidecek.
0: Yolcudur gidecek. Bu diyorsunuz.
2: Dolayısıyla sizin bir dakikanız var onu ikna etmeniz için.
0: Ne yapıyorsunuz
2: için.
0: O zaman?
2: O anda işte neden gideceği de söylüyoruz. İşte fiyata takıldı
0: var. Sezen Aksu mu çalıyor? Ha. Dur gitme ne olursun.
1: O da olabilir.
2: O da olabilir.
1: Gitme kalk. Ya da
0: Serdar Ortaç çalsa ben çıkıyorum.
1: Gitme. Ufak tefek şeylere takılıp gitme de çalıyor.
0: Hayat neden beni yoruyorsun da diye.
2: Yoruyorsun da olabilir aynen.
0: Peki mesela, diyelim ki ben renkte de karar veremiyorum. Evet. Fiyat sorunum da var. Beden sorunum da var. Acaba alsam mı? İhtiyacım da yok. Hepsini aynı anda takip edebiliyor mu arkadaş?
2: Takip edebiliyor.
0: Arkadaş dediğimiz yapay zeka. Evet,
2: takip edebiliyor. Zaten bu aynı anda yani bu kadar probleminiz varsa ve bunu sisteme iletiyoruz. Tabii karşılığında size cevap verecek olan sistem de genel sizi arıyor. Böyle bir sorununuz varmış diye.
0: Telefon ediyor bir de.
1: Evet.
2: Call center'a gönderiyor ve sizi arattırıyor.
0: Ben bu işin içinden çıkamadım. Şuna bir insan evet. arasın da evet. iyi ilişkiler evet. kurarak. Evet. Değerli seyircilerimiz şöyle özetleyebiliriz şu ana kadar. Biz bir internet sitesine girip özellikle bir şey satın alma yolculuğumuz bir karşımızda. Biz bilmesek de bir yapay zeka var. Bizim her hareketimizi not edip bizle ilgili bir hikaye yazıyor. Ve o hikayeye göre bize dönüp diyor ki ya bizim onu satın almamız için elinden geleni yapıyor. Hı. Hala da almıyorsak artık o da başarısızlık olarak hanesine yazıyor.
2: Tabii.
0: Değil mi?
2: Tabii. Ya almak zorunda değilsiniz bu arada gerçekten.
0: Yok ben onun açısından diyorum. Tabii. Mesela... Ben girdim saatlerce uğraştım ve satın almadım. Yapay zeka üzülür mü buna? Bozulur mu?
2: Yok.
0: Kendini şöyle... kötü hisseder mi yapay Hayır. zeka?
2: Yapay zeka orada şunu yapıyor. Eğer siz satın almıyorsanız satın almadı diyor. Kendisini cezalandırıyor. Algoritma böyle çalışıyor.
0: Ben mesela böyle o kadar çok siteye girip hiçbir şey almıyorum ki. Şey diyordur değil mi? Çok eyvah doğru. gene geldi
1: yine
0: bu.
1: Yine cezalandıracağım
0: Almaz
1: ben
0: kendimi. Almaz abi bu uğraşmayın.
1: Ben öyle yine şey cezalandıracağım. Evet, dönüp arkasında.
0: %97'si terk
1: çok
0: ediyor.
1: Çok ciddi terk oranı var.
0: Çok güzel abi bir internet sitesine girip bir şey satın almamak çok zevkli bu arada. Ben çok evet. yapıyorum onu.
1: Zaten Gonca'nın dediği hani akış kısmı özellikle perakende
0: peki,
1: de çok
0: peki bir şey soracağım. Şimdi ben şimdi bir internet sitesine girip yanlış bilgi versem ne yapar?
2: Ya
0: kadın orada... desem, 22 yaşında desem bir sürü...
2: O bilgileri benle... kullanmıyoruz biz zaten.
1: Biz zaten kullanmadığımız için hiçbir şey yok.
0: Öyle mi? Peki yani. Tamam özür dilerim. Ama ben biraz bu programda çok konuştum. Son kaç dakika var bilmiyorum ama 5-6 dakika var. Tamamen size kim istiyorsa konuşsun. Eksik bir şey kalmasın. İlginç bir, çok ufuk açıcı oldu program. Güzel bir program oldu onu söyleyeyim.
2: Teşekkürler.
0: O yüzden siz hani gittik de şunu söylemedik tüh demeyin diye buyurun.
2: Gülşah'a bırakacağım ben buradan. Çünkü ben her şeyi söyledim.
0: Tamam. 5 dakikamız varmış. 5 dakikayı buyurun 2,5 değerlendirin paydos edelim.
1: Okey tamamdır. Burada aslında hani bir önceki konularla ilgili olarak yani illa bir şey satın aldırma gibi düşünmeden ayrılmak lazım. Bu gerçekten herkesin hikayesini güzel tamamlamasını sağlamak. Yani bu deneyimi de iyileştirmek olabilir. Bir şey satın alma da olabilir. Bir de şey sormuştunuz. Şirketler yani kim sizi kullanıyor, nasıl para kazanıyorsunuz?
0: Evet evet ben hala onu merak ediyorum.
1: Evet bizi kullanan şirket tarafı. Ama şirketler bunu kullanırken... bahsettiğim gibi tabii ki gelir artırımı daha iyi.
0: Primlerimiz oluyor herhalde.
1: Hani şeyler, biz bir aslında tool'uz yani yapay zeka aracıyız. O nedenle aylık ödemeleriyle bizden servisi yani hizmeti, ürünü anladım. Alıyorlar. Ama burada en önemli şey markalara yaptığımız bir kere davranışla ilgili öngörüleri verebilmek. Ve yani bunu şey gibi düşünebiliriz. Gerçekten web sitesindeki en iyi satış elemanınız gibi. Eskiden mağazalarda olur ya, ya bu abla almayacak işte ama bunu arabasına bir yollayayım, geri geldiğinde hani tekrar geri geldiğinde bir şeyler bu verebiliriz.
0: Bu gibi. Yüzyılda doğanların davranışı farklı mı?
1: Evet, tabii ki.
0: Ne yapıyor? Hemen alıyor mu onlar?
1: Hayır.
0: Eskiler de öyle.
1: Yok, almıyorlar ama daha güvenliler satın alırken. Daha güvenli davranıyorlar eğer yaş için konuşacaksak.
0: Daha normalleştirdiler. Daha normalleştirdiler. Ben şüpheyle bakıyorum. Onlar bir şey alacağım ve bana gelmeyecek diye düşünüyorum.
2: Evet, onlar biz çok güzel bir yazı vardı. Onlar dijital, yerli dijitaller. Biz göçebe dijitalleriz. Biz zorla dijitalleştirildik bir şekilde.
0: Bir önceki yüzyıldan geliyoruz.
2: Evet, bir önceki yüzyıldan hepimiz. Geliyoruz ama onlar dijitalin içine doğdular. Dolayısıyla şeyi hiçbir zaman anlamıyorlar. Ben niye Bağdat Caddesi'ne gidip alışveriş yapayım ki? Yani bu onlar için...
0: Şimdi yeni neslin şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Her şey bana gelsin. Pizza bana gelsin.
2: Evet.
0: Gömlek bana gelsin. Ayakkabı bana gelsin. Kahve bana gelsin. Evet, onu anlayabiliyorum. Onlar daha güvenli. Bana gel, ben gelmeyecek diye düşünüyorum.
2: Tabii.
0: Ben buradan paramı vereceğim ve bana getirmeyecek.
2: Ya da ben bu kıyafet şeyden hala zevk alıyorum ben. Gidip gerçekten Bağdat Caddesi'ne alışveriş yapmaktan zevk alıyorum ben. Bu bir şey da, meselesi. O almıyor ama o zevki. O diyor ki boşuna vakit kaybediyorsun orada. Bir noktada da haklı aslında falan. Ama işte şu anda o nesiller arasındaki farkımız bu. O dijital dünyalarında ve şeyden bizim kadar rahatsız olmuyorlar. Dijitalde takip edilmekten.
0: Evet, ben gönüllü insanların verilerini gönüllü verdikleri. Çünkü
2: evet, rahatsız olmuyorlar.
0: Hani bir şey paylaşmak istiyor. Herkes bunu görsün, bilsin, nerede olduğumu bilsin, beni tanısın istiyor. Ve o yeteri kadar görüntülenmezse, like almazsa da bunalıma giriyor. Böyle bir durum da var. Benim öyle tanıdıklarım
2: daha
0: var.
2: Hani açık yaşıyorlar. Hani bizim teşhir şeklinde dediğimiz eskiden o şekilde çok açıkça yaşıyorlar.
0: Dert,
2: ben mesela mahremiyetimin daha o noktada koruyorum. Hani herkes o farklı farklı şeyden. Ama burada bence en önemli olan şey, hepimizin belki de uyanık olması gereken şey, bunun ne kadar doğruya kullanılıp kullanmadığı.
0: Şimdi mesela Snapchat'i biliyorsunuz. Snapchat'te oradaki benim çocuklarımdan biliyorum. Ben kullanmıyorum. Herkes kimin nerede olduğunu biliyor. Hatta mesela havalimanından geçerken, benim kızımın arkadaşı bir havalimanına yaklaşırken oraya valiz çıkıyormuş.
2: Tabii.
0: Şu anda havalimanında diye falan. Yani gençlerin böyle bir problemi yok.
2: Yok.
0: Veriyor
2: ve kullanıyor.
0: Biz de veriyoruz ben. Yok. Her şeye ya, evet diyorum.
2: Kesinlikle işte burada şey çok önemli. Tamam, ben de sizin verdiğiniz veriyi işliyorum, kullanıyorum ve size farklı öneriler yapıyorum. Ya da sizin hayatınızı kolaylaştırıyorum. İşte akıllı şehirler tasarlıyoruz. Akıllı web siteleri tasarlıyoruz. Benim işim bu, akıllı web siteleri haline getirmek. Akıllı şehirler tasarlamak. Akıllı evler yapmak. Daha hayatı kolaylaştırmak. O hayattaki o ıvır zıvırla vaktinizi harcamayın. Siz daha yaratıcı, daha okuyun, daha bir şeyler yapın. Hani daha eğlenin diye aslında uğraşıyoruz bir noktada. Daha yaratıcı çalışın diye. Günün sonunda da belki 10 sene sonra gerçekten bu işleri hani insanların elinden alıp daha insanlara yaratıcı olmaya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Hikayemiz bu. Ama burada önemli dikkat edilmesi gereken şey, ben her zaman için bunu söyleyeceğim. Hani dünyayı bir makineler ele geçirecek mi? Hayır, geçirmeyecek. Yine insanlar makineleri kullanarak ele geçirecekler. Dolayısıyla kimin kullandığını ve ne amaçla kullandığına çok dikkat etmemiz lazım.
1: Şimdi Excel yokken tek tek hesap girmekle aynı şey yani. Bir süre sonra Excel geldi.
0: Dünyanın iki temel problemi var. Bir tanesi doğal olarak çok tüketmek. Ama bundan daha önemli bir problem var. Çok üretmek. İnsan gereksiz ürettiği için gereksiz tüketiyor. Konuşmalarda baktığımızda tüketmek kötüdür, tüketmek tukaka ediyoruz, tüketmeye herkes bir laf ediyor ama üretmeliyiz diyor. Bu taraftan herkes diyor ki üretmeliyiz ama tüketmeyin.
2: Paradoks
0: üretmeliyiz
2: yaratıyor.
0: Ama tüketmeyin. Olur mu
2: yaratıyor.
0: Böyle şey? Yani bu ihtiyaç kadar üretip ihtiyaç kadar tüketmek zorunda bu dünya. Biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili çok büyük sorunlarımız var. Zannediyorum şu ana kadar toparladık değil mi? Değerli seyircilerimiz eminim anlamışlardır. Güzel bir program oldu. Çünkü hepimizin siz aslında bugün çok maruz kaldığımız bir şeyi anlattınız. Biz daha önce hep ChatGPT konuştuk. Ama ne kadar olsa da bizim henüz çok da hayatımızı belirleyen bir şey değil ama online alışveriş dediğiniz şey, tüketici davranışları dediğiniz şey her an maruz kaldığımız bir şey.
1: Daha hayatınızdaki bir şey aslında.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizlere de çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Tuzla Marina'da dev bir akvaryumdayım. Viyasi'ye geldik efendim. Burada akvaryuma dalış gerçekleştireceğim ve köpek balıklarını besleyeceğim. Hayatımda bunu ilk defa yapacağım. Yani dalış kısmını. Köpek balıklarına hiç girmiyorum bile. Bu işi her gün yapan iki dalgıç arkadaşımız var. Yani işleri bu. Ben de bugün onlara dahil olacağım ve dalış gerçekleştirip besleme yapacağım. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii ki bu kıyafetle değil. Yukarı çıkacağız ve dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi buyurun başlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, Tuğba bugün oldukça heyecanlı bir iş seçmiş kendine. Neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum.
0: Efendim, ben dalış yapmadan önce kıyafetimi giydim bir güzel, saçımı topladım, makyajımı da çıkardım. Peki öncesinde akvaryuma dalış yapmadan buradan bir bilgi alalım değil mi Gökçe Hanım'dan? Kendisi veteriner hekim burada. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben bayağı böyle şu an kendimi sıkılmış, daralmış hissediyorum. Normal
2: yok,
0: değil mi bu kıyafet?
2: İlk defa giydiğiniz için öyle. Su geçirmemesi için çok dar yapılıyor, o yüzden.
0: Evet. Peki akvaryumla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ne kadar balık var? Hangi tür balıklar daha sık beslenmesi gerekiyor? Biz şu anda köpek balıklarını beslemek üzere burada bulunmaktayız. Ne yapmam gerekiyor bunun için mesela?
2: Şimdi bizim akvaryumumuzda 7500 balığın bulunduğu 53 tane tankımız var. Bir de tünelimiz var. Tünelde 3 tane Santalgir cinsi köpek balığımız var. Bunları hedef besleme yapıyoruz.
0: Peki efendim, ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
2: Şimdi
0: öncesinde
2: burada
0: yapmadığım için.
2: Şimdi ilk seferde yapabilir misiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah
0: ben de biliyorum.
2: Yaparsınız. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Onun haricinde niye yapamayasınız? Yani uzun uğraşlar sonucu tabii hepsi. Ama yapılabiliyor. Arkadaşlar da çok güzel yapıyor. Rahatlar. Yani korkacak bir şey yok aslında. Rahat olabilirsiniz. Zaten yanınızda iki tane dalgıç arkadaş olacak. Onlar size
0: şimdi
2: yardımcı
0: rahatladım
2: olacak. Sizi sürekli koruyacaklar zaten tigerlardan. Ya bizimkiler zaten çok sakin. Sürekli yediklerinden emin olduğumuz için bir agresiflikleri olmuyor.
0: İnşallah. Bugün de bir sorun çıkmazsa.
2: Çıkmazsa.
0: Çıktıktan sonra tekrar sizle konuşuruz. Yani akvaryumdan çıktıktan sonra eğer çıkabilirsem sevgili seyirciler. Hakkınızı helal edin. O zaman biz ne yapalım? Dalış yapacağımız ekibin yanına gidelim. Artık işlem başlasın. Hadi buyurun.
1: Tuğba didişiriz, birbirimize laf söz atarız. Kırmadan, dökmeden, incitmeden tatlı tatlı atışırız ama birbirimizi severiz bilirim. Sen yine de o havuza girmeden bir daha düşün derim. Ya da lütfen kendine dikkat et orada.
0: Dalış alanına geldim. Çok heyecanlıyım. Dalış ekibi arkadaşlarım beni bekliyorlar ama dalış yapmadan önce su altında ne yapacağım? Koca bir tüp bağlayacağız sırtıma. Ondan sonra ne olacak? Tüm bilgileri Ayşegül Hanım'dan alacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. İnşallah hoş bulurum ya. Bilmiyorum, korkuyorum bir yandan ama.
3: Yok yok, korkulacak bir şey yok. Şimdi ben size aşağıda yapmanız gerekenlerle ilgili ufak bir briefing vereceğim. Ondan sonrası sizde artık.
0: Ondan sonrası ben de. Rahat olabiliriz. Evet efendim, bunu sırtıma takacağız. Taktıktan sonra içeride nasıl nefes alışverişi gerçekleştireceğim bunu bilmek istiyorum öncelikli
3: evet
0: olarak.
3: Şimdi tüpümüz, BC'miz, bizi taşıyan yeleğimiz ve regülatörümüz var. Bu üç parçadan oluşuyor. Diğerleri de işte maske, palet kalıyor geriye. Ama en hayati nokta bu. Regülatörümüzü, bunu değil, bu ahtapot yedek havamız bu arada. İki tane regülatörümüz var.
0: Ha, biri yedek.

Anladım. Birisi asıl kullandığımız. Regülatörümüzü bu şekilde tutup dişlerimizin arasında alıyoruz. Ağzımızı açık tutmamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince suyun altında gülmemeye çalışıyoruz.

0: Evet, onu ben hiç yapmam. Emin olabilirsiniz. Yani sürekli bilmiyorum suyun altından yapacağım ama.
1: Şimdi gösteriyorum bu şekilde.
0: Hı hı.
1: Aa.
0: Tamam. O nefes alışverişini ben yapacağım değil mi? Yani
1: bir evet, şeyden... yapacaksınız.
0: Tamam. Ne kadar süre bunu kullanabiliyorum tüpü aşağıda?
1: Yani çok böyle sürekli palet basmazsanız ve derinliğinizde bu derinlikte sığda kalırsa rahatlıkla 1,5 saat yeter diye düşünüyorum.
0: Oh, iyi. Şimdi rahatladım. Biterse ne yapacağım diye. Peki işaret dillerimiz olacak
1: evet,
0: değil mi suyun altında?
1: Evet, işaretlerimiz olacak. Zaten tek dalış yasak olduğu için yanında muhakkak bir badin olacak. Bu badin sana sürekli nasılsın, iyi misin, problem var mı diye soracak bu hareket. Sen de iyiysen iyiyim diyeceksin karşısına tekrar. Ama iyi değilsen problemim var diyeceksin bu hareketle.
0: Bir durumlar var hareketi bu.
1: Ama problemini de anlatman gerekiyor. Problemim var. Yani problemim var maskemde. Problemim var paledimde. İşte problemim var bende. Yani anladım, nerede olduğunu göstermen gerekiyor ki sana yardımcı olabilsinler.
0: Tamam.
1: Maskemiz var. Maskemizi de göstereyim. Nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor. Maskemizi şöyle yüzümüze yerleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Buradan arkadan tutuyoruz, tutturuyoruz.
0: Bu zamana kadar kullandığım tek maskeydi.
1: Maskemiz suyun altında bazen su alabilir.
0: Hmm. İşte ben onu bir ayarlayamıyorum.
1: Bunun bilgisini vereyim. Ama çok kolay. Korkulacak hiçbir şey yok. Maske suratınızda. Şuraya kadar su doldu. Güldünüz. Güldüğünüz zaman su kaçar.
0: Ya. Hiç gülmem ya ben de zaten. Evet.
1: Ağzınızdan nefes alıp suyun altında sadece ağızdan alıp ağızdan vereceksiniz bu arada. Bunu hiç unutmayın. Ağzından nefes aldım.
2: Tuğba bunu kesin unutur.
1: Burnumdan vereceğim. Buradan biraz bastırıp kafamı hafifçe yukarıya kaldırıp diye burnumdan verince
0: çıkacak.
1: Buradan alttan tahliye edilmiş olacak. Sudan kurtulacaksınız.
2: Farkındayım. Anlamadın değil mi Tuğba?
0: Evet, anlamadım. Şey, tamam. Yok, anladım da. Aşağıda bunu gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum.
1: Bence yaparsınız.
0: Evet. İnşallah.
1: Yani
0: evet,
1: kolay bir şey değil.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandınız?
0: Kolay mı
1: deneyeyim
0: sandın?
1: Diyorum.
2: Sloganımız oldu, kolay mı sandın?
1: Okey. Problemim var. Gidelim. Oturalım. Bu kadar.
0: Bitti derken, gidelim derken.
1: Ya şu hareket var, dalışı bitir.
0: Aha.
1: Ya da çıkalım. Yani iyiyim deyince sakın böyle yapmayın. Çıkarırlar sizi direkt.
0: Ben peşlerine takılıp böyle kuzu gibi giderim artık ne yapmam gerekiyorsa.
1: Aynen.
0: O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun.
2: Tuğba dalış için son kontrollerini yapıyor.
1: Şimdi maskene tükürmeni istiyorum. Elinle böyle iyice şey yap, her yerine değdir. Çünkü buğu yapıyor yoksa. Her yerine değdirdiğinden emin ol. Tamamsa suya bir daldır çıkar onu. Tak maskeni. Çok sıkıysa söyle gevşeteyim. Tamam paletlerini giy. Şimdi giyiniyoruz. Kollarını arkaya geçir. Şimdi ben bunu böyle kaldıracağım. Sen de şu iki yandan tutup aşağıya doğru çekeceksin, tamam mı? Burada bir tane butonumuz var. Buna bastığımız zaman BC'miz iner. Yani şişken iner. Buna bastığımız zaman da BC'miz şişiyor gördüğün gibi.
0: Ha.
1: Şimdi bastım, iniyor. Yani sen aşağıya inmek için bunu indireceksin.
0: Tamam.
1: Yukarıya çıktığında da suyun üstünde kalabilmek için bunu şişireceksin.
0: Ha, anladım.
1: Ama sen bununla çok oynama yine de suyun altında. Olur mu?
0: Olur.
1: Arkadaş sana yardımcı olacak.
2: Aman Tuğba bir...

0: Olur olmaz şeyleri kurcalama. Bir de sakın gülme lütfen.
1: Bizini şişiriyorum. Gönderiyorum.
0: Ve beklenen zamana ulaştık. Dalış anı geldi çattı. Tuğba'nın havuz içinde rahatça hareket edebilmesi için hazırlanan ekipmanlar, eğitmenlerimizin yardımıyla nihayet Tuğba rengarenk havuza biraz korkak, biraz

0: Bu arada hazır Tuğba Havuz'dayken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum sevgili Kolay mı Sandın izleyicileri. Çünkü biliyorsunuz Tuğba'nın insafına kalsam beni hiç konuşturmayacak. Ama benim de işim bu, dış sesim ben. Konuşmasam olmaz ki. Hem konuşacağız derken elbette Tuğba'nın dedikodusunu yapmayacağız. Tuğba şu anda nasıl zaman geçiriyor, neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Zira dalgıç kızımız Tuğba konuşmak ve gülmek için şu an çok müsait değil. Profesyonel dalgıçlarımızla çeşit çeşit balığın bulunduğu havuza dalan Tuğba, alışma süreci ve ilk anların ardından dikkatli bir şekilde ve dalgıçlarımız nezaretinde Sand Tiger cinsi köpek balıklarına da yaklaşıyor. Yüzüyor, havuz dışında aldığı eğitimleri uyguluyor, bizlere iyi olduğuna dair işaretler veriyor, el sallıyor ve havuzun büyülü atmosferinin keyfini çıkarıyor. Biraz da havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzumuz İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Marina'da bulunuyor. Atmosferi, dizaynı, balık türlerinin çeşitliliği ve egzotik yapısıyla büyük küçük tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim Tuğba'nın havuz içindeki durumuna dair eğitmenlerimizin görüşleri nasıl olacak? Heyecanla dalış sonrası Tuğba'ya dair yapacakları yorumları bekliyorum. Derken Tuğba dalışı nihayete erdirdi ve yavaş yavaş basamaklardan çıkıyor.
1: İlk dalışı olduğu için kendisinin tabii ki de doğal olarak bir tedirginlik ve ufak bir panik hali olması çok doğaldı. Bununla ilgili dengede ve su altındaki ilk nefeslerinde biraz problem yaşasa da birkaç dakika içinde bu sorunun üstesinden geldik ve birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Bu dalışın akabininde birlikte köpek balıklarını da beslemeyi düşünüyorduk. Ancak kendisinin ilk dalışı olması ve suyun altındaki hareketlerine ilk başta çok yeteri kadar hakim olamamasından dolayı bu için riskli olduğuna karar verdik. Ve köpek balığı beslemesini biz ekibimiz olarak kendimiz gerçekleştirdik.
2: Ben Tuğba Hanım'ı öncelikle tebrik ve takdir etmek istiyorum. Hem daha önce dalış yapmamış olması, ilk dalışını köpek balıklarının içerisine deneyimlemiş olması açıkçası çok cesaretli, cesaret örneği bir davranış. Bir de kendisinin ilk dalış olmasına rağmen çok soğukkanlı gördüm aslında dalış öncesinde. Yani belki heyecan yaşadı tabii kendi içerisinde ama hiç yansıttığını düşünmüyorum ben bize. Çok gayet cool görünüyordu.
0: Bilmez miyim? Çok cooldur kendisi. Korkar belli etmez, cesurdur pes etmeyi sevmez.
3: Efendim ben bugün muhteşem bir gün geçirdim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İlk defa dalış yaptım. Daha dalış nedir öğrenirken bir anda kendimi onlarca balığın içinde buldum. Köpek balıklar tabii ki köpek balıkları beni az da olsa korkuttu. Ben ki köpekten korkan insan köpek balığı deyince yani ne oldu bana bugün bir cesaret geldi hiç bilmiyorum. İlk başta suya girdiğimde nefes alamıyorum diye panik yaşadım. Aslında alabiliyorum, hava tüpüm var ama alamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden. Bu oluyormuş ama. Dalış arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki bana müthiş rahatlık verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz da olsa balıkları beslemeye çalıştım ama benim için bu çok tehlikeli olduğundan dolayı çok fazla beni balıklarla muhatap etmediler. Zaten onlar benim elimden yemek yemedi. Bir yadırgadılar herhalde bu kimya falan diye. Efendim uzun lafın kısası çok güzeldi bugün benim için. Hobi olarak gelip burada dalış yapmak istiyorum bundan sonra. Bilmiyorum neyi ne kadar yapabildim ama artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi.

0: Pilat'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Birkaç değişikliğe gittik. Sizleri sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor derim efendim. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısında olabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlıyor.

0: 32 yaşındayım. Begüm Kocamaz Mert ile evliyim. Yazılım sektöründe çalışıyorum.
1: Peki hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz efendim.
0: Bir mukabele.
1: Eşinizi yani rakibinizi tanıyalım isterseniz. Buyurun.
2: Merhabalar. Ben de Begüm Kocamaz Mert. Salih Mert'in azılı rakibiyim.
1: Siz sürekli rakipsiniz zaten.
2: Biz hep
1: sanırım.
2: Rakibiz. Hayat böyle devam ediyor. Bundan enerji alıyoruz.
1: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Efendim sorum geliyor. İçinde çiçek yetiştirmek için kullanılan kaba ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Saksı.
1: Saksı. Doğru cevap. Hocam arkadaşlarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler 1-0'lık bir puan tablomuz var. Evde çiçek yetiştir.
2: Hızlı davranan kazanır.
1: Dedi. Ya.
0: Senden hızlısı mezarda. Mezarı açtık, boş çıktı.
1: Geldi. Hep öyle misin?
2: Hep böyleyiz biz.
1: Ama anlaşıyorsunuz.
2: Biz anlaşıyoruz.
1: Siz böyle anlaşıyorsunuz.
2: Biz böyle anlaşıyoruz, evet.
1: Öbür türlü artık
2: evet.
1: Olmuyor.
2: Yok, olmuyor.
1: Evde çiçek yetiştirir misiniz?
0: Eşim yetiştiriyor.
1: Siz yetiştiriyorsunuz.
2: 3 gün sonra ölüyor bizim çiçekler evde.
1: Eşim durulmuyor. Bakmıyor mu yoksa?
2: Yok, bakmıyor. O sadece bana bakar.
1: Aa, bak şimdi. Ben şöyle güzel bir alkışlarımı göndermek istiyorum. Gerçekten romantik bir kitlede bir beraberiz sevgili izleyenler. Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı. Evet.
0: Ördek.
1: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Salih Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ama sorumu tekrarlamam gerekiyor. Halk arasında yeşil başlı anlamına gelen gövel sıfatı hangi hayvan için kullanılır? Ben cevapladı ama.
2: Evet biliyorum.
1: Siz de basmak istediniz.
2: Aynen. Buyurun. Ördek.
1: Ördek doğru cevap ama ilk cevap Salih Bey'den geldiği için puanımızı
2: ama
1: Salih Bey.
2: Puanı bana hediye eder herhalde değil mi?
0: Bakın.
1: Evet. Öyle bir şeyimiz maalesef henüz şu anda bulunmamakta. Efendim birbirlik bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıkların fabrikada işlenerek yeniden kazanılmasına ne denir? Tek ses geldi.
0: Geri dönüşüm.
1: Doğru cevap. Can Vazgeçen'in şakalan Salih Bey'e göndermiş olalım.
2: Basamadım. Basamadım evet.
1: Çünkü çok hızlı davranıyor Salih şu anda.
2: Evet. Hep hızlı davranır.
1: Hep hızlı
2: çok hızlıdır.
1: Peki. Neden böyle söylediniz peki efendim?
2: Çok, geçmişi de çok hızlıdır Salih Bey'in. O yüzden
1: yani.
2: Sarı.
1: Peki.
2: Taş atayım dedim.
0: Yıllardan önce.
1: Peki.
0: Babalıktan önce tabii ki.
1: Salih Bey.
0: Efendim.
1: Ne diyorsunuz bu hakkında? Böyle bir hızlı bir
0: yani
1: geçişiniz
0: hocam,
1: var mı
0: yani sana? Yok canım estağfurullah. İnsanlar torba değil ki ağzını büzesin işte. Herkes konuşuyor. Yapacak bir şey yok ya.
1: Peki. Peki. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Sorum geliyor. İstanbul Havalimanı hangi ilçenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Tek ses geldi.
0: Arnavutköy.
1: Arnavutköy. Doğru cevap. Hocam aşklarımızı Salih Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var ve siz maalesef elenmiş oldunuz.
2: Aa, bu kadar çabuk muydu?
1: Ya şöyle 3-1'lik bir galibiyet var ve siz şu an doğru cevaplasanız dahi rakibinizi geçemeyeceksiniz.
2: Anladım. Tamam o zaman. Ne yapalım?
1: Üzüldüm
2: ya. Üzüldüm ya ben bayağı. Ama olsun.
1: Olsun.
2: Kocam kazansın. Kocanız kocam da kocam.
0: Bunu üzületmeye yönelik böyle hiç bilemeyeceğim.
2: Zeytinyağını yoğunluğunu sorun kocama. Bakalım bilecek mi?
1: Kocam da kocam dediniz. Hep böyle mi sesleniyor?
2: Yok. Kocam Miko diye sesleniyor. Kocam Miko. Bir
0: halimiz arıyor. Müşteri geldi herhalde. Arabayı satacağız. Devam edelim. Devam edelim.
1: Peki.
2: Allah. Ben ayrılıyor muyum ekrandan şimdi?
1: Ya siz şimdi evet maalesef ayrılmak
2: tamam.
1: Durumundasınız.
2: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gerekiyor mu beklemem? O zaman ben ayrılıyorum. Tamam ben arabamı satmaya gidiyorum çünkü.
1: Arabanızı siz mi satın?
2: Evet. Tamam.
1: Siz kocanıza devam edelim.
2: Aynen. Siz kocamla devam edin.
1: Dur hemen gitmeyin. Ben bir anons gireyim. Ne oluyor burada?
0: Telefonu verdin ya.
1: Evet. Evet, ben hemen anonsuma giriyorum. Siz arabanızı satmaya gidebilirsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Efendim, bizler Salih Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Salih Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Salih Bey eşinizi 3-1'lik bir galibiyetle elediniz. Öncelikle neler söylemek istersiniz?
0: Yani kolay oldu benim için tabii. Yani rakip eşim olunca bazı konularda tabii ki kendime güveniyordum. Ne kadar mütevazı olsam da.
1: 3-1'lik
0: bir galibiyetti. O da zaten birazdan buradan geçecek.
1: Tekrardan araba satmaya gitti.
0: Laf atacaktır. Evet araba satmaya gitti. Noter de burada müşteriyi alacak. Buraya doğru gelecekler beraber.
1: İnşallah sıkıntısız satar diyelim.
0: Umuyorum ki.
1: Şimdi ikinci etabımızda birkaç değişikliğe gittik diyelim. Bu etabımızda sorularımız boşluk doldurmalı. Bunun yanı sıra bilmece ekledik bu etabımızda. Bilmecelerimiz olacak, atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşacak. Yine 10 saniyelik bir cevap süremiz olacak bu etabımızda.
0: Abi değil hiç mi? Bilmem ya. Beni batırdınız şu anda yani. Tamam.
1: Bilirsin.
0: Neyse battık.
1: Bildiğin yerlerden gelir diye.
0: Umarım.
1: Hazır olduğun zaman ben ilk soruna başlamak istiyorum. Gelsin mi ilk soru?
0: Gelsin.
1: Sorum geliyor. Bir sapı var, 100 topu var. Süren başladı. Bu bir bilmece. Ne olabilir? Bu bir meyve hatta. Bu yenir yani. Atarız böyle ağzımıza. Efendim?
0: Nar.
1: Nar. Yanlış cevap süren de olmak üzere. Üzüm. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, ilk sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Yine başımda kavak yelleri, bacayı sardı yarin nokta nokta. Dili yansa da gönül aldırmıyor ama çakmak çakmak o gözleri tam 12'den vurdu kalbime. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkı sesini?
0: Biliyorum da. Bir daha tekrar edebilir misiniz? Yine.
1: Süren gidiyor. Süreni şu anda
0: ama
1: durdurdu.
0: Ama sen beni sabote ettin hocam ya.
1: Yine
0: şey yaptın. Sen kendin...
1: Kavak yelleri.
0: Başımı sardı yarin aleleri.
1: Alevleri. Doğru cevap.
0: Ya söyleyeceğim sen beni sabote ediyorsun. Orada devam ettin okumaya. Oradan kaçırdım.
1: Kocaman alkışlarımızı Salih'e göndermiş olalım ve ufacık da senden sanki duyabiliriz.
0: Yok hiç söyleyemem.
1: Aynen.
0: Hayatta yapamam. Mümkün değil.
1: Sen az başta ben sanki.
0: Yapamam. Hayır. Vallahi yapamam. Hiç yapamam.
1: Yapamam.
0: Yine başımda
1: kavak
0: yelleri. Hiç kendimi topa sokamazsın. Kusura bakma.
1: Bacayı sardı yarın alev.
0: Ben yapamam abi. Vallahi.
1: Peki efendim.
0: Ben o topa giremem.
1: Az önce söylüyordu.
0: Ama az önceydi.
1: Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Salih bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sevgili izleyenler son sorumuzdayız bu etabı. Aksak eşekle yüksek nokta nokta çıkılmaz. Bu bir atasözü. Ne çıkılmaz, nereye çıkılmaz? Süren başladı.
0: Ya dağdır, merdivendir bunlardan.
1: Efendim?
0: Ya dağdır ya merdivendir. Aksak eşekle yüksek dağ, yüksek tepe.
1: Ver. Hangisi?
0: Tahmin yürütüyorum.
1: Süreyi bir durduruyorum şu anda.
0: Abi ya dağdır ya tepedir ya merdivendir.
1: Birine karar
0: ver. Eşek
1: veremem.
0: Bunlardan üçünden birinden
1: birine
0: çıkar.
1: Birine karar ver ama.
0: Bunlardan biri de doğru büyük ihtimalle.
1: Birine karar vermen gerekiyor. Tamamlaman gerekiyor cümleyi. Aksak eşekle yüksek.
0: Aksak eşekle yüksek.
1: Aksak eşekle yüksek.
0: Dağ. Merdiven.
1: Dağ.
0: Dağ.
1: Dağ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sahneye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler 3-3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı verdik diyelim ve ben bu etabın ödülünü hemen sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Diyelim. Şimdi bu ödül sende kalmak şartıyla istersen bir üst etaba da geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var.
0: Ben daha fazla eşlik etmeyeyim. Benim için yeterlidir.
1: Peki çok teşekkürler Salih.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Yok teşekkür ederim. Oldukça sıcakkanlı ekibiniz vardı. Bayağı utangaç olmamıza rağmen eşimin girişimiyle...
1: Gayet iyiydiniz.
0: Eşimin girişimiyle biraz zoraki olarak da katıldık, dahil olduk. Çok teşekkür ederim sıcakkanlı
1: ekibiniz. Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakal, kendine dikkat et. Umarım arabanızı satabilirsiniz.
0: Satacağız. Satacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Can, can, can. Bir tanesin can, yakışıklısın can. Merhabalar can, merhabalar can.
1: Merhabalar can. Efendim, çok teşekkür ederim. Bil bakalım.
4: Bil bakalım. TV4 mü?
1: TV4.
4: Çok güzel, 10 numara.
1: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz diyelim. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz?
5: Nesibe Nur Zayatoğlu ben. Mersinliyim. Bebek büyütüyorum şu anda. Bir oğlum var. Eğlence için katıldım aynen.
1: Kaç yıldır birlikte?
5: Hatıra olsun. 5 yıldır.
1: 5 yıldır.
5: Bir yıldır evliyiz. Öyle.
1: Çocuğun kaç yaşında?
5: 3 aylık.
1: 3 aylık?
5: Aynen.
1: Senin çocuğun mu?
5: Evet.
1: Maşallah.
5: Bir gün sonra 3 aylık olacak.
1: Bir yarın. Gün sonra 3 aylık olacak
5: aynen.
1: Diyelim. Nesibe çok hoş geldin, çok memnun
5: teşekkür
1: oldum.
5: Teşekkür ederim.
1: Hemen rakibine geçmek
5: tamam.
1: istiyorum. Siz tanışmıyorsunuz değil mi?
5: Yok tanışmıyoruz, aynen burada tanıştık.
1: Tanışacaksınız.
5: Merhaba, ismim Melike Gökduman. İsmim... karıştırdım.
1: İsmim
5: Melike Gökduman. Düzceliyim.
1: Neyi karıştırdın ben anlayamadım.
5: İsmi deyince Melike dedim, sonra soy ismi söyleyince biraz değişik oldu.
1: Sıkıntı yok. Melike hoş geldin.
5: Hoş bulduk, Düzceliyim. Burada oturuyorum. Bekarım. Bu kadar.
1: Bu kadar. Okuyor musun?
5: Evet okuyorum. Ben 20 yaşındayım. Kuaförlük okuyorum. Mesleğim kuaför.
1: Şu an çalışıyor musun?
5: Evet çalışıyorum.
1: Güzel. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler şu andan itibaren

0: itibaren rakipsiniz. Rakip olduğunuz için de sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Nesibe.
1: Evet.
0: Melike'yi dinledin.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır?
1: Ben kendime güveniyorum her zaman.
0: Aynen. Kazanamaz.
1: Yok, kazanamaz demiyorum. Hani şu an her şey her şey nasip. Ama kendime güveniyorum yani her zaman. Kazanırsam da. İşte yani açık değil mi? Kendime güveniyorum.
0: Peki. Nesibe'den çok güzel iddialar geldi. Melike.
2: Diyor ki, kendime güveniyorum.
0: Sesi şöyle kısmı. Şansı yok diyor. Kazanması çok zor.
2: Kendime güveneceğimi düşünüyorum. Bilgili olduğumu düşünüyorum.
0: Kendine güveneceğini düşünmeden güven.
2: Güveneyim o zaman.
0: Güven. Hadi güven.
2: Kendime güveniyorum.
0: Kendine güveniyorsun.
2: Bilgili olduğumu düşünüyorum.
0: Bilgili olduğunu düşünüyorsun. Bu işi ben yaparım
2: şeyi.
0: Diyorsun.
2: Yaparım.
0: Peki. O zaman arkadaşlar hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kişinin soyundan gelen kişileri gösteren çizelge nedir? Çift ses geldi.
1: Soy ağacı.
0: Soy ağacı. Doğru cevap. Çok güzel ağaçlarımızı. Nesibe'ye gönderdik. Sen alkışlıyordun sanki aslala.
1: Evet, alkışlıyordum. Biliyorum aslında, bildiğim şeyi basamadı. Evet,
0: ona göre davranman gerekiyor. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Nesibe 1, Melike 0. Ama Melike üzülmek için çok erken. Sevinmek için de Nesibe bir o kadar çok erken. Diyelim gelelim ikinci sorumuza. İskender Kebap hangi şehirle özdeşmiş? Çift ses geldi.
1: Bursa.
0: Doğru cevap sevgili izleyenler. Nesibe'ye tekrar alkışlarımızı göndermiş olalım. Melike. Rakibin çok hızlı davranıyor. Hızlı davranıyor. Atik olman lazım. Bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.
1: Evet.
0: Her an her şey olabilir. Sana güveniyorum. İkinci soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda Delikanlım ve Yürü Anca Gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Çift ses geldi.
1: Yıldız Tilbe.
0: Yıldız Tilbe. Doğru cevap. Bence bir soru zaman aktörümüzü Nesibe'ye göndermiş olalım.
1: Şarkıyı içimden söylüyorum. Kimdi diyorum son anda.
0: Peki.
1: Aklıma geldi.
0: Şimdi şarkının şu Yürü Anca Gidersin kısmını bir söyler misin?
1: Hayır, söylemem.
0: Söylemez misin?
1: Söylemeyeyim.
0: Peki efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Melike.
1: Evet ya, yapamadım.
0: Burak'ın sana ne yaptı ya?
1: Ezdi beni.
0: Yok, ezdi.
1: Olsun.
0: Olsun, sağlık olsun.
1: Sağlık olsun.
0: Eğlendik mi?
1: Evet, çok
0: keyif
1: güzel.
0: Aldık mı?
1: Evet.
0: En önemlisi bu değil
1: mi? Tabii, doğru.
0: Bizlere şeyler söylemişler Melike.
1: Çok teşekkür ederim. Yapamadım ama olsun. Tebrikler tekrardan.
0: Olsun, başka seferde derim. Çok teşekkür ederiz Melike. Biz Nesibe ile birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz. Gelin. Evet sevgili izleyenler, Nesibe ile birlikte ikinci etaptayız. Nesibe rakibi Melike'yi 3-0'lık galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
1: Yani bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Sadece yoldan geçerken sizi gördük ve katıldık.
0: Ama 3-0'lık bir galibiyet de güzel.
1: Dediğim gibi kendime güvendiğimi söylemiştim. Arkadaşım da güvenebilirim demişti. Zaten başta kelimelerden aynen geçiyor her şey.
0: Geçiyor diyorsun. Peki şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz var. Atasözlerimiz, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Değilim Nesibe. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
1: Hazırım yani. Beklemek için bir şey yok. O yüzden devam edelim.
0: O zaman ilk sorum geliyor. Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.
1: Oo, çok güzel soru. Biliyordum ama.
0: Ne olabilir? Bilmece vardım. Bu bir bilmece.
1: Sabah baktım var idi, akşam vardım.
0: Akşam baktım çok idi.
1: Bu bir çiçek mi?
0: Baktım yok, bu başka bir şey.
1: Güneş.
0: Efendim?
1: Bir süremiz. Dakika, ay. Yıldız.
0: Doğru cevap, son saniyelerde cevapladın. Kocaman alkışlarımızı Nesibe'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet, ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Cesurun bakışı korkağın nokta nokta keskindir. Süren başladı.
1: Evet, korkağın
0: neyinden? Süren ilerliyor.
1: Korkağın
0: neyinden?
1: Heybetinden gibi bir şey mi?
0: Değiştir. Süremiz.
1: Heyecanından. Bilemedim.
0: Süremiz.
1: Neyin?
0: Doldu. Süremiz doldu.
1: Neyi olabilir?
0: Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir. Keskindir diyorum. Aslında orada bir öyle kesilebilecek şeyler düşünseydin. Olacak. Ama olsun.
1: Aynen.
0: Yine de iyi dayandın, iyi gittin diyelim. Hemen ben böyle. Neyse. İlk sorumuzun ödülünü takdim etmek
1: istiyorum. Üzülmeyeceğimi düşünüyordum bilemediğim için. Üzüldüm. Üzülmeyeceğimi düşünüyordum bilemediğim için üzüldüm. Devam etmek isterdim ama.

0: Zaten bir soru da bilemiyorum. Olsun. Sadece yarışmak için istiyordum.
1: Olsun, bu kadar da güzel oldu. Olsun Neti. Biz seni tanıdığımızda çok memnun oldum.
0: Hatıra bıraktığınız için de ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Teşekkürler.
1: Güle güle güzel günlerde her zaman. Dileğiyle hoşça kal Nesibe.
0: Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Ali Rıza Aydoğan, 56 yaşındayım, emekliyim.
0: 56 yaşındasın, emeklisin. Nereden emeklisin Ali Rıza abi?
2: Özel bir şirketten.
0: Özel bir şirketten emeklisin. Evet. O zaman rakibine geçiyorum. Nerelisin?
2: Aslen Sivaslıyım ama İstanbul'da doğma büyüdüm.
0: İstanbul'da doğdun, büyüdün ama aslen Sivaslı.
2: Evet.
0: Peki. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Rakibini tanıyalım. Efendim sizleri tanıyalım.
1: 29 yaşındayım. İsmim Gizem. 1,5 yaşında bir kızım var. Şimdi ona baktığım için ara verdim çalışmaya. Bu şekilde.
0: Peki. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz dedim. Gizem sen nerelisin?
1: Ben İstanbulluyum. Bakırköylüyüm.
0: İstanbul Bakırköylüsün.
1: Evet, evet.
0: Tam memleketindeyiz o zaman.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi ilk etabımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ben şöyle Ali Rıza abime mikrofonu yöneltmek istiyorum. Ali Rıza abi sence kim kazanır?
2: İyi olan kazansın ama ben kazanmak istiyorum.
0: Sen kazanmak,
2: kazanmak istiyorum.
0: Sence sen iyi misin?
2: İyi olduğumu düşünüyorum.
0: Biraz düşündün abi.
2: Evet, yani şimdi sorulara göre eğer hanımefendiye hitap eden sorular olursa o bilir, bana hitap eden olursa ben bilirim. Artık dediğim gibi iyi olan kazansın.
0: Peki, o zaman hemen Gizem'e sormak istiyorum. Gizem, sence kim kazanır?
1: İyi olan kazansın, kızımın şansına. Kazanmak için geldim tabii ki. Normalde ben karşıda oturuyorum, bugün de size denk geldim. Kazanmak için buradayım, bakalım artık.
0: Haydi bakalım diyelim. O zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor sevgili izleyenler. Dayının tek kız kardeşinin kocası senin neyin olur? Tek ses geldi.
2: Babam olur.
0: Baba, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza gelmeden önce. Sen bir düşündün.
1: Evet.
0: Dayının tek kız kardeşinin...
1: Dayım yok. O yüzden açıkçası şu an oturtamadım kafada. Sağlık
0: biraz
1: olsun.
0: Şanssızlık oldu.
1: Aynen olsun.
0: Evet olsun.
1: Önümüzdeki sorulara bakacağız.
0: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bir teknenin devrilerek yan dönmesine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Alabora.
0: Alabora. Doğru cevap. Kocaman açıklarımızı Gizem'e göndermek istiyorum. Şimdi Ali Rıza abi.
2: Efendim.
0: Eğer sen basmazsan ve cevap verirsen kopya vermiş olursun. Ya,
2: bastım ama çift ses.
0: Tek ses gelecek senden.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Olsun.
0: Olsun. Sağlık olsun
2: olmaz
0: diyelim.
2: Evet.
0: Bir birlik
2: mi? Beraberlik iyidir.
0: Beraberlik iyidir. Evet. Haydi bakalım göreceğim sizi ileride beraberlik iyi midir? Kötü müdür? Göreceğiz. Evet, şu anda bir birlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa, efendim?
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa Kulesi. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var.
2: Bu arada çift ses geldiği zaman hep hanımefendiler mi öncelikli oluyor? Ya ben de bastım yani.
0: Bir basar mısın abi? Sen... Bastığın anda bu ses gelecek.
2: Öyle
0: tek
2: mi?
0: Ses gelecek.
2: Tamam.
0: Aynı anda isteseniz de basamazsınız. Saniye ve salise farkıyla birinizden biri önce basmış oluyor.
2: Tamam, peki.
0: Ve birbirinizi blok etmiş oluyorsunuz.
2: Anladım, tamam.
0: O yüzden 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geçiyoruz. Bir yandan öbür yana geçebilmek için yerin altından ya da genellikle dağların içinden açılan yola ne denir? Tek ses geldi.
2: Tünel.
0: Tünel. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Ali Rıza abimize göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 2-2'lik bir beraberlik var. Ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Çift ses geldi.
1: Üniversite. 4 yıl süren yüksekokul.
0: Evet.
1: Üniversite değil mi? Yüksek lisans.
0: Soruyu anladın mı? Güzel.
1: Anlamadım, bastım.
0: Evet, genellikle 4 yıl süren üniversite ya da yüksekokul öğrenimine ne ad verilir? Ben rakibe geçeyim istersen.
2: 4 yıl süren?
0: Evet, üniversite ya da yüksekokul öğreniminin bir adı vardır. Bir şeydi o, neydi o? Söylesem cevap gelecek.
2: Benim de aklıma gelmedi şu anda.
0: Ben o zaman bir rakibe bir döneyim.
2: Dön.
0: Döndüm, Gizem.
1: 4 yıl. Yüksek okul.
0: Gizem dedim. Gizem ne okudun?
1: Yüksek lisans mezunuyum ben. Lisans, evet, artı yüksek

0: Aslında cevabı veriyorsun şu anda.
1: Yüksek lisans.
0: At o başındakini.
1: Lisans.
0: Lisans. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Ali Rıza abim.
2: Bu kadarmış. Sağlık olsun.
0: Çok keyif aldım ama seninle yarıştım. Çok memnun oldum.
2: Ben de memnun
0: İyi
2: oldum.
0: İyi ki geldin diyelim. Sağ olasın. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Kanalınızı izliyorum ilgiyle. Hı-hı. Başarılı bir eğlenceli program. Aynı şekilde devam etmesini, başarılarınız devam etmesini diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz
2: efendim. Memnun oldum sizinle tanışmamda.
0: Ben de çok memnun oldum diyelim. Biz efendim Gizem'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Gizem'le birlikte ikinci etaptayız. Gizem, rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini
1: Yani ilk soru benim bilmediğim ya, açıkçası tahmin edemediğim bir yerden geldi ama sonrasında şansım döndü diyelim. Buradayız bakalım, devam edeceğiz.
0: Hadi bakalım diyelim. Şimdi Gizem, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak ilk sorumuzla başlayabiliriz.
1: Tamam,
0: hazır
1: mısın? Gelsin.
0: Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak. Bilmece, bu bir bilmece.
1: Muşmula mı?
0: Efendim?
1: Muşmula.
0: Değiştir, süren geçiyor.
1: Elma.
0: Elma. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gizem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza ve bu şekilde de ilk sorumuzun doğru cevabını aldık ve sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu Gizem. İkinci sorumuzdayız, sorum geliyor. Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış. Süren başladı.
1: Yalancının evi yanmış, nokta nokta inanmamış.
0: Gelmiyor mu?
1: Gelmiyor.
0: Süremiz.
1: Gelmiyor.
0: Oldu. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Aslında çok kolay bir soru.
1: Gerçekten kolay. Geçeriz. Ama gelmedi.
0: O anki
1: ama gelmedi. Tabii ki ilk defa.
0: Peki. Olsun, yine ilk sorumuzun ben ödülünü hemen Gizem'e takdim etmek istiyorum. Gizem, keşke devam edebilseydin. Ama seni eli boş göndermeyelim.
1: Teşekkür ederim. Çok memnun oldum hepinize tanıştığıma.
0: Bizler de çok memnun
1: olduk. Teşekkür
0: ederim.
1: Hoşça kal. Siz de öyle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Yunus, beden eğitimi öğretmeniyim. 30 yaşındayım. Hı hı.
0: Bu kadar mıyorsun? Nerelisiniz?
2: Trabzonluyum.
0: Trabzonlu.
2: Doğma büyüme İstanbul'da.
0: Doğma büyüme İstanbul'da. Evet. Hoş geldin.
2: Hoş
0: Sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibine dönelim. Efendim,
1: merhaba.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Emir benim adım. Ben de dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Futbol, dövüş. Bayburtluyum. Rakibim de hemşerimiz yakın. Şanslar diliyorum. İyi olan kazansın. Evet. Ama iyi şansı yok diyorum yani yalandan.
0: Hadi bakalım. Peki. Şimdi Yunus, sizler şu andan itibaren rakipsiz. Ben senden bir iddia almam lazım. Sence kim kazanır?
2: Çok iddialıyım.
0: Çok iddialı.
2: Çok iddialıyım.
0: Hiç bu kadar iddialı olmamıştın.
2: Tabii.
0: Sen kazanacaksın.
2: Ben kazanacağım.
0: Peki. Sana soralım.
1: Bakacağız, göreceğiz. İyi olan kazansın. Kaybetsem de üzülmeyeceğim. Memleketlime kaybetmiş olacağım. Ama deneyeceğiz artık. Bakalım şansımız. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. O zaman hazırsanız efendim ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Bir kaşığa 40 tane sığmalı şeklinde nitelenen yiyecek hangisidir? Tek ses geldi.
2: Mantı.
0: Mantı. Doğru cevap kocaman arkadaşlarımızı Yunus'a gönderdi. Soralım sevgili izleyenler.
1: Cevapları biliyor galiba bu arkadaş.
0: Efendim?
1: Cevapları biliyor olabilir.
2: Kolay soruyorlar dedim ama bak.
3: 40 tane mantı.
2: Öyle denir.
0: Bir kırk tane olması
1: gerekiyor. Avans olsun, hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. 24 Kasım 1981'den bu yana kutladığımız özel gün nedir? Tek ses geldi.
2: Öğretmenler Günü.
0: Öğretmenler Günü.
2: Ben
0: doğru cevap.
2: Bir şey mi?
0: Kocaman akışlarımızı göndermiş olalım. Bayağı düşündünüz
1: evet,
0: ama.
1: Evet doğru. Bayağı bir düşündük.
2: Farklı bir şey mi acaba tam tarih verince? 24 Kasım yani, 24 bilmem kaç Kasım. Deyince.
1: Tek kuzenim de öğretmen yani. Hep de kutlarım, çiçek gönderirim. Selam olsun kendisine buradan.
0: Kuzenin de geldiğinden beri bahsediyorsun. Kuzenini çok seviyorsun herhalde.
1: Evet. Evet çok severim ikisini de. İkisi de öğretmen. Onlar burada olması lazım aslında şey olarak.
0: Bir dahakine çağırın.
1: Tamam hadi bakalım. Bekliyorum.
0: Evet 2-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik 3. sorumuza. Parayı ya da tüketilecek bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama tutumuna ne denir? Tek ses geldi.
2: Tasarruf.
0: Tasarruf. Doğru cevap hocamın açıklarımızı Yunus'a göndermiş. Olalım 3-0'lık bir galibiyet var şu anda. Ve
1: avans olsun ya.
0: Avans
1: kaç soru vardı bu arada?
0: Bitti artık.
1: Nasıl bitti? Geri baş. Artık 3 soru mu oldu zaten?
0: Ya şimdi şöyle 2 sorumuz daha var fakat
1: 2 3 olan evet.
0: Doğru cevaplasan.
2: Yani
1: hadi neyse yabancıya gitmedik yani.
2: Birlikte kazandık evet. Öyle düşün.
1: Dostluk kazandı kardeşim.
3: Tebrik ederim.
0: Kendine çok dikkat et. Bizlere bir şeyler
1: söylemek. Teşekkür ediyorum. Kendisi. Çok iyi bir kanal. Güzel bir uygulama. Her yerde yapılması gereken bir şey bence bu. İnşallah her yere dağılırız. Dağılırsınız. Böyle güzel, güler yüzlü arkadaşlar.
0: Yavaş yavaş.
1: İnşallah,
0: peki.
1: İnşallah.
0: Kendine çok dikkat et. Biz Yunus'la birlikte sevgili izleyenler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte ikinci etaptayız. Yunus, rakibini eledin. 3-0.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin? Düşünceleri
2: söz alalım. Verdiğim gibi kazanacağım dedim ve kazandım.
0: Dediğimi yaparım diyorsun. Sözümü eriyim diyorsun.
2: Kaç soru gelecekse hepsini de bileceğimi iddia ediyorum şimdi.
0: Peki. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. 3'ü güzel sorular.
2: Tamam.
0: Tam senin tarzı sorular da var.
2: Tamam.
0: Bilmecelerimiz var. Atasözlerimiz var. Deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak.
2: Tamam.
0: Boşluk doldurmalarımız var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta delimiyoruz.
2: Tamam.
0: Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Gelsin.
2: Hazırım gelsin.
0: İlk sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece. Kuyruğu var. At değil. Kanadı var. Kuş değil. Süren başladı. Sesi düşünebilirsin.
2: Aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Kuyruğu.
0: Süren dolmak üzere. Süremiz
2: balık.
0: Ama son saniye cevabı verdi. Balık. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermişsiniz. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun.
2: Teşekkür ederim.
0: Biraz zor oldu.
2: Evet biraz zor oldu. Hiç ama bildiğim bir bilmece değildi. Aklıma da pek bir şey gelmedi son saniye.
0: Yine doğru cevabı vermiş oldun. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Giydim elbiseleri hep yamali yamali. Yeni bir nokta nokta ettim uzaktan kumandali.
2: Sevdaluk.
0: Efendim?
2: Sevdaluk. Giydim elbiseleri hep yamali yamali.
0: Nasıldım şarkı?
2: Yeni bir sevda ettim. Uzaktan kumandalı.
0: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı yanıta göndermiş olalım. Ufacık da duyabiliriz bence senden bu şarkıyı.
2: Söyledim aslında. Tekrar söylemedi, söyleyeyim
0: mi? Sayılmaz ya.
2: Tamam giydim tekrar mi? Söylüyorum. Giydim elbiseleri hep yamalı yamalı. Yeni bir sevda ettim uzaktan kumandalı.
0: Bu biraz şiir gibi oldu.
2: Ama yani tamamını söylememi beklemeyin
0: yok,
2: şu an.
0: Yok o kadarını söylesen yeterli.
2: Yok hayır.
0: Peki efendim. Kan yeri ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
2: Kan yeri ağrınca hırsızın nokta nokta kararır.
0: Neresi kararır?
2: Hırsızın gözleri kararır. Kan yeri ağrınca hırsızın gözleri kararır.
0: Leriyat?
2: Göz kararır. Gözü kararır.
0: Gözü kararır. Doğru cevap. Kan yeri ağrınca hırsızın gözü kararır. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım Yunus'a. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı çok başarılı bir şekilde geçtik. Ne kadar şarkıyı söylemesek bile diyelim. Evet, ben bu etabımızın ödülünü hemen Yunus'a takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Yunus. Bu ödül sende kalmak şartıyla istersen daha fazla kazanmak için bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
2: Devam.
0: Devam mı?
2: Devam.
0: O zaman biz devam. Efendim Yunus'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yunus'la birlikte 3. etaptayız. Şimdi efendim bizler 2. etapta yaptığımız değişiklikler gibi 3. etapta da bazı değişiklikler yaptık. Bunlardan bazıları yeni kategoriler ekledik. Elinde şu anda bu yeni kategoriler var. Sizlere sürpriz olsun. Yarıştıkça zaten bu kategorileri sizler de görmüş olacaksınız diyelim efendim. Hazırsan Yunus, elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aileminden mi soralım, spordan mı soralım yoksa gastronomiye mi geçelim?
2: Spor alayım spor. Ben kesinlikle.
0: Evet. Peki o zaman spor zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Yunus'u bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Hemen şöyle zarfımı uzatmak istiyorum. Yunus, bu etabımızda bir joker hakkım var.
2: Tamam.
0: Takıldığın bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin veya buradaki herhangi birine, bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin ama tek bir tamam. Soruda. Sorum geliyor. Futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır?
2: 11 metre.
0: 11 metre lazım. Cevabından emin misin?
2: Eminim, evet. 11 metre.
0: Cevabı aldık. Efendim futbolda penaltı atış noktası ile kale arasındaki mesafe ne kadardır diye sorduk. 11 metre cevabı geldi. Aslında zor bir soru bildiğin için. Ama sen bildiğin için hızlı cevap verdin.
2: Bildiğim için
0: bakalım
2: evet.
0: Doğru cevap mı?
2: Doğrudur büyük ihtimalle.
0: 11 metre efendim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçmiş olduk. Yunus geldik ikinci sorumuza. 3'te 3 yapman lazım. Ve seni bu etabın sonunda bir sürpriz bekliyor.
2: Güzel.
0: 3'te 3 yaparsam bu sürprizi seninle de paylaşmış olacağım.
2: Tamam.
0: Hatta seyircilerimizi de bir sürpriz bekliyor. Onları da paylaşmış olacağız diyelim.
2: Tamam.
0: Gelelim ikinci sorumuza. 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu olan haltercimiz kimdir?
2: 3 kez dünya şampiyonu, 9 kez...
0: 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya ve 9 kez de Avrupa şampiyonu.
2: Yani 2 tane aday var burada sadece. Biri Naim Süleymanoğlu, diğeri... Halil Mutlu. Sayılara hakim değilim ama bence Naim Süleymanoğlu olsaydı burada rekoru da belirtilirdi.
0: Yok.
2: Evet. Belirtilmediğine göre bu Halil Mutlu'dur diye düşünüyorum.
0: Halil Mutlu cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Efendim Halil Mutlu.
2: Doğru cevap.
0: Doğru cevap. Şu cevap alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Evet 2'de 2 gidiyoruz. Çok hızlı ve çok iyi ilerliyoruz Yunus. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Gelsin mi?
2: Gelsin.
0: Haydi bakalım hızımızı almışken evet, devam edelim
2: gelsin
0: dedim.
2: Belki kolay olur bu.
0: Basketbol saha içinde kaç hakem bulunur?
2: Saha içinde bir orta hakem var. Çizgide bulunan bir hakem var. Masa hakemi var. 3 hakem var.
0: 3.
2: Evet,
0: cevabını
2: vermişsin. 3 hakem var. Evet, biri bir tarafta duruyor, diğeri öbür tarafta. Bir tane de orta hakem. Aynen, 2 tane çizgide bir tane de ortada hakem var. 3 hakem, eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Basketbol sahası içinde kaç hakem bulunur diye sorduk. 3 cevabı geldi. Acaba 3 doğru cevap mı? Yunus'a bu etaptaki, daha doğrusu bu yarışmadaki büyük ödülü kazandırabilecek mi sevgili izleyenler? Eğer 3 doğru çıkarsa artık sürprizimiz de görmüş olacaksın. Hatta seyircilerimiz de şu anda umarım onlar da çok heyecanlı bir şekilde bekliyorlardır. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yunus'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok iyi ve analitik bir şekilde ilerledik diyebiliriz. Çok iyi düşündüm
2: biraz
0: bu etapta. Gayet
2: spor
0: iyiydi.
2: Spor seçeneğinin olması işime geldi diyebilirim. Belki diğerlerinde bu kadar başarılı olamayabilirdim. Şanslı günümdeyim.
0: Şanslı günündesin. Evet, gerçekten de spor senin açından çok iyi oldu. Efendim, sizler de çok bekliyorsunuz, farkındayım. Ben hemen Yunus'a önce ödülümü vermek istiyorum. Yunus, güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
2: Çok teşekkür ederim
0: Yunus,
2: TV4 ailesine.
0: Sana bir teklifim var.
2: Ha, devam edeceğiz.
0: Bu ödülünü istersen ikiye katlayabilirsin.
2: Hemen geri vereyim.
0: Katlayabilirsin.
2: Ben katılacağım.
0: Tek bir soru.
2: Evet.
0: Tek bir soru, tek
2: evet.
0: bir doğru cevap. Bu elimde görmüş olduğun ödülü sana ikiye katlatabilir. Sevgili izleyenler.
2: Tamam.
0: Bu da bizim yeni formatta eklediğimiz yeniliklerden biri diyelim. Ve Yunus aslında bu yeniliğin ilk yarışmacısı.
2: Aa, süper.
0: Yunus, katlayalım mı?
2: Katlayalım.
0: Ama eğer yanlış cevap verirsen,
2: evet,
0: bu kazandığın ödülü de kaybetmiş olacaksın. Bu bir risk etabı. İkiye de katlayabilirsin.
2: Ben katılacağım.
0: Üç etaptaki ödülü de kaybedebilirsin.
2: Katılacağım.
0: Katılacak mısın?
2: Katılacağım.
0: O zaman efendim risk etabına geçiyorum. Risk etabıyla karşı karşıyayız. Yunus, risk etabının ilk yarışmacısı, tekrardan hatırlatmak istiyoruz. Yunus 3 etabımızı da çok başarılı bir şekilde geçti.
2: Teşekkürler.
0: Bütün ödüllerini kazandı. Şarkılar söylemedi. Bilmeceleri bildi. Hatta joker kullanmadan 3. etabı çok hızlı bir şekilde geçti. Fakat Yunus sunmuş olduğumuz teklife evet diyerek risk aldı ve risk etabına gelmiş oldu. Yunus hoş geldin.
2: Hoş tekrardan. Bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
2: Çok iyi hissediyorum. Umarım bu motivasyonla son etabı da başarıyla tamamlarım.
0: Evet, tekrardan hatırlatalım sevgili izleyenler. Risk etabında tek sorumuz var. Yunus'un kazandığı ödülünü ikiye katlama şansı var. Eğer tek sorumuza, sormuş olduğumuz tek bir soruya doğru cevabı verirsen ödülünü ikiye katlamış olacaksın. Fakat yanlış cevap vermen dahilinde kazandığın bütün ödülleri kaybedeceksin Yunus. Bunun bilincinde olman.
2: Evet, bu biraz beni gerdi. Bir önceki etapta kaybetsem bile en azından son kazandığımı alıp çıkabiliyordum.
0: Evet. Joker'in yok.
2: Joker yok.
0: Joker yok. Fakat süren de yok.
2: Kullanmadığım Joker'imi kullanmak
0: var mı? Kullanmadığın Joker'ini maalesef kullanamıyorsun. Joker'in
2: peki.
0: yok. Tek cevap hakkın var. Vereceğin tek cevap seni bu etaptaki alacağın risktir.
2: Tamam.
0: O yüzden hazır olduğu zaman artık ben bu risk etabındaki sorumu açmak istiyorum. Bu benim için de bir ilk. Ben de heyecanlıyım. Seyircilerimiz de çok heyecanlı ve ben artık açıyorum.
2: Açalım peki.
0: Evet sevgili izleyenler sorumu. Gerçekten çok güzel bir soru. Ben de ilk defa görüyorum seninle birlikte. Sen göremiyorsun.
2: Göremiyorum, heyecanlandım.
0: Evet. Sorum geliyor.
2: Yes. Yunus.
0: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
2: Sırtı kara hangi balığın bir türüdür?
0: Evet.
2: Aklıma bir cevap geliyor ama direkt onu söylemek istemiyorum çünkü riskli
0: sesini
2: bir cevap
0: olur. Düşünebilirsin. Eminim demen yine bizler için yeterli olacaktır.
2: Alabalık olabilir diye düşünüyorum. Nedense bilmiyorum.
0: Neden
2: İçime
0: alabalık
2: böyle
0: olabilir
2: bir
0: diye düşünüyorsun?
2: Alabalık, ismi alabalık olmaya da bilir bu arada. Bu yaz Bodrum'a gittiğimde böyle sırtı kara bir balık gördüm. Hı hı. Aslında alabalık değil sanırım. Akyaka, Azmak Nehri'nde olan balıkların bir ismi vardı. Hatırlarsam eğer cevap kesinlikle o ama alabalık değil. Hatırlamam lazım. İyi mi ilerliyorum? Doğru mu gidiyorum?
0: Ben bir şey söyleyemeyeceğim maalesef çünkü risk etabındasın. Yapacağın her hata sana yazılır. Yapacağın her doğru hamle de yine sana yazılır. Ben sadece seni keyifle izleyebilirim şu anda.
2: Sırtı kara. Kefal
0: Trabzonlusun.
2: Olabilir. Trabzonluyum.
0: Aslında balıklara çok yabancı değilsin.
2: Hepsini saymam ama beni sonuca yaklaştıracak mı? Alabilecek miyim bir ipucu?
0: Benden bu etapta asla bir ipucu alamayacaksın. Benden ümit kes, ben sana söyleyeyim.
2: Kefal olabilir. Ama bahsettiğim balığın ismi kefal mi değil mi ona da emin değilim. Alabalığı eliyorum. Alabalık demeyeceğim. Kefalde ısrarcı olacağım gibi geliyor.
0: Hı hı. Kefalde ısrarcı olacaksın gibi geliyor. Peki, kefali cevabın olarak kabul edelim mi? Emin misin? Risk kitabı, iyi düşün, iyi cevapla, sana kaybettirebilir, kazandırabilir.
2: Orfos geldi şimdi aklıma birden ama... Ya hiç emin olamadım. En azından bir ipucu veremiyor musunuz?
0: Gerçekten.
2: Buraya kadar geldim.
0: Çok isterdim ama bu riski de sen aldın.
2: Peki.
0: Bu riski de Yunus kendi rızası ve isteğiyle
2: aldı. O zaman ben içimden geçeni söyleyeyim. Kefal diyelim.
0: Kefal cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Evet sevgili izleyenler, risk kitabının ilk cevabını da bu şekilde almış olduk diyelim. Sırtı kara hangi balığın bir türüdür diye sorduk. Kefal cevabı geldi. Eğer kefal doğru cevapsa Yunus risk kitabının ilk yarışmacısı ve ilk ödülünü kazanan olacak. Yani parasını ikiye katlayan, ödülünü ikiye katlayan yarışmacımız olacak. Fakat yanlış cevapsa kazandığı bütün ödüller maalesef kasaya geri gidecek diyelim efendim.
2: Gerilim bayağı arttı şu an.
0: Son soru son cevap dedik. Kefal cevabı geldi. Acaba kefal doğru cevap mı? Yunus ödülünü ikiye katlayabilecek mi sevgili izleyenler? Ben öncelikle ödülü almak istiyorum. Belki Yunus daha da bir heyecanlanır. Elimde ikiye katlanmış ödülüm var Yunus. Evet. Yani 3 etapta verdiğin emeğin karşılığının 2 katı var. Doğru cevapsa bunu sana vereceğim. Ama yanlış cevapsa bu bende kalacak.
2: Sanırım kaybettim. Bu sefer iddialı değilim. Sadece hislerime güvendim. Umarım beni yanıltmamıştır. Doğru cevap umarım kefaldir.
0: Evet. Kefal. Kefal. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap lüfer olacaktı sevgili izleyenler. Hiç aklına gelmiş miydin lüfer?
2: Hiç gelmedi.
0: Ben bunu
2: alamıyorum değil mi?
0: Kasamıza maalesef geri göndermek durumundayım. Evet sevgili izleyenler, Yunus bizimle birlikte risk etabında yarıştı. Ödülünü ikiye katlamak için yarıştı. Fakat yanlış bir hatasından dolayı bütün ödülü maalesef kaybetti. Fakat eğer doğru cevabı verseydi de ödülünü az önce dediğim gibi ikiye katlamış olacaktı. Ama Yunus seninle yarışmak çok keyifliydi.
2: Teşekkür
0: ben çok
2: ederim.
0: Keyif aldım.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Risk almana da sevindim.
2: Yani ikiye bu de kadar bilmişken sorular kolay geldi açıkçası. Son etabı da bilip ikiye katlayabilirim diye düşündüm ödülü. Ama az evet. Hata etmeyen çoğu bulamaz arkadaşlar.
0: Ama olsun. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
7: Aşka gelmez ama aşk gelmez.

0: Gel aşka. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Peki ya Sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider.
5: Işık aşka gelmez ama aşk elinim.

0: dini gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: sorularının bazı miktarını tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı?

0: kullanmak istersen.
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
3: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
4: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
3: Çocuğum yaşıyor.
2: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
5: Ne harbi?
6: Adın ne senin?
4: Ayşegül efendi.
5: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
2: Sakın dokunmayın.
4: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
5: Çok güzel oynadınız.
4: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
6: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
7: Ayşegül bugün 16.15'te TV4'te.

0: Şimdi ben öyle bir hazırlandım ki burada kahvaltı yapacağım. Şu manzaraya karşı bir muhteşem bir manzara var. Şöyle yumurtamıza da banalım.
1: Tek suçum aşık olmak sana. Hiç olmaz bu yaptığım.

burası yemin ederim müze. Buradaki her şey el yapımı sevgili seyirciler.

İstanbul'u izliyorum, İstanbul'u dinliyorum. Kendimi İstanbul'un büyüsüne kaptırdım, gidiyorum. Bütün ama bütün güzel enerjimizle, bu muhteşem manzarayla hepinize merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Galata'dayız. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

mevsim meyveleri var. Şöyle reçel çeşitleri var. Görmüş olduğunuz gibi zeytin, bal, kaymak. Hemen şöyle peynir çeşitleri, sucuk. Söğüş tabağımızı şöyle alalım. Yumurta. Ay çok güzel. Bir de şöyle açma, poğaça, simit. İşte görmüş olduğunuz gibi keklerin olduğu bir tabak var. Tabii bunda yumurtalı ekmek de var, en sevdiğim. Çay da sınırsızmış bu arada. Ay yumurtalı ekmeği ben o kadar çok seviyorum ki. Şöyle yumurtamıza da banalım.

iki kişilik kahvaltı fiyatına 3 ya da 4 kişi sadece çay ücretini ödeyip kahvaltı yapabiliyormuş. Yani onu söyleyeyim, beyefendi de söyledi. Peki burası sabah kaçtan akşam kaça kadar açık? Sabah 7'den akşam 12'ye kadar açıkmış. Burası 130 yıllık bir otel bu arada. Ay çok güzelmiş. Burası Galip Dede Caddesi'nde, İstanbul Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu ilçesinde, Galata'da. Peki biz nereyi gezeceğiz kahvaltımız bittikten sonra? Size böyle güzel bir manzarayla baş başa bıraktıktan sonra tabii ki fazlasıyla meşhur olan bir caddeyi, Galata'ya gelindiğinde kesinlikle gezilmezse olmaz denilen bir caddeyi gezeceğiz bugün. Serdar-ı Ekrem Caddesi. O zaman burayı bitireyim. Serdar-ı Ekrem Caddesi'nde görüşmek üzere. Siz de son kez buralara, bu güzel manzaralara falan filan bir göz atın.

Vallahi güzel bir kahvaltı yaptım. Bu arada çıkışımız da Galip Dede Caddesi'nin hemen yan tarafında Tımarcı Sokağı'ndan oluyor. Yine Galip Dede Caddesi tarafından da çıkabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kahvaltı bence çok güzeldi. O French Toast denilen tost bayağı güzeldi açıkçası. Sence Mithat, sen de yedin. Güzeldi dedi. Bak şimdi Galip Dede Caddesi'nden aşağı iniyoruz. Evet, Serdar ile Ekrem Caddesi'ni çekeceğiz ama çok güzel mağazalar var. Galata'yı gezmek bence çok keyifli. Her geldiğimde ayrı bir yerini keşfediyorum. Her geldiğimde fazlasıyla keyif alıyorum.

0: sana. Hiç olmaz bu yaptın. Ne kadar güzel çalıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Şu yüzünüzü görsünler. Galata'da dolaşırken bu güzel beyefendinin sanatını da
1: bir de böyle baktım. Ne göreyim?
0: Görebilirsiniz. Şöyle. Aa.

0: Al şu mazeret kurşunuyla vur beni.
1: Vur beni.
0: Vur zaten öldürdün beni. Seni sevmekten başka
1: neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak. Sana hiç olmaz bu yaptığın. Sizin isminiz?
0: Benim ismim Erkan.
1: Erkan Bey, çok güzel çalıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani çok güzel bir sanat yapıyorsunuz. Sokak sanatçılarını da buradan sizin sayenizde alkışlar gönderiyorum. Sevgilerimizi gönderiyorum. Gerçekten çok güzel çalıyorsunuz. Elinize, emeğinize sağlık. Birincisi, çok da güzel bir enerjiniz var. Galata çevresinde mi oluyorsunuz genelde?
0: Evet.
1: O zaman Galata'ya geldiğiniz zaman Erkan Bey'i de görebilirsiniz. İşte Serdar Ekrem Caddesi sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada keyifli bir gezi kimi bekliyor? Hem beni hem de siz değerli izleyicilerimizi. Önce şöyle bir Serdar Ekrem Caddesi'ne göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Serdar Ekrem Caddesi'ne benden önce göz attınız. Şimdi birlikte gezeceğiz. Nereden ne alabilirsiniz, neyi ne kadar alabilirsiniz ya da nerede ne yiyebilirsiniz, onları göstereceğim size. Hemen burada durduğumda Serdar Ekrem Caddesi'nin girişindeyim zaten. Galata Kulesi'ni görebiliyorum. Buradan ileriye kadar gittiğiniz zaman da Galata Kulesi'ni her şekilde görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi Serdar Ekrem Caddesi demek vintage mağazalar demek, tasarım mağazalar demek. Başka bir yerde bulamayacağınız ürünleri buraya gelip satın almak demek. Hemen girişte Serdar Ekrem Caddesi'nin girişinde çok güzel bir vintage mağaza var. Şöyle tabelasını görüyoruz ama burayı gezmek için merdivenlerden aşağı inmek gerekiyor. E o zaman ne duruyoruz? Haydi içeriye girelim. Neler var neler yok sizlere gösterelim. Buyurun. Çok ama çok güzel bir mağazaya geldim. Burada vintage gözlük, takı, deri ceket, şöyle bakıyorum bot, ayakkabı, forma. Şöyle ileriye doğru gidebilir miyim Mithat? Kot, gömlek, şapka, ne ararsanız var, çantada dahil olmak üzere. Kiralanıp kiralanmadığını ya da satın alıp alınmadığını hepsini soracağım sevgili seyirciler. Önce siz bu güzel vintage mağazasına bence bir göz atın. Sonrasında sizleri en güzel ürünlerle karşılayalım.

0: Valla şimdi önce gözlükleri göstermek istedim size. Bakın şöyle. Şimdi son zamanlarda özellikle son 2 senedir renkli camlı gözlükler fazlasıyla moda. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç bir göstersin sevgili seyirciler. Evet, Mithat gösteriyor. Şimdi beğendiğiniz gözlüğü almanın yanı sıra bence beğendiğiniz gözlüğü alıp camını değiştirip de kullanabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Öyle hayretler içinde bakıyorsun bana da. Bunu yapan çok insan var. Ha, Mithat bana böyle bakıyor. Oo, Yıldız kıyafetine çok uydu. Bence güzel bir gözlük zaten. Burada bakın birçok model, birçok farklı camdan güneş gözlüğü var. Hemen şöyle takayım da. Bana güneş gözlüğü yakışıyor. Ne yalan söyleyeyim valla. Her model güneş gözlüğü yakışıyor. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım Mithat'cığım. Mithat her denediğime şöyle bakıyor da yakıştı diye. Bir de burada aynı zamanda takılar var sevgili seyirciler. Bakın burada mesela şöyle şu küpenin aynısından bende var bu arada. Ne kadar bunun fiyatı bu yazmıyor. 250. Bu 250 liraymış. Şimdi şunu sorayım hemen ben izleyicim için. Beğendiğimiz herhangi bir modelde, gözlükte, işte takılarda pazarlık payımız var mı?
1: Nakitte var. Evet.
0: Nakitte pazarlık payınız varmış. Bak ben söylüyorum. Gerisi size kalmış. Daha burada birçok çeşitten gözlüğün yanı sıra takılar da var. Ancak böyle vintage mağazalarda bulabiliyorsunuz bunları. Valla. Aa, bu da çok güzel. Bununla gezeceğim ben. Bu gözümde kalsın, valla bununla gezeceğim. Şimdi bu tarafta birbirinden güzel ve farklı deri ceketler var. Şimdi kiralama yapılıyor mu, satılık mı bilmiyorum. Hemen soralım. Kiralama yapılıyor mu? Kiralama yokmuş. Geliyorsunuz, beğeniyorsanız satın alıyormuşsunuz. Şöyle gezelim. Gezelim, gezelim. Kazaklar. Hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Blazer ceketler. Hemen Yıldız size göstersin. Hop. Bak birbirinden farklı. Şöyle bir mağazaya biraz daha göz atın. Neler var neler yok. Kameraman arkadaşımız Mahmut Portakal'ı en güzel detayları sizler için çekiyor. Biz de sonrasında sizleri Mithat'la tekrar karşılayalım. Hem birkaç ürünü gösterelim hem de yine fiyat bilgilerini paylaşmaya devam edelim.

Ciao. Kimonolar var. Şimdi markanın ismini veremiyorum ama bayağı pahalı bir markanın kabanı bunlar. Bak kimonolar var mesela. 1800 lira falan fiyatları. Ay ben susuyorum. Bu mağaza haftanın 7 günü açık. Sabah 10'dan gece 11'e kadar. Hiçbir şey almasanız da fikir edinin. Burada bir beyefendi var. Enerjisi çok güzel. Hayırlı işler dileyip mutlaka Serdar Ekrem Caddesi'nin Galata'da bir havasını koklayın. Sustum. Son kez mağaza konuşsun. Serdar Ekrem Caddesi'nde sokaktan sizi karşılıyor.

İçeride Yaşar Bey var. Geldiğiniz zaman size yardımcı olur, onu söyleyebilirim. Bu arada Serdar Ekrem Caddesi görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla yabancı turist tarafından da ziyaret edilen bir cadde. Onu da söyleyeyim.

Şimdi çok güzel sol tarafımda bir mağaza var. Mithat göstersin hemen. Şimdi biz bu mağazaya gireceğiz. İçeride hem oda kokuları hem de birbirinden güzel mumlar var. Ve şöyle bakıyorum, arka tarafta aynı zamanda galiba atölye var. Ne duruyorsun Mithat? İçeriye gelsene, içeriye gelsene. Hadi içeride buluşalım.

Çok güzel bir mağazaya girdik. Serdar Ekrem Caddesi'nde mumlar, oda kokuları var ve aynı zamanda şöyle satın alabileceğiniz hediyelik setler de var. Ya illa birine hediye etmenize gerek yok. Kendi kendinize de hediye edebilirsiniz bence bu setleri. Mağazanın içi bayağı güzel. Şimdi böyle dışarıdan çok pahalı gibi duran mağazaların içine girmeye korkuyoruz. Fiyatlar belki bütçemizi zorlayabilir diye. Ama şunu söyleyeyim, ben o hatayı zamanında yaptım ve bunu aştım. Şimdi dışarıdan böyle çok pahalıymış gibi duran mağazaların içine girmekten korkmayın. Fiyat sorun. Çünkü bizim ya da sizin bütçenize göre ürünler de oluyor. Şimdi burası çok keyifli bir yer. Tomtom Mahallesi'nde şubeleri var. Bebek'te şubeleri var. Mumları falan bayağı güzel. İki kardeş var burada. Bir hanımefendi ve bir beyefendi. Ben susayım, önce bu güzel mağaza konuşsun. Sonra biz sağımda beyefendi, solumda hanımefendiyle bence sizleri karşılayalım.

0: Şimdi sağımda güzel hanımefendi var, solumda da beyefendi var. İkisi de kardeş. Onu söyleyebilirim size. Buranın mimarı ikisi de, değil mi? Doğru evet. Söylüyor muyum?
1: Evet, evet.
0: Tamam. Şimdi ne yapılıyor burada?
1: Şimdi burada yeni bir konsept yarattık kendimize. Hem atölyeyi buraya taşıdık, hem dükkanı. Arka tarafta seramikleri yapıyoruz. Yani üretimin bir kısmı burada oluyor. Ana atölyemiz mumların döküldüğü ve oda kokularının yapıldığı ve toptan üretimin çıktığı yer karşı tarafta Ümraniye'de.
0: Ha.
1: Ama benim seramikleri ben yapıyorum.
0: Aa.

0: benim yaptığım kısımla dükkanı birleştirdik burada.
1: Her başarılı erkeğin arkasında böyle güzel bir hanımefendi vardır. Siz ne yapıyorsunuz? Ablama destek oluyorum. Satıştan sorumlusunuz. Şimdi şöyle baktığımız zaman, şimdi şöyle bir mum var. Bunun fiyatı ne o zaman?
2: 1250 lira.
1: Neden 1250 lira? Mermer olduğu için. Ben hemen cevabını vereyim bunun. Ama bunu mum bittikten sonra tekrar kullanabiliyorsunuz.
3: Tekrar doldurabiliyorsunuz.
1: Bu arada evdeki kaplarınızı da getirip doldurabiliyorsunuz. O zaman hemen şunu soralım. Bu mağaza haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açık?
3: Akşam 8'e kadar açık.
1: 10.30'dan akşam 8'e kadar açıksınız. Evet. Tasarıma göre mum yapıyor musunuz? Mesela benim kafamda bir mum var. Birine hediye etmek istiyorum. Siz öyle yapıyor musunuz?
0: Tek kişi için yapamıyoruz ama toptan da yapabiliyoruz.
1: Yani bir organizasyon olursa mesela 10'lu 20'li falan. Duydunuz zilin sesini. Biz susuyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bu güzel mağaza bir kez daha konuşsun, sonra sizleri fiyat bilgileriyle buradan karşılayacağım.

0: Sevgili seyirciler, gerçekten çok güzel mumlar var, onu söyleyebilirim. Bir de oda kokuları da çok güzel buranın. Dediğim gibi hemen Mithat'ın arkasında birbirinden güzel hediyelik kutular da var. Orada istiyorsanız kendi hediye etmek istediğiniz mumu ve kokuyu kendiniz oluşturabilirsiniz. Şöyle. Bu arada mesela ben Galata'da Serdar Ekrem Caddesi'nde yürüyorum. Burada atölye var. Ben buraya katılabiliyor muyum?
1: Tabii belli başlı workshoplarımız
0: olacak. Ha, workshoplarınız olacak. Süper. Mum workshopuna katılmak istiyorsanız, mum çalışması yapayım ben diyorsanız, eğer burada çalışma varsa şartlarını öğrenirsiniz. Burada mum yapımını da öğrenirsiniz.

Yemin ederim. Bak Mithat bir kokla. Mithat bir kokla. Mithat şu an kokluyor mumu. Ay mumun beyaz sabunlusu mis. O da benim fazlasıyla dikkatimi çekti ve çok beğendim. O zaman Allah hepimizi nazarlardan saklasın diyelim.

Tini Mini Hanım diye geziyorum. Galata'da Serdar Ekrem Caddesi'nde. Mağazanın dışı çok güzel değil mi? O zaman içeriye de girelim mi? Galata yolunuz düşerse bu caddedeki mutlaka bu dükkana uğramanızı tavsiye ediyorum. İçeride buluşalım.

Bak burada eski fotoğraf makineleri falan var. Kameraman arkadaşım Mithat gösterebiliyorsa göstersin. Burada telefonlar falan, daktilolar. Müze ya burası. Yemin ederim müze. Mithat hemen buraya gelebiliyorsa gelsin ama hızlı bir şekilde gelemez. Mithat da sağına ve soluna o kadar dikkat ederek geliyor ki bir şey kırmamak için. Kırılırsa bitti. Burada 15. yüzyıldan günümüze kadar aradığınız her şeyi bulabilirmişsiniz sevgili seyirciler. Bakın şöyle tabaklar, kahve setleri, çay setleri, sunum tabakları, yani şekerlikler, aradığınız her şey, vazolar burada var. Şöyle çeşit çeşit avizeler, yani hemen şu vitrinin içine bak Mithat. Bak çatal bıçak takımları. Yalnız iki kişi yürümenize imkan yok. İki kişi yan yana yürümenize imkan yok. Biblolar, yani tek kişi tek kişi yürüyebilirsiniz. Haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 7.30'a kadar açıkmış burası. Bence burası bir müze. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Burada keyifle gezip eski iletişim aletlerimizi görebilirsiniz. Eski film makinelerini görebilirsiniz. Eski radyoları, eski kahve fincanlarını, kristalleri falan. Yani aradığınız her şeyi burada hem bulabilirsiniz hem de görebilirsiniz.

O kadar keyifli ki burayı gezmek, gerçekten de İstanbul içinde bir turistiz şu anda. Serdar Ekrem Caddesi'nin yavaş yavaş sonuna gelirken bu güzel mağazaya gireyim. Hadi gelin.

Buyurun Mithat Bey, buyurun. Sizi şöyle alalım. Önce bu güzel ürünleri şöyle Mithat kameraman arkadaşımız bir göstersin sevgili seyirciler sizlere. El emeği, göz nuru, burada görmüş olduğunuz bütün ürünler. Bebek ürünleri de organik sevgili seyirciler. Organik yünden yapılıyor, sertifikalı. Onu da söyleyeyim. Burada siparişe göre ürünler yapılıyor, onu söyleyeyim size. Anahtarlık, toka, kapı süsü, bere, atkı, şal, aradığınız her şey var. Patik, bakın şöyle toka. Hemen göstereyim, bakın şöyle toka. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hırka, hırkayla uyumlu toka. İnci düğmeli hırka, şöyle bereler, çoraplar, nazar boncukları, bardak altlıkları, çantalar ve daha birçok şey.

0: örgünün modernleşmiş her hali bu mağazada. Tekrar belirteyim, burada bebek ürünleri %100 organik yünden yapılıyor. Hemen arka tarafta kameraman arkadaşım Mithat'ın arka tarafında birbirinden güzel bebekler için patik, tulum, hırka, alt üst takım ne arıyorsanız var ki hemen şunu da ekleyeyim. Burada siparişe göre ürün de yapılıyor sevgili seyirciler. Bakın alt üst takımlar şöyle. Ne kadar bu? Bu 900 liraymış. Alt üst takım mı 900? Alt üst takım 900 liraymış. Şu nazar boncuklu çanta ne kadar? 1100 lira. Şöyle hemen bakalım. İnci düğmeli hırkalar ne kadar? 2500. Pazarlık yapılabiliyor mu? Pazarlık yapılabiliyormuş. Yedi seneden beri varmış burası ama iki senedir bu mağaza varmış, onu belirteyim. Kırlentlerin üstünde birbirinden güzel örgüler var. Efendim? Kursta veriliyormuş burada. Oo, çok güzel bir şey söyledin. Haftanın kaç günü kurs veriliyor? Bir gün. O zaman yün, şiş, her şey sizden. Evet, öyleymiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Burası haftanın 7 günü sabah kaçtan akşam kaça kadar açık?
1: İşte sabah saat 10'da işte açılıyor.
0: Sabah 10'da açılıyormuş.
1: Saat 7'ye 8'e kadar açık.
0: Akşam 7.30 8'e kadar açıkmış. Çok ama çok güzel ürünler var gerçekten sevgili seyirciler. Almak zorunda değilsiniz. Bunu her mağazada söylüyorum. Gelirsiniz burada şöyle bir gezersiniz, fikir edinirsiniz. Kolay gelsin der, çıkarsınız.

Taze sıkılmış meyve suyumu aldım. Nar, portakal, zencefil. Kameraman arkadaşım Mithat çoktan bitirdi bile. Ben bugün çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Serdar Ekrem Caddesi'nde en güzel şekilde gezdiğimi düşünüyorum ve sizi gezdirdiğimi düşünüyorum. Umarım bu güzel enerjim sizlere de yansımıştır. Sence? Yansımıştır çünkü çok keyifliydi bu program dedi Mithat. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Serdar Ekrem Caddesi'nin hemen karşı tarafına geldik. Galata Kulesi'nin dibindeyiz. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınızla, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Unutmayın benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Hoşça kalın.

0: Sinatra ünlü kristal dünyasını ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız kristal dünyası, evet dünyaca ünlü markası Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar. Eskinin o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu, hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu. Ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: taşlar nasıl üretiliyor?
1: İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz.

0: keyifli dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim.
1: İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar hemen tepemizde. Taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları değil mi? Kavender Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de Türkiye'nin kristal dünyasına bekliyoruz tabii ki Avusturya'ya yolunuz düşerse.

0: Burada çocuklar da düşünülmüş.
1: Değerli izleyenlerimiz, dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi, harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe, Alpler'in zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye, Alpler'e tırmanma zamanı.

0: 3000 metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli

önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Ötsel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var. Yukarıda bir hayli kar olduğunu söylüyorlar. Şimdi teleferik turundan güzel manzaralar getirelim ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: 2000 metrede bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz.
1: Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim.
0: ...2000 metreden 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor.
1: Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Q. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötsel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız. Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz. Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az. Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: US.
0: US, and what do you feel? You are in the top of Alpins, huh?
1: Like I feel exhilarated, like I'm king of the world.
0: What do you think? Do you like this place?
1: This place is amazing. I recommend for everybody to come here.
0: Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası. Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası. Tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz. Ve gerçekten çok keyifli bir manzara var. Burada manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber.
2: Çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
3: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayal

0: sonuna kadar bilmeyeceğim.
1: Madem Borazan çaldırtmıyorsun, he, ben de radyoyu açarım. He.
0: Çocuğum yaşıyor. Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
2: Ne harbi?
3: Adın ne senin?
1: Ayşegül efendi.
2: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
4: Sakın dokunmayın.
1: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
2: Çok güzel oynadınız.
1: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
3: Peki ben anneni olsaydım kabul eder miydin?
5: Ayşegül bugün 16.15'te TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Toprak kabul etmeyin. Sen neredesin?
1: İlkokul arkadaşımdır benim.
2: Ben burada kalayım.
3: Bunları da Cano'ya götür.
2: Öyle bir şey görmüşüm ki.
1: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
4: Hoş gelmişsin.
3: Hoş buldum.
2: Gömünün yerini bir o bilir.
5: Memo, ziyaretçim var.
2: Çarşafı giy, seni karı sansınlar.
6: Gel gidelim kardeş, o mor erkek milletine gidelim.
5: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
7: Davaro bugün 18'de TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Parasının kıymetini bilenler.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
14: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata.

0: sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz.

0: ve dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Kübra Hanım katıldı. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kübra Güler. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Adanalıyım. Mersin'de büyüdüm.
0: Mersin'de büyüdünüz?
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Mersin'de Pozcu, Yenişehir bölgesinde. Orada okudum, orada liseyi de orada okudum.
0: Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, teşekkür.
0: Yankı Bey bugün nasılız?
2: Bugün de iyiyiz.
0: Saçlar aslında biraz daha havalanmış sanki.
2: Biraz daha havalandı, evet. Bugün de iyiyiz. Geçen olmadı, dün olmadı. Umarım bugün olacak. Moralimiz iyi. Bakalım.
0: Nilgün Hanım da performansıyla dikkat çeken yarışmacılarımızdan ama henüz final yüzü görmedi. Serhat Bey sağ olsun.
3: Evet, bakalım belki bugün şeytanın bacağı kırılır.
0: Serhat Bey, takdim edeyim efendim kendilerini. Zaten aslında daimi izleyicilerimiz biliyor ama en fazla yarışan, 10. kez burada. En fazla finale çıkan, en fazla para ödülü alan, yani daha kırılacak rekor kalmadığına göre bugün veda ederim size.
4: Kalmadı değil mi? Artık bütün başarıları elde ettim. Ya başarıya açlık durumu yok. Bakalım. Ben de artık bugün böyle hafta sonuna giriş. Yeşil gömleğimi giydim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum 4 yarışmacımıza da.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili Kübra Hanım, sizin için ve izleyicilerimiz için hemen bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etapta dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve akıl oyunu etabı son etap. Orada ise puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüzü de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte burada yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mıyız Kübra Hanım?
1: Hazırız.
0: Heyecan var mı?
1: Var. Birazcık var.
0: Birazcık. Evet. Peki. Soru soru. Belki o heyecan azalabilir. Cevap soru da başlıyor. Cevap soru da cevap. Bilgi etabıyla giriş yapıyoruz güne ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: İlk sorumuzun konu başlığı bale. Bale belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. İtalyan Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Mim sanatçılarının Rönesans tiyatro ve geleneksel halk gösterilerindeki dans adımları bugünkü balenin temellerini oluşturmuştur. Daha sonra Fransa ve Rusya'da iyice gelişmiştir. Dünya çapında yayılarak birçok başka dansı da etkilemiştir. Erkek dansçılara balet, kadın dansçılara balerin adı verilir. Sorumuz gelsin. Balerinlerin gösteri sırasında giydikleri kat kat kabarık eteğe ne ad verilir? Süreniz başladı. Genelde çizgi film, masallar, böyle hayvanlar alemiyle başlardık ama bugün ters köşe yaptık sizi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey?
1: Pileli etek diye düşündüm ama inanın çok ters köşe bir soru oldu benim için.
0: Orada pilelinin yalnız bir de iyisi de yok.
1: Pilili. Sanırım öyle yazıyor da.
0: Öyle mi yazıyor?
1: Pilili diye yazılıyor da olabilir. Ondan
0: soru
1: da tam emin değilim.
0: Soru işaretini de koydunuz.
1: Evet, bol soru.
0: Dilgün Hanım, pileli etek nasıl olur?
2: Pileli etek daha çok kat kat oluyor ve yani günlük giymeye uygun bir dansa ait bir kostüm değil.
0: Ben dansa de ait olan kostüm hangisi?
2: Tütü.
0: Tütü. Ne oldu Serhat Bey?
1: Tütü, doğru duydum. Bazı giysiler doğru, tütü.
0: Yankı Bey?
3: Tütü dedim Mersin Bey.
4: Ben bilmiyorum. Bunu es geçtim.
0: Bir gülücükle evet, buraya geçelim diyorsunuz. Peki, doğru cevabı görelim o halde. Tütü olacaktı doğru cevap. Ve Nilgün Hanım'la Yankı Bey yarışmaya puanlarla başlıyor. Hemen geçelim ikinci sorumuza.
5: Ne abi?
6: Ne ya, ne olsun. Bulmaca çözüyorum da çok zor ya.
5: Var mı demedin?
6: Hepsi.
5: Sor.
7: Kraliçe,
5: Ece,
7: Akıl, Uz, İdare Lambası.
5: Şinanay.
7: Arşidük'ten sonra gelen soyluluk ünvanı.
5: Viyadük.
7: Boks yapan kimse.
5: İrlandalı turist.
7: Boru sesi.
5: Ne?
7: Kuzu sesi.
5: Ti.
7: Akbil sesi.
5: Dürüt.
7: Bitmiş akbil sesi. Da-da-da-da. Tasdik etme.
0: Bulmaca ile devam ediyoruz. Japonya'da sevilen bir bulmaca türüdür. Ancak son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Rakamlarla oynanır ancak matematik bilgisiyle alakası yoktur. Oyun soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 9 kareden oluşur. Bu karelerin içerisine birden 9'a kadar rakamların yerleştirilmesi gerekmektedir. Oyunun zorluk derecesine göre de ipuçları verilir. Oyunu çözerken acele etmemek gereklidir. Sorumuz gelsin. Rakamlarla oynanan popüler Japon bulmacasının adı nedir? Süreniz başladı. Oyunu çözerken acele etmemek gerekir diyorum ya. Bazen bir bakıyorsunuz 20 dakika sürüyor. Bazen de o kadar acele etmiyorlar ki 2 saate kadar sürüyor. Cevapları görelim, süremiz bitti. Serhat Bey?
1: Sudoku.
0: Nilgün Hanım?
2: Sudoku. Çok da severim oynamayı. Neredeyse her gün oynarım.
0: Aa, ne güzel.
2: Evet.
0: Yankı Bey?
3: Sudoku.
0: Evet. Ve Kübra
4: Sudoku,
0: Hanım?
4: Sudoku yine.
0: Bu kez
4: kalp
0: gülücük gitmiş. Kalp gelmiş
4: kalp
0: yanına.
4: Evet.
0: Ama o kalbi biraz daha büyütelim. Aa, Sudoku yazısını biraz daha büyütelim.
4: Tamam.
0: Sonraki daha iyi olur. Daha böyle net bir şekilde görmüş olur izleyicilerimiz. 4 tane Sudoku. Sizin aranız nasıl Sudoku'yla?
4: Benim çok iyidir. Hatta ilkokulda böyle ilçede bir derecem vardı. Sudoku bayağı severim.
0: Serhat Bey?
1: Sudoku zor, kolay, orta. Genelde zorla başlarım ama zor olmayınca bir ortaya dönerim. Ortadan çözerim.
0: Üçlü üç oynadı. Yankı Bey siz?
3: Ben de oynarım Mersin Bey. Ben hiç kolayları çözmem. Çok kolay gelir. Ben de ortayla zor arasında gider gelirim. Severim ben de oynamayı.
0: Boşuna çözmeyi. Burada değilsiniz. Sonuçta bulmacalarla aranız iyi, yarışmayla da aranız iyi. O zaman ne yakışır? Buraların yemyeşil olması yakışır. Görelim cevabı. Sudoku doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da ikinci sorumuzun

Fantastik bir kuş. Bakalım nasıl bir kuş bu? Efsanevi bir varlık olan ve masallara konu olmuştur. Gerçekte böyle bir kuş türünün var olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Türk kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere pek çok farklı kültürde kendisine yer bulmayı başarmıştır. Yeniden diriliş ve varoluşu simgelemektedir. Bu yönüyle de hem efsanevi hem de son derece gizemli bir varlık olma özelliği barındırmaktadır. Kuşların babası ve lideri olarak tanımlanır. Bu kuşun efsanesi pek çok masal, hikaye ve birçok sanat eserine konu olmuş durumdadır. Küllerinden doğan kuş olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Yeniden diriliş ve varoluşu simgeleyen bu kuşun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Serhat Bey.
1: Zümrüt Anka Kuşu.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben sadece Anka Kuşu yazdım.
0: Ve Yankı Bey.
1: Anka Kuşu.
2: Ben de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktım. Kısaca Anka Kuşu yazacaktım.
0: Siz de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktınız. Aslında Zümrüt Anka, Anka Kuşu hepsi de aynı kuş olarak adlandırılan kuştur ama doğru cevap Zümrüt Anka ya da Anka Kuşu mu hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap tabii ki

En uzun gece konu başlığımız. Kuzey ve Güney Yarımküre'de bazı tarihlerde en uzun ve en kısa geceyle gündüzler yaşanır. Bu tarih Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Güney Yarımküre ise bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gecesini yaşar. Sorumuz gelsin. Kuzey Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı tarih nedir? Süreniz başladı.

0: okul yıllarından kalma aslında değil mi? Bu bilgi hep burada vardı. Bakalım oraya nasıl yansıdı? Buyurun lütfen cevaplar. Serhat Bey.
1: 21 Aralık.
0: Nilgün Hanım.
2: 21 Aralık.
0: Yankı Bey.
3: 21 Aralık.
0: Ve Kübra Hanım.
4: 21 Aralık.
0: 21 Aralık. 4 yarışmacımızda da. İlk etabı bitiriyoruz. İşte doğru cevap geliyor. 21 Aralık doğru cevaptı. Birinci etabı da 4 yarışmacımız puanlarla bitirmiş oldu. Peki son durum nedir ona bakalım. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 1250 puana sahipsiniz. Geride kalan bütün soruları doğru olarak cevaplandırdınız. Kübra Hanım ve Serhat Bey 750 puana sahip. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorumuzun değeri artık 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Atasporları konu başlığımız. Bakalım detaylarda ne var? Binicilik Türklerin en önemli atasporlarındandır. Orta Asya'dan gelen cirit 16. yüzyılda savaş oyunu olarak kabul edildi. At üzerinde

elindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmud tarafından yasaklanmıştır. Ok, Türkler için İslamiyet öncesi dönemden beri hakimiyet sembolüdür. Okçuluk, bir yay yardımıyla oku hedefe gönderme esasına dayanır. Yağlı güreş, Orta Asya devirlerinden beri Türklerin geleneksel sporudur. O devirlerde müsabakalar ancak güreşçilerden birinin ölümüyle sona ererdi. Güreşçilerin vücudunu yağlaması, rakibi tutmayı güçleştirdiğinden oldukça ustalık isteyen bir spordur. Sorumuz gelsin. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle cirit atmayı yasaklayan padişah kimdir? Süreniz başladı.

0: 5. sorumuzdayız ve yeni etabın ilk sorusu. Süremiz de bitti. Cevaplar erkenden yazıldı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: İkinci Mahmut.
0: Nilgün Hanım.
2: İkinci Mahmut.
0: Yankı Bey.
3: İkinci Mahmut.
0: Ve Kübra Hanım.
4: İkinci Mahmut.
0: 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Yankı Bey, sporla aramız nasıl?
3: Sporla aram iyidir Ersin Bey. Oynarım, izlerim, seyrederim.
0: Ne oynarsınız?
3: Yorum yaparım. Ben futbol ve basketbol oynadım. Lisanslı olarak yüzücülük yapmıştım bir dönem. Daha sonra eğitimden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu anda hala aktif olarak basketbol oynuyorum. Ancak lisanslı değilim tabii, arkadaşlar arasında öyle.
0: Arkadaşlar
3: amatör
0: arasında
3: olarak oynuyoruz, evet.
0: Kübra Hanım, vakit bulabiliyor musunuz spora?
4: Ya fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Daha çok bu dönemde yogaya yoğunlaştım. Ondan önce masa tenisi çok oynuyordum. Ben de yani çok severim ya spor yapmayı. Genel olarak çok rahatlatıyor.
0: Keşke şu sporu yapabilmeyi becerebilseydim dediğiniz var mı Nilgün Hanım?
2: Vallahi ben sanırım yüzme isterdim.
0: Yüzemiyor musunuz?
2: Yok, hayır. Yüzebiliyorum ama hani profesyonel olarak bir spor dalı tercih etmem gerekseydi yüzmeyi tercih ederdim. Çünkü suda olmayı ben çok seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum denizde. Hani onu gayet başarılı olarak yapmak ve ülkemizi temsil etmek isterdim.
0: Ne güzel. Peki. O zaman cevaba gelelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Cevap soruda. İkinci etaba 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz. Ne güzel. Tabii bol yeşil ışık demek çok iyi. Çetin bir rekabet demek. Bunu ilerleyen sorularda da görmeyi temenni edelim ve yeni sorumuza geçelim. Rengarenk bir soru geliyor şimdi. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Toplamda 7 renk bulunan gökkuşağının orta halkasında yeşil, yeşilin altında mavi, üstünde ise sarı renk yer almaktadır. Renk geçişleri keskin değil, buğuludur. Gökkuşağı yarım çember şeklinde görünmektedir. Gökkuşakları özellikle ikindi saatlerinde yağmur yağdığında görülmektedir. Anadolu topraklarında çocuk oyunlarında gökkuşağına benzer büyük renkli bilyelere eneke ismi verilmiştir. Gökkuşağı batı kültürlerinde şansın ve umudun sembolü olarak kabul görmüştür. Güney Amerika'daki yerliler için denizin üstünde görünen gökkuşağı şansı ifade eder. Sorumuz gelsin. Gökkuşağının en dış halkasında bulunan renk hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti bu renk cümbüşünde. Bakalım cevaplar nasıl? Buyurun lütfen. Serhat Bey?
1: Kırmızı.
0: Nilgün Hanım?
2: Kırmızı.
0: Sever miyiz kırmızıyı?
2: Kırmızıyı sevdiğim için değil, fen derslerinde hocamız ezberletmişti gökkuşağındaki renkleri sırasıyla.
0: Bir sayın o zaman.
2: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor.
0: Yankı Bey onaylıyor muyuz?
1: Onaylıyorum Ersin'de.
0: Peki. Ben siz de o yüzden kırmızı diyorsunuz.
1: Ben de kırmızı dedim, evet.
0: Kübra Hanım?
3: Ben enişteki renkle karıştırdım, o yüzden mor dedim ama sanırım kırmızıydı.
0: Kırmızı evet, mı doğru cevap?
3: Kırmızıydı.
0: Sizin nasıl renklerle aranız?
3: İyidir renklerle aram. Yani ama...
0: En çok tercih ettiğiniz renk?
3: Genelde mürdümü çok seviyorum. Genel scrapslarımı mürdüm seçiyorum. Mürdüm tercihim olurdu.
0: Peki. 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane de mor var. Acaba ben ne dedim? Onu hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Cevap soruda. Kırmızı doğru cevap olacaktı.

eski tedavi yöntemlerinde acaba neler uygulanırdı? 1700'lerde kuduz hastalığı için ilginç bir tedavi öneriliyordu. Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar frenge tedavisinde civa kullanıldı. Baş ağrıları için önerilen eski bir tedavi yönteminde bir çay kaşığı su ile bir damla kargabüken karıştırılıyordu. Kargabüken zehirli olan ve günümüzde fare zehirlerinde kullanılan bir maddedir. İlginç bir diğer tedavi yöntemi şişik gözleri yengeç gözüyle tedavi etmekti. Bu yöntemde canlı bir yengecin gözleri kesiliyor ve kesilen gözler hasta olan kişinin boynuna sürülüyordu. Sorumuz gelsin. 1700'lerde kuduz tedavisi için sütün içine biberle birlikte hangi malzeme karıştırılıyordu? Süreniz başladı.

0: son saniyeler. Kübra Hanım son anda bir şey yazdı ki süre bitmeden yazdı. Öncelikle şunu belirtelim. Bu eski tedavi yöntemleri ve şu anda bu söylediklerimin baz alınıp da herhangi bir hastalık için kullanılmamasını belirteyim, vurgulayayım. Bu sadece bir yarışma sorusunun içeriğiydi. Buradan bir şeyler kapıp da acaba tedavi olunur mu diye düşünmesin hiç kimse. Herkes mutlaka önce doktor kontrolü, ardından doktorun vermiş olduğu, ki aramızda da Kübra Hanım bir doktor olarak burada, değil mi?
1: Evet. Yani mutlaka
0: faydaları vardır bitkilerin. Ama mutlaka doktorun kontrolüyle birlikte bu yola başvurulması da önemlidir.
1: Günümüzde zaten bitkilerin kullanıldığı fitoterapi şeklinde bir tedavi yöntemi var ama onun için bile uzmanlık gerekiyor. Yani onun için bile danışmak gerekiyor.
0: Peki cevaplarınız nasıl acaba? Hep birlikte görelim. Serhat Bey?
2: Ciğer otu.
0: Ciğer otu. Nilgün Hanım?
3: Ya benimkinin doğru olmadığını biliyorum. 20 gram biber, 40 gram ot gibi bir şey hatırlıyorum ama ne ot olduğunu hatırlayamadım. Ben de aklımda kalanı yazdım öyle.
0: Belki Ersin Bey kabul eder diye.
3: Aynen.
0: Yankı Bey?
4: Ben de ot olduğunu hatırlıyorum ama otun adı aklıma gelmedi. Öyle salladım ben de aklıma gelen ilk otu. Çörek otu diye salladım ben de.
0: Çörek otu. Nilgün Hanım, çörek otunun nerede kullanıldığını biliyor musunuz?
3: Valla çörek otu ben kilo almak için kullanıyordum. Böyle kahvaltılarda bir şeylerin üzerine ekiyordum falan. Yağı çok faydalı. Hatta bir hadis-i şerif vardı sanırım. Bir tek ölüme çaresi yok diye çörek otunun. Başka nerede kullanıyorsunuz? Biliyor musunuz?
0: Böreklerde kullanıyorlar değil mi çörek
4: evet,
0: otunu?
4: Evet. Üzerine atıyorlar. Evet.
0: Evet. Kübra Hanım.
1: Ben yine kaçırdım. Ya ben de bir ot olduğunu duydum ama onu kaçırdım. Böyle gülücükle yine.
0: Peki şu anda yani bir gülücük, bir çörek otu, bir 40 gram ot, bir de ciğer otu var. Acaba ben ne dedim? Cevap soruda. Buna göre

0: hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. Cevap soruda. Ciğer otu doğru cevap olacaktı. Serhat Bey tek başına doğru cevap verdiği için 4000 puanı haneye yazdırdı. 5950 oldu. Serhat Bey biliyor musunuz ciğer otunu?
1: İnanın hiç duymamıştım. İlginç bir adı var. Zaten bütün otların ilginç adı var. Hani çörek otu, ciğer otu, ebem otu, böyle yüksük otu falan. Duymamıştım, öğrenmiş oldum.
0: Ciğer otu aslında dağ lalesi olarak da bilinir. Çiçeğinden dolayı ve genellikle ıslak, nemli ortamlarda, kayalık dibinde, yollarda yetişen şifalı bir bitki olduğu düşünülendir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta, şifa demişken aynı zamanda zehirli olanları da vardır. Özellikle uzman kontrolünde bu tür tedavilere başvurulması gerektiğini vurguluyoruz, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani pek çok bitki alerjik olabilir. Bu yüzden kesinlikle uzman kontrolünde de yapılması, denenmesi gerekir.
0: Siz duymuş muydunuz ciğer otunu?
2: Duymamıştım.
0: İlk defa duydunuz siz de.
2: Evet.
0: Yedinci sorumuzdu bu ve ikinci etabı da bitiriyoruz. Şimdi son soru gelecek 2000 puan değerinde. Hemen konu başlığına gidelim. Taraftar grupları, bakalım neler var bunun içinde. Türk futbol takımlarının birçoğunun oldukça ateşli taraftar grupları bulunuyor. Bursa Spor taraftarlarının oluşturduğu tribün grubunun adı Texas. Sakarya Spor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Adını savaşçı Kızılderili kabilesi Sioux'lardan alıyor. Kocaeli Spor taraftar grubu Hodri Meydan, Türkiye'deki en büyük taraftar gruplarından biri. Sivasspor'un taraftar grubuna Yiğidolar deniyor. Ankara Gücü'nün takımını asla yalnız bırakmayan taraftar grubu Gecekondu. 2020'de yılın taraftar grubu ödülünü alan Nefer, Eskişehirspor'un taraftar grubu. 1982 yılında kurulan Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu ise Çarşı. Sorumuz gelsin. Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz, süremiz bitti ve buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Tatangalar.
0: Nilgün Hanım.
2: Tatangalar.
0: Yankı Bey.
1: Tatangalar.
0: Kübra Hanım.
3: İyi dolar diye hatırladım ben. Bakalım.
0: Siz yine koptunuz herhalde.
3: Evet, birazcık daha oldum.
0: İyi dolar nerenindi Serhat Bey?
1: Sivasspor.
3: Sivas mıydı onlar?
0: Peki Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı mıydı? Ben ne demiştim? Sakaryaspor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adıydı. Sakaryaspor bir dönem özellikle o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi olarak adlandırdığımız futbol liginde en üst seviyede çok başarılı sezonlar yaşamış, birbirinden kıymetli futbolcular yetiştirmiş ve aynı zamanda kupada olsun, ligde olsun başarılı sonuçlar almış olan bir taraftar, bir takımdı. Şimdi yavaş yavaş yine yükselişine devam ediyor. Umarız en kısa sürede onları, Kocaelispor'u, o eski futbol dönemine Eskişehirspor'u yeniden üst seviyede görürüz. Kübra'nın futbollarımız nasıl?
3: Ya hiç iyi değildir yani. Hiç izlemem, hiç takip etmem.
0: Bunları da ilk defa mı duydunuz?
3: Evet. Ya çarşıyı biliyorum zaten, Beşiktaş'ı yani.
0: Takım tutuyor musunuz?
3: Takım da tutmuyorum.
0: Peki. İkinci etabı bitirdik. İkinci etabın sonunda puan durumunu bir hatırlatalım. Serhat Bey 6650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 3150, aynı puanlarla, aynı istikrarla devam ediyorsunuz. Kübra Hanım bugün aramıza katıldı. 1250 puanınız var. Umarım üçüncü etap sizin için de, diğer yarışmacılarımız için de daha iyi sonuçlar getirir. Adım adım yedinci finale doğru gidiyor Serhat Bey şu anda sanırım.
1: Ama bir soruda her durum değişebiliyor yaşadığımız gibi. Son soruda da olabilir bu. Sondan bir öncekinde olabilir. Şu anda öndeyim ama garantisi yok.
0: Garantisi yok, evet. Akıl oyunu etabı, yeni bir etap, 3000 puan değerinde cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı artık. Akıl oyunu etabı ile birlikte bu heyecan devam edecek. Yeni sorumuzun konu başlığına gidiyoruz.
4: Olamaz.
5: Evet.
4: Ne?
6: Ona konuşmayı ben öğrettim. Artık konuşabiliyor.
4: İti.
5: İti.

Dokuzuncu sorumuzda konu başlığımız E.T. filmi. E.T. 1982 yapımı kült bir bilim kurgu filmidir. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı film, kaybolmuş bir uzaylıyla küçük bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. E.T. aslında Spielberg'in 1960'da anne ve babasının boşanmasının ardından uydurduğu hayali bir arkadaş sayesinde ortaya çıktı. Filmde kullanılan kukla 3 ayda 1,5 milyon dolar harcanarak yapıldı. Bu filmde 7 yaşında başrol oynayan Drew Barrymore, dünyada en genç yaşta biyografisi yazılan kişi oldu. Film aday gösterildiği 9 Oscar'ın 4'ünü kazandı. 1989'da 15 milyon video kaset satışı yaparak inanılmaz bir rekor kırdı. Sorumuz gelsin. E.T. filminde başrol oynayan Drew Barrymore kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

0: O dönem ve hala aslında Amerika'da çok izlenilen bir show programı vardır. Saturday Night Live isimli. Rekor hala ondadır. 7 yaşında oraya çıktı ve orada o show programına çıkan en genç oyuncu unvanına sahip. O rekor hala kırılamadı. O dönem çok büyük bir başarı elde etmişti. Herkes onu konuşuyordu ve şu anda da dönemin en başarılı, en fazla para kazanan kadın oyuncularından birisi. Peki kaç yılında doğdu diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: 1975.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben de 1975 dedim. 82 yılında çekilmişti. O şekilde buldum.
0: Yankı Bey.
3: 1975 dedim. 82-7.
0: Ve Kübra Hanım.
4: Ben yine bu kısmı kaçırdım. Yine bu soruya cevap veremeyeceğim.
0: Siz cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Keşke finalde olsaydı cevap vermeme hakkı. Ben size 1000 TL takdim etseydim ve yarın beraber olabilseydik. Ama bu gidişle oğlum, yarışmaya biraz veda ediyoruz gibi yavaş yavaş evet. Kübra Hanım. 3 tane 1975 var. Acaba doğru cevap 1975 mi? Doğru cevap 1975. Şu an 46 yaşında bir oyuncu Barrymore. Ve E.T. filmini de hatırlamış olduk böylelikle. 10. sorumuz, önce konu başlığımız.

Alp Dağları'na götüreceğim şimdi sizleri. Alpler, Güney Avrupa'da yer alan büyük dağ sırası. Slovenya, Liechtenstein ve Monaco, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın neredeyse hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli bir yer tutar. Ekvatordan ve Kuzey Kutbu'ndan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. 207 bin kilometre karelik bir alanı kaplar. Dağların yükseklerinde vahşi keçiler ve boyları 60 santime ulaşan dağ farelerine rastlanır. Alplerdeki Mont Blanc tepesi 4810 metre yükseklikte olup Avrupa'nın en yüksek tepesidir. İtalya ve Fransa'yı bağlayan 11.6 kilometrelik Mont Blanc dünyanın en uzun ikinci kara

yolu tünelidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Alp Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: çok ünlü kayak merkezlerine sahip olan, hatta Avrupa'nın, dünyanın jet sosyetesinin de gittiği, tercih ettiği, işte Courchevel, Chamonix gibi farklı farklı yerlere olan Alp Dağları'nda bir gezdik dolaştık. Cevapları nasıl yansıdı bakalım? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: 7 ülke.
0: 7 ülke dediniz. Nilgün Hanım.
2: Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ama süre boyunca sadece 5 tanesini hatırlayabildim. Almanya'da vardı. 5'ten fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Nelere yazdınız? İsviçre var, Fransa var, Avusturya.
2: Letonya, bir de Liechtenstein ama o ülke değil sanırım. Emin değilim.
0: 5 cevabını verdiniz. Yankı Bey?
1: 7 dedim Mersin Bey ben de.
0: Hatırlıyor musunuz hangi ülkeler olduğunu?
1: Şöyle, Slovenya, Liechtenstein vardı, Almanya vardı. Avusturya'nın büyük bölümünü kapsıyor dediniz. Bir tane daha vardı, 6. 6 tanesini hatırlıyordum. Şu an 6.'yı da unuttum hatta. Bir tane daha vardı diye aklımda kaldı. Onu bilmeden bir artı bir yaparak 7 dedim ben.
0: Peki. Kübra Hanım?
3: Ben de 6 tane diye hatırladım.
0: Siz de 6 evet. diye hatırladınız. 2 tane 7, 1 tane 6 ve 1 de 5 var. 10. sorumuz. Şöyle bir baktım. Sonra cevaba bakmak istedim. İşte doğru cevap geliyor. 8 olacaktı. Şu anda her ne kadar 1250 puanınız olsa da Kübra Hanım, yarışmamızın formatı gereği tek başınıza eğer doğru cevap verirseniz, ki bunun örneğini Serhat Bey gösterdi, 6000 puan alabilir ve bir anda belki lider olamayabilirsiniz ama ikinci olabilirsiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Şu anda bu noktadan bakalım nasıl çıkış yapacaksınız.
3: Bakalım inşallah.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz.

Trafikte bazı ilkler yaşanmış. Neymiş bunlar? Tarihte motorlu bir aracın ilk kazası 1771'de Paris'te yaşandı. Nicolas Joseph Cugnot buharlı traktörüyle Paris silah deposunun duvarına çarptı. Türkiye'de kayıtlı ilk trafik kazası İstanbul'da 1910'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Bir otomobilin bir yaya çarptığı kazada yaya yaralandı. Dünyanın ilk araba plakası 1893'te Fransız polisi tarafından düzenlendi. İlk trafik cezasını 1895'te otoyolda 3 tekerlekli motor kullanan John Henry Knight yedi. İlk hız sınırlaması 1901 yılında Amerika'da uygulandı. İlk trafik düzenleme kanunu 1865'te İngiltere'de çıkarıldı. İlk emniyet kemeri 1930'da Amerika'da bulundu, 1954'te yasalaştı, 1956'da zorunlu oldu. Emniyet kemeri Türkiye'de ise 1995'te yasal zorunluluk haline geldi. Sorumuz gelsin. Dünyanın ilk motorlu araç kazası Türkiye'deki ilk kazadan kaç yıl önce yaşanmıştır? Süreniz başladı.

0: Kazasız yolculuklar dileyelim. Özellikle kış aylarında aman biraz daha dikkat. Hem hız konusuna hem de emniyet kemeri konusuna dikkat edelim. Ve cevaplarımızı görelim. Serhat Bey.
1: 239.
0: Nilgün Hanım.
2: 139.
0: Arada 100 var şu anda. Serhat Bey eyvah dedi sanki.
1: Evet, eyvah.

0: Eyvah mı?
1: Eyvah.
0: Yankı Bey?
2: 139 dedim ben Dersim Bey.
0: Kübra Hanım?
3: Ben de 134 dedim.
0: Siz 134'ü nereden buldunuz?
3: Son söylediğiniz tarihten, ya 1771 hatırlıyordum ama en son söylediğiniz acaba ilk kaza mıydı yoksa son çıkan kural mıydı? Ondan emin olamadım. 134 dedim.
0: 134, 2 139 ve bir de 239 var. Doğru cevabı görelim mi?
3: Görelim.
0: Kritik bir an olabilir çünkü. 139 doğru cevaptı. Serhat Bey, 100 yıl.
1: 100 yıl ileri götürdüm ben. Umarım hiç kazalar yaşanmaz, öyle diyelim. Öyle bağlayalım.
0: Koltuğu korudunuz. Hala liderliğiniz devam ediyor ama rakipleriniz size biraz daha yaklaştı. 5650 oldu şu anda. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 2000 puan geriden takip ediyorlar. Kübra Hanım da 1250 puanda. Kübra Hanım matematiksel olarak hala burada kalma şansınız devam edecekti.
3: Biraz heyecanımı ama, koruyamadım ya.
0: Ama şu anda o şansınızı maalesef evet, kaybettiniz. Bugün biliyorsunuz Cuma. Cuma ne yapıyoruz? 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başlıyoruz. Ve en kritik sorulardan birisi olacak şimdi 12. soru. Finalisti de gidenleri de belirleyecek olan bir soru. İşte konu başlığımız. Koşan adam Mirkelam bir gecede Türkiye'de onu herkes konuşmaya başlamıştı. 1986 yılında Kayahan Açar'la Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aralarında Nazan Öncel'in de bulunduğu birkaç sanatçıya geri vokal yaptı. 1990 yılında Karşılıksız Çek adlı şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına katıldı ama dereceye giremedi. 1995 yılında Her Gece isimli şarkısını hazırlanan kliple dikkatleri üzerine çekti ve Koşan Adam olarak ünlendi. Kendi adını verdiği albümü büyük ilgi gördü ve bir günde tam 200 bin tane satıldı. 2001 yılında yollarını ayırdığı İskender Paydaş'la tekrar bir araya geldi ve yaptıkları birçok şarkı yine çok dinlendi ve satıldı. Ağabeyi hitaben yazmış olduğu Kokoreç dillere dolandı. Terk eden sevgililer için yazdığı şarkı unutulmaz, sevenlerin kalbine kazındı. 10 yılı aşkın kariyerinde Tavla, Ah Bir Joker ve Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz gibi birçok hite imza attı. Sorumuz gelsin. Mirkelam, Eurovision Türkiye elemelerine katıldığı tarihten kaç yıl sonra Koşan Adam olarak ünlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz ve süremiz bitti. Her şey artık
1: belli.
0: Netleşecek. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
2: 9 yıl.
0: Nilgün Hanım.
3: Ben de 9 yazdım.
0: Yankı Bey.
4: 9 yıl.
0: Ve Kübra Hanım.
3: 5 yıl diye hatırladım.
0: 5 yıl.
3: Bakalım. Evet.
0: Şu anda daha cevap açıklanmadan hangisinin doğru cevap olduğunu bilmememize rağmen Serhat Bey, matematiksel olarak finale çıkma şansınızı ne yapıyorsunuz?
3: Garantili.
2: Koruyorum ve finale çıkıyorum.
0: Garantiliyorsunuz.
2: Garantiliyorum.
0: Finale çıkmayı garantiliyorsunuz. Çünkü diğer iki yarışmacımız da sizinle aynı cevabı verdiler. Sizi geçme şansı ortadan kalkmış oldu. Zaten Kübra Hanım bu şansını daha önce yitirmişti. Ve finalistimiz Serhat Bey'i ben alkışlarken doğru cevabı da görelim. 9 doğru cevaptı. Serhat Bey'in puanı artıyor. Nilgün Hanım'ın ve Yankı Bey'in de puanı artıyor ama bu sıralamayı değiştirmiyor.

0: 10. kez bizimle birlikte olan, bugün en fazla bizimle beraber olma yarışmacı unvanına sahip olan, en fazla puan rekoru kıran, en fazla para ödülü kazanan Serhat Bey, en çok finale çıkan kişi olarak da, bu rekorun sahibi olarak da yine benim karşımda olacak.
1: Rekorları geliştirdim ama bakalım final farklı oluyor. Ne gibi bir soru çıkacak ona çok bağlı. Yani 10 kere yarışmak güzeldi gerçekten. Bekliyorum final sorusunu.
0: Size özellikle meslek hayatınızda da, arkadaşlarınıza da buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Güç ve kuvvet diliyoruz aynı zamanda. Yankı Bey, iyi ki geldiniz. Nilgün Hanım, iyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Finalde beraber olacağız yine Serhat Bey ile. Şu ana kadar kasada ne kadar var Serhat Bey?
1: Yanılmıyorsam 14.000 TL birikti.
0: Evet.
1: Bakalım finalde 5.000 TL için. Bugün biraz haftanın son günü. Kendimi iyi hissediyorum yani. Odaklanacağım soruya.
0: Kübra Hanım, Yankı Bey ve Nilgün Hanım, sizlere bu kitabı armağan ediyorum. Umarım bizi hatırlarsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok memnun olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Serhat Bey, finale gidiyoruz artık. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında çok heyecanlı bir an şimdi. Finalde Serhat Bey yine karşımda. Bugün 10. kez beraberiz ve sizin 7. finaliniz. Sizden sonra böyle bir başarıyı başka bir yarışmacımızın yakalayabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama sonuçta sizin gibi bilgili, donanımlı, dikkatli, belki de başka yarışmacılarla da burada karşılaşabiliriz ki temenni ederim. Ama mutlaka buradan ayrıldıktan sonra da sizden hep bahsedeceğiz Serhat Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de burayı iyi olarak anımsayacağım. Yani 10 gündür yarışıyorum. Burada çok iyi ağırladınız beni. Sağ olun. Tabii 80 milyonluk bir ülke, bir sürü arkadaşım, yarışmacı arkadaş gelecektir. Ama bakalım yani final sorusu nasıl gelecek? Zor sorular geliyor finalde genelde tabii ki. Final adı üzerinde. Haftanın son günü, hafta sonu başlıyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Sadece bilgili olmak değil, aynı zamanda dikkatli olmak, konsantrasyonunu bir an bile kaybetmemek, hafızasının güçlü olması, birçok değil mi özelliği barındırmak gerekiyor bu yarışmada başarılı olabilmek için. Ve siz şu ana kadar bunu en iyi gösteren kişi oldunuz. 14 bin lira var kasada. 2 kez 5 bin lirayı kazandınız. Ve 4 kez de cevap vermeme hakkı kullandınız. Bugün yine benim yanımda bir 5 bin liralık çek duruyor. Size bununla veda etmeyi, 5 bin lirayla veda etmeyi çok ama çok arzu ederim.
1: Yani ben de dileğim o yönde. İnsan kendi sınırlarını biraz zorluyor. Burada onu gördüm. Hani hesap bellekte tutma vesaire gibi şeyleri insan zorlayınca sınırlarını da görüyor. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Ne tutmam gerekiyor aklımda? Merakla bekliyorum açıkçası.
0: Gidelim mi konu başlığına?
1: Gidelim.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.
8: özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
15: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri döner, yiyemez. Karışık aşka gelmez ama aşk benim. Öyle güzel hayatımda benim, hadi aşka gel.
8: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs

0: apartmanın fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Düz geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra...

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Hele Memobi gelsin haftaya nikah.
1: Sülü huyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydım.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Kıyartolarda.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
2: O nasıl oldu ki?
5: Köy meydanında vuruşacağız.
6: Toprak kabul etmiyor.
7: Sen de bizdesin.
8: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
2: Bunları da Cano'ya götür. Öyle bir şey görmüşüm ki.
8: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
9: Hoş gelmişsin.
2: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bile.
10: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş. Umur, erkek milacı değil.
2: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şahadet getir, vuracağım seni.
11: Davaro bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
18: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
19: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
18: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

İller ve yerel saatleri final sorumuzun konu başlığı. Türkiye 26-45 doğum meridyenleri arasında yer alır. Iğdır 45. doğum meridyenine en yakın noktada bulunur ve Türkiye'nin en doğusundadır. En batı noktasında ise Gökçeada yer alır. 26. doğum meridyenine yakın bir noktadadır. Meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında 19 meridyen vardır. Bu yüzden aradaki zaman farkı 76 dakikadır. Ancak Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması vardır. Resmi olarak ülkemizin her yerinde saatler aynıdır. Çanakkale 26. Tekirdağ 27. meridyende, Yalova 29. meridyende, Zonguldak 31. meridyende, Bitlis 42. meridyende, Erzurum 41. meridyende, Şanlıurfa 38, Aksaray 34, Iğdır 45. meridyende, Afyon 30. meridyendedir. Final sorumuz geliyor Serhat Bey. Eğer Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması olmasaydı, Yalova'da saat 20.18 iken Bitlis'te saat kaç olurdu? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben tam meridyenleri ve illeri saydığım esnada üf yaptınız bayağı bir.
1: Yani bir doğuya gitti, bir batıya gitti. Ben kafamda batıdan doğuya doğru getirecektim ama batıya gitti, doğuya gitti, İç Anadolu'ya geldi, tekrar doğuya gitti. Orada biraz sekans kaydı. Bakalım yani bir hesaplama yaptım kendimce ama yani aslında %50-50 diyeyim bu sefer.
0: Bayağı bir düşündünüz.
1: Evet, halen düşünüyorum. Bir yanıt vermeyi düşünüyorum aslında. Yani bu kadar ortadayken vermemek aslında mantıklı olmayacak.
0: Peki o halde ben sorumu soruyorum. Finalde az önceki sorumuza cevap verecek misiniz Serhat Bey?

0: Vereceğim.
1: Cevap vereceğim dedi ve 5000 liranın bir ucundan tuttu. Acaba o 5000 liranın tamamını kasaya koyabilecek mi ve buradan Serhat Bey'i 5000 lirayla uğurlayabilecek miyiz? Cevabınızı görelim mi Serhat Bey?
0: Hemen. 20.58.
1: 20.58 olur diyorsunuz. Eğer Yalova'da saat 20.18 ise Bitlis'te 20.58 olurdu. Hesaplamayı nasıl yaptınız? Sanırım orada var bir şeyler tam yani net bir göremiyorum. Silmeye çalıştınız ama.
0: Çok bir şey ifade etmiyor da olabilir. Şöyle yani Çanakkale 26 olduğuna göre Gökçeada Çanakkale 26-27, 29'du Yalova. Tekirdağ 27, Yalova 29.

0: 79. Bitlis kaçtı?
1: Iğdır 76, Erzurum 71. Sanırım Iğdır'da 72 idi. Tam emin de değilim. 72, 29. Ben pardon, 45, 41, 42. Bitlis 42 olsa, arada 13 meriden fark olsa 52 dakika eder. O da 21-10 eder. Şu anda bir gittim geldim ama 20-58, 10 meriden fark olması gerekir. 29-39 olması gerekir.
0: Az önce kaç dediniz?
1: Bitlisin.
0: Az önce bir saat söylediniz. Kaç dediniz?
1: 21-10 olacak.
0: Olması gerekir.
1: Olabilir, evet. 12 dakikada 3 meriden daha kaymış herhalde.
0: Ben size bir 20-25 saniye daha süre vermiş olsaydım, herhalde daha önce yapmış olduğunuz hesaplamaların üzerine biraz daha fazla farklı hesaplamalar yapabilirdiniz. Ama cevabı yazdınız. 20-58 cevabınız. Eğer doğru ise 5000 lirayı kazanacaksınız.
1: Sanırım 6 meriden fark etmez. Yani Iğdır'dan Bitlis'e 6 meriden gitmeyecektir diye düşünüyorum. Biraz daha doğuda Bitlis.
0: Peki. Doğru cevabı görelim mi Serhat Bey?
1: Görelim.
0: Bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 21-10 olacaktı. Yani akşam saat 9'u 10 geçe olacaktı doğru cevap. Serhat Bey, ilk defa cevap verip ama cevabı yanlış olarak yarışmamıza veda ediyor. Yine de ben sizi alkışlıyorum. Bu zamana kadar 10 gün boyunca aralıksız bizimle birlikte olup müthiş performanslar ortaya koydunuz. Sizinle 7. kez finalde karşı karşıya geldik ve bunun aynı zamanda başarılı olduğunuz bölümleri de vardı. 2 kez 5'er bin ve aynı zamanda 4 kez de 1000'er lira. Bugün ilk defa para almadan ayrılacaksınız bu finalden ama sizi çok iyi hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yani doğru yanıtı vererek gitmek de ilginç oldu. Bir kere daha böyle final kaybetmiştim. Ama tabii yani süre kısıtı var sonuçta. Kısmet böyleymiş, sağlık olsun. Teşekkür ederim her şey için.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizi. Hayatınızda sizlere, meslek hayatınızda başarılar diliyoruz. Ailenize, çocuğunuza buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle harcayın kazandığınız parayı. Eğitim için kullanacağım diyordunuz, çocuğunuzun eğitimi için kullanacağım diyordunuz. İnşallah babası gibi böylesine başarılı bir evlat olur.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar, masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. ...1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz

Ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Bursa Yeşil Bölgesi'ndeyiz. Yolculuğumuz Panorama Müzesi'nden başlayacak. Ardından Irgandı Köprüsü ve daha sonra Yeşil Külliyesi'ni gezdikten sonra Hünkar Kasrı'nda gezimize son noktayı koyacağız. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Panorama Fetih Müzesi'ndeyiz. Tabii ki bu fethi Bursa'nın fethi ve yıl 1326. İşte o tarih burada tam panoramik bir müzede canlandırılmış. Biraz sonra oraya gireceğiz. Ancak müzeye girdiğinizde sizi ilk karşılayan 16 tablonun olduğu salon. 16 rakamı tabii ki manidar. 16 rakamı bize şunu anlatıyor. Tarih boyunca kurulmuş 16 Türk Devleti'ni. Ayrıca yine müze 6 direk üzerinde yükseliyor. Bu da Bursa'da gömülü olan 6 Osmanlı padişahını sembolize ediyor. Ve bu 16 tablo Ertuğrul Gazi ile başlıyor ve ardından Osmanlı'nın manevi mimarı kabul edilen Şeyh Edebali ile devam ediyor ve yine Bursa'da vuku bulmuş önemli olayları resmediyor. Ve buradan sonra da yukarıya tam panoramik müzeye çıkıyoruz. Dilerseniz bu şahane müzeyi yakından bir görelim ve sizi 6 Nisan 1326 tarihine götürelim.

Danışmanlığını Halil İnalcı'nın yaptığı ve 2018 yılında açılan bu tam panoramik müze o günden bugüne 2 milyon kişiyi ağırladı. Tabii ki bu gelenler muhtemeldir ki benim duygularımı yaşadılar. Çünkü buraya girdiğinizde gerçekten müthiş bir atmosfer ortaya çıkıyor. Ve sizi buradaki müze içine alıyor ve 6 Nisan 1326 tarihine götürüyor. Ve o tarihi işte iki medeniyetin buluştuğu ve biraz da çatıştığı bir tarih. Çünkü yeni doğmakta olan ve o enerjiyle Bursa önlerine gelmiş bir Osmanlı, Oğuz Türkmenleri ve karşılarında da artık enerjisi tükenmiş ve bitmekte olan bir Roma İmparatorluğu. Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu. İşte onunla yani Bizans'la Oğuz Türkmenlerinin karşılaştığı ve kansız olarak şehri teslim ettikleri tarih. İşte o tarihten sonra artık burada Türk hakimiyeti başlıyor ve Bursa resmen bir süre sonra Osmanlı'nın başkenti oluyor. Buraya geldiğinizde gördüğünüz resim o kadar iyi canlandırılmış ki 6 Nisan bahar ayları ve leyleklerin de göç ettiği bir dönem. Ve buraya geldiğinizde sadece bu resmi görmüyorsunuz. Ayrıca çocuklar için de bir uygulama var. Eren sizi ve

Çocuklarınızı eğer bu uygulamaya girerseniz tamamen bu coğrafyanın içinde gezdirecek ve size o günleri yaşatacaktır. İşte bu şahane müze dünyada 36 tane tam panoramik müzenin en büyüğü olarak da ayrı bir yer tutuyor. Ve bütün bunlar Bursa'ya gelmeniz için size önemli bir neden veriyor.

Bursa, akarsular ve çeşmeler şehridir. Doğal olarak hemen arkasındaki Uludağ'dan pek çok su yolu şehrin içinden geçerek yoluna devam eder. İşte Gökdere de onlardan biridir ve onun üstünde pek çok köprü vardır. Ama bir köprü vardır ki özellikle dikkate değerdir. O da hemen arkamda gördüğünüz Irgandı Köprüsü. İsminin sebebi yaptırandan ötürü. 1440 yılında 2. Murat döneminde burayı bir tüccar yaptırıyor. Kendisi Irgandılı ve bu nedenle de Irgandılı Müslihittin yaptırdığı için Irgandı Köprüsü olarak anıla gelmiş. Ama bu köprünün önemli özelliği dünyada 4 tane bulunan üstünde çarşı olan köprülerden biri. Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofça kentinde var bu tür köprüler. Üstünde dükkanlar var. Bu aynı zamanda bir çarşı ve aynı zamanda iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü görevi görüyor. Bu dahiyane fikir, dedim ya, dünyada 4 yerde uygulanmış ve bir tanesi de Bursa'da. Ancak bu Irgandı kelimesiyle ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde bambaşka bir hikaye anlatıyor. Dilerseniz o hikayede neler anlattığına gelin çarşıda bakalım.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu köprü için Anadolu, Arap ve Acem diyarının en büyük köprülerinden biri der ve ekler göğe baş çekmiştir der. Ama bir şey daha söyler, ırgandı, anlamı sallanmak demektir der ve hikayesini şöyle anlatır. Orhan Gazi döneminde fetihten sonra burada bir savaşçı er dolaşmaktadır. Ancak henüz köprü yoktur. İşte burada dolaşırken bir ses duyar gaipten. Çıkayım mı, varayım mı diye. Kılıcını çeker bu savaşçı ve çık bire melun diye bağırır. Ve kılıcını burada bir yere vurur, sesin geldiği yere vurur ve vurduğu yerden de bir hazine akar. Hazine akarken de işte burası ırgandı, yani sallanır. Evliya Çelebi böyle söylüyor. Ardından bu hazineyi alır, Orhan Gazi'ye gider ve durumu anlatır. Orhan Gazi de der ki, bu sana nasip olmuştur. Sen bununla dilediğin gibi hayır sanat işine giriş der ve o da işte o paranın bir kısmıyla bu köprüyü inşa ettirir. Bu nedenle burasına Irgandı Köprüsü dendiğini seyahatnamesinde yazar Evliya Çelebi.

Bursa'nın en güzel semtlerinden biri kuşkusuz Yeşil semtidir. Ve bu semte adını veren de hemen arkamda gördüğünüz Yeşil Külliye'nin camisidir. İşte Yeşil Külliye geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu ve onun da baş tacı tabii ki cami mekanı. İşte cami mekanının giriş kapısı, bu taç kapı aslında şu anda gördüğünüzden farklı olarak bir resmin kahramanı olarak yerini almış. Ona geçmeden önce camiyle ilgili öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yapım yılı 1419. Bu yıl aslında bize bir şeyi ifade ediyor. Osmanlı'nın Fetret Devri'nin son bulması ve ardından Çelebi Mehmet'in tekrar iktidarı ele geçirmesi. İşte bunun ardından Çelebi Mehmet'in yaptığı ilk işlerden biri Bursa'ya bu külliyeyi inşa etmek olur. Çünkü 1401 yılında başlayan Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'ndaki kaybetmesiyle başlayan, o savaşı kaybetmesiyle başlayan süreç yaklaşık 10-12 yıl boyunca bir iktidarsızlık, bir iktidar boşluğu yaratmış Osmanlı'da. Ve kardeşler arasında iktidarı ele geçirmek için savaşlar yaşanmış. İşte bunların sonunda Çelebi Mehmet 1413 yılında Fetret Devri'ni sonlandırmış ve Bursa'da yeniden iktidarını bina etmiş. Bu nedenle de kendisine Osmanlı'nın ikinci kurucusu denir. Ve işte onun 1419 yılında yaptırdığı bu külliyenin camisi ve tabii ki az önce söylediğim muhteşem taç kapısı Osman Hamdi Bey'in Yeşil Cami'nin Önü adlı tablosunun da kahramanı olmuş. Ve bu cami zaten Osman Hamdi Bey'in 4-5 tablosunda kullandığı cami. Anlaşılan kendisini çok etkilemiş. Bunun nedenini zaten içeriye girdiğimizde sizler de çok iyi anlayacaksınız. Özellikle ışık ve çini bir ressam için bulunmaz bir nimet. Ancak o ressam olma yaratıcılığını kullanarak bu caminin kapısına basamaklar eklemiş. Bu da kendi hayal gücünün ürünü. Öte yandan hemen taç kapının girişinde üste yer alan bir pencere görünüyor. O pencerenin arkası ise bir başka resmine konu olmuş. Orayı zaten anlatacağım. Ama bir de bu caminin kim tarafından yapıldığını gösteren kitabe var bu taç kapısında. İşte o kişi de çok önemli biri. Acı İvas Paşa. Ondan da ayrıca bahsedeceğim.

Yeşil Cami'nin en etkileyici yeri hemen arkamda gördüğünüz mihrabı. Bu mihraptaki çiniler İznik'te yapılmış. Ama bildik İznik tekniğiyle değil. Bunlar birer sırlı tuğla aslında. Ve üstlerinde daha pütürlü bir yüzey oluşturularak ışık gölge oyunlarıyla ve tabii ki renkleriyle muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Ve işte bu mihrabın sadece güzelliği değil, hikayeleri de çok fazla. Burada bazı yazılar var. Biraz dikkatli bakılırsa görülebilecek kadar da küçük. Mihrabın hemen üstünde sağda ve solda bir dikdörtgen içine yazılmış yazılar. Farsça. Bunlar peki ne anlatıyor? Hemen mihrabın sağındaki bunun Tebrizli ustalar tarafından yapıldığını söylüyor. Zaten tarihi kayıtlar Tebrizli Nakkaş Ali'nin bunları yaptığından bahsediyor. Ama işin ilginç yanı burada görülen bu yazılarda hemen sağ tarafta Ameli Üstad'ın Tebriz yazarken sol tarafta yine Farsça Grift yazıda ise bambaşka bir şey yazıyor. Burayla çok da alakalı gibi görünmüyor. Burada yazan yazıda şunu söylüyor. Sen bana kötülük etmeye çalıştın. Ama bu kötülük geldi geçti. Bu zulmünden ben etkilenmedim. Ama bu zulmün vebali senin boynuna kaldı. Çok alakasız. Bir cami, onun şahane çini mihrabı ve böyle biraz kişiye özel bir yazı. Peki bununla ne anlatmak istemişler ve kim yazmış? Bununla ilgili çok bir kayıt yok. Ama bu caminin mimarı olan Hacı İvaz Paşa'nın hayatına baktığımızda sanki biraz onun hayatıyla ilgili bir sitemi dile getiriyor gibi görünüyor. Hacı İvaz Paşa 1300'lü yılların sonuna doğru Tokat'ta doğmuş ve daha sonra Osmanlı'da hem mimar hem paşa olarak görev yapmış. İşte bu camiyi de o inşa ediyor ve Çelebi Mehmet'in de Gözde Paşalarından biri. Daha sonra Çelebi Mehmet bu dünyadan ayrılıyor. Hacı İvaz Paşa babası 2. Murat'ın emrinde yine görevine devam ediyor. Ancak ne oluyorsa Çandarlı'yla aralarında olan tartışmadan sonra oluyor. Ve Çandarlı'nın 2. Murat'a yaptığı telkinlerle 2. Murat biraz vehme kapılıyor. Bu paşadan kendisine kötülük gelecek konusunda. Ve bunun için de gözlerine mil çekiyor ve onu sürgüne gönderiyor. Ve işte Bursa'ya sürgüne gelen, Edirne'den Bursa'ya sürgüne gelen Hacı İvaz Paşa burada bir süre daha yaşadıktan sonra bu dünyadan ayrılıyor. İşte buradaki yazıyla belki de onun hayatı arasında bir bağ kurmak mümkün.

Yeşil Cami'nin önemli özelliklerinden biri ters T planlı dediğimiz, biraz erken Osmanlı dönemini işaret eden bir mimari planla yapılmış olması. Bu T'nin hemen üst tarafında iki tarafta kalan, mihrabın sağında ve solunda kalan odalar işte T'nin üst kısmını oluşturuyor. Ve o odalar birer dershane olarak kullanılmış. Toplantılar için kullanılmış ve burayı yaptıran Mehmet Çelebi aslında burayı biraz da yönetim yeri olarak kullanmış. Hatta o sözünü ettiğim odalar birer mahkeme salonu olarak da kullanılmış. Ama asıl önemlisi devletin işlerinin görüşüldüğü yerlermiş. İki oda dedim. Doğuya bakan da Anadolu Beylerbeyliği'nden gelenlerin toplantı yaptıkları yer. Batıya bakan odada ise Rumeli Beylerbeyliği'nden gelenlerin yine toplantı yaptığı, devlet işlerini görüştüğü yer olarak kullanılmış. Ve bu tabhaneli, yani ana binaya yapışık bu tip yapılar Sinan'a kadar sürmüş. Mimar Sinan bütün bunları ayrı birer yapılar olarak kompleksin, yani külliyenin parçaları haline getirmiş. İşte bu biraz erken Osmanlı'yı işaret eden ve sadece T planıyla değil, özellikle içeriye girdiğinizde karşılaştığınız havuzla ve en önemlisi mihrabın bulunduğu sekiyle bambaşka bir mimari plan sunuyor gelenlere. İşte böyle sıra dışı bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapının özellikle çinileri ve camlarından, dar camlarından, küçük camlarından süzülen gün ışığı buranın ışığını, rengini çok cazip hale getiriyor. Ve özellikle de ressamları muhtemelen çok etkileyen bir mekan. Ve işte o etkilenenlerin başında da Osman Hamdi Bey geliyor. Az önce girişte yaptığı tablodan bahsettim. Ama 4-5 tablosu yine burada yapılmış. Ve onlardan biri de şu anda bulunduğum yerde yaptığı Yeşil Cami'de tilafet. Yani tilafet ne demek? Yüksek sesle ve güzel Kur'an okuma. Burada Kur'an okuyan birini resmetmiş. Ve tam da bulunduğum yerden tablonun sağ taraftaki kemeri ve yine sol taraftaki muhteşem çinileri de içine alan bir bütünlükle burada Kur'an okuyan kişinin resmini yapmış. Ama burada yaptığı bambaşka bir resim daha var ve o resim onun en ikonik tablosu. Ve Osman Hamdi Bey dediğimizde ilk akla gelen de genellikle o tablo olur.

İşte Osman Hamdi Bey'in o çok ünlü ve çok bilinen tablosunun çizildiği yer, Kaplumbağa Terbiyecisi'nin çizildiği yer burası. Osman Hamdi Bey her zaman yaptığı gibi yine geleneksel Osmanlı kıyafetleri giymiş, fotoğrafını çektirip poz vermiş ve o fotoğraftan da işte bu resmi yapmış. Ve bu resmi yaparken tabii ki kendisinden de bir şeyler katmış. Kaplumbağaları koymuş ve onları terbiye eden bir adam rolünde de kendini buraya koymuş. Ve burada az önce dışarıdan gösterdiğim taç kapının üstündeki pencerenin hemen arkasındayız. Burası Hünkâr Mahfili. Hünkârın namaz kıldığı yer. Hemen iki tarafta da Hünkâr Kasrı. Yani namaz öncesi ve sonrası yine padişahın dinlendiği yerler. Ve işte Osman Hamdi Bey'in yaptığı tablonun bu yerinde işte gördüğünüz şahane bir çini var ve yukarıda da bir yazı var. Osman Hamdi Bey de buraya bir yazı koymuş ve o yazıda şunu yazıyor. Kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır. Burada sevgiliden kasıt Hazreti Muhammed'dir. İşte Osman Hamdi Bey resmini tamamlarken oraya da böyle bir yazı eklemiş.

Çelebi Mehmet bu külliyeyi yaptırdıktan yaklaşık 8 sene sonra bu dünyadan ayrılır. O sırada Edirne'dedir. Savaşlar görmüş geçirmiş ve üstünde 40'a yakın savaş yarası taşıyan bu gazi padişah attan düşerek vefat etmiştir. Atın üstünde felç geçirir ve düştükten sonra bir süre hasta yatağında yatar. İşte o süre içinde oğlum Murat'ı tez getirin bana der. Çünkü Fetret devrinden ders almıştır. Bir karışıklık çıkmasını istememektedir. Oğlunu çağırtır, niyeti o ölmeden tahta onu geçirmektir. Ve şunu da ekler, ola ki ölürsem ölümümü gizleyin Murat gelene kadar der. Ve nitekim de öyle olur. O sırada Manisa'dadır Şehzade Murat. Ve Murat ikinci Murat'tır, Fatih'in babası. Ve 42 gün sürer Edirne'ye gelmesi. Edirne'ye gelene kadar da Çelebi Mehmet'in ölümü gizlenir. Ve tarihte ölümü gizlenen ilk padişah odur. Ve daha sonra ikinci Murat tahta geçer ve babasını Edirne'den buraya getirir. Zaten bu türbe hazırdır ve işte Çelebi Mehmet buraya defnolunur. Şimdi dilerseniz bu Yeşil Semtine de adını veren muhteşem türbeyi yakından bir görelim.

hem konumuyla hem de dikkat çekici sinirleriyle Bursa'nın sembollerinden biridir Yeşil Türbe. Bulunduğu yer bir tepe olduğu için de ve önü de açık alan olduğu için hem iyi ışık alır hem de görsel olarak her yerden görülebilecek bir noktadadır. Ve özellikle de mavi turkuaz çinileriyle dikkat çeker. Ama dışarıdan görülen o çinilerin yanında içeridekiler çok daha etkileyicidir. Tıpkı camideki gibi yine burada da o sırlı tuğladan yapılmış çinilerle karşılaşırsınız. Ve o çiniler sadece duvarlarda değil, Çelebi Mehmet'in sandukası üzerinde de vardır. Ve işte bu ender görülen örneklerden biridir. Bir sandukanın tamamen çiniyle kaplı olması. Ve içeri girdiğinizde 9 sanduka görüyorsunuz. Bunlardan tabii ki Mehmet Çelebi'nin olan en büyük. Onun haricinde kızları, oğulları ve dadısı Daya Hatun'a ait yine sandukalar burada bulunuyor. Ve işte bu şahane külliyenin en önemli parçası Yeşil Türbe'den başka yine çevrede başka yapılar da var. Ve özellikle Hazire bölümünde çok bildik kişilerin mezarları var. Oraya geçmeden önce, o kişilerden birinden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir adlı kitabında Bursa'yı anlatır ve özellikle bu külliyeyi anlatırken çok önemli bir cümle söyler. O da şudur, burayı şöyle tanımlar. Henüz klasik dönem cami mimarisi, külliye mimarisine henüz gelinmemiştir. Çünkü yüzyıl olarak 15. yüzyılın daha başındayız. Onların yani 16. yüzyılda yapılacak olan camilerin, külliyelerin ve yapıların aslında bir ön sözü gibidir. İşte tam da bu noktada Ahmet Hamdi Tanpınar şunu söyler. İleriye doğru giderken geriye atılan son bakış gibidir der bu külliye için. Ve gerçekten de öyledir. O ileride yapılacak muhteşem eserlerin habercisi gibidir. Az önce de söyledim, buradaki Hazire'de pek çok önemli şahsiyet yatıyor. Ama onlardan biri var ki, hikayesi olan ve çok da bilinen önemli bir kişi. Dilerseniz onun mezarına yakından bir bakalım, tabii ki hikayesine de.

Yeşil Türbe'nin bahçesinde yatanlar arasında en öne çıkan isim Hasan Can. Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in müsahibi, yani onun sohbet arkadaşı ve kendisiyle Irak

seferinde tanışıyorlar ve çok iyi anlaştığını görünce Yavuz Sultan Selim onu yanında İstanbul'a getiriyor. Ve uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yapıyorlar. Ancak Yavuz Sultan Selim artık ölüm döşeğindedir. Ve ölüm döşeğindeyken Hasan Can'a şunu sorar. Bu ne haldir Hasan Can diye. Hasan Can'ın cevabı şudur. Artık Allah ile birlikte olma zamanıdır hünkârım der. Ve Yavuz Sultan Selim'den çarpıcı bir cevap gelir. Sen bizi bugüne kadar kimle sanırdın ey Hasan Can cevabını verir. Ve gözlerini yumar bu dünyadan ayrılır. Ardından Hasan Can inzivaya çekilir. Daha sonra da Bursa'ya gelir ve burada medresede müderrislik yapmaktadır. 1556 yılında Bursa'da bu dünyadan ayrılır ve Yeşil Türbe'nin bahçesine defne olunur. İşte şu anda da onun mezarının önündeyim.

Şu anda Bursa'ya tepeden bakan Hünkar Kasrı'ndayım. Burası 1844 yılında inşa edilmiş ve bir av köşkü olarak yapılmış. Yaptıran ise Abdülmecit. Tabii ki Abdülmecit 1844 yılında buraya geleceği zaman dönemin valisi Salih Paşa burada büyük bir imar hareketine başlıyor ve tam 19 günde binlerce işçiyi çalıştırarak 19 günde bu kasrı inşa ettiriyor. Ve Kasr-ı Hümayun olarak anılan Bursa'daki ilk ve tek yapı burası. Ve ayrıca burası padişahın halkı selamladığı yer. Onun için burası temenna yeri olarak da anılıyor halk arasında. Ve ardından Abdülmecit'ten sonra Abdülaziz, yine 5. Mehmet Reşat burada zaman zaman gelip konaklamışlar. Ama burada en çok konaklayan Mustafa Kemal Atatürk olmuş. 18 defa Bursa'ya gelmiş. Ve bunların 4'ünde işte burada yaklaşık 29 gün konaklamış. Ve konakladığı sırada da burada biriyle tanışmış. Dilerseniz o kişiyi, tanıştığı kişiyi içeride anlatayım.

Atatürk'ün 1925 yılında geldiğinde kaldığı sırada tanıştığı biri var demiştim. İşte o kişi manevi kızı Sabiha Gökçen'dir ve kendisiyle burada tanışmıştır. Şöyle anlatılır bu olay. Hemen yakınında Sabiha Gökçen'in evi vardır. Orada yaşamaktadır ve henüz 12 yaşındadır. Ve çitleri de atlayarak Atatürk'ün geldiğini duyduğu için buraya kadar gelir. Ancak korumalar ona engel olmak isterler ve Atatürk bırakın gelsin der. Ve Sabiha Gökçen Atatürk'ün yanına gelir ve başlarlar sohbete. İşte o sırada Sabiha Gökçen, 12 yaşındaki Sabiha Gökçen anne babasının olmadığını ve kendisinin de okuma isteğinden bahseder. Atatürk ondaki bu okuma isteğini görür ve kendisini evlada edinir. Artık onun manevi kızıdır. Ve böylece eğitime başlar Sabiha Gökçen. İşte o eğitimin sonunda da dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçer. Ve sonrasında da işte onun odası burasıdır. Burada sadece o yatmamaktadır. Atatürk'ün diğer manevi kızı Ülkü de yine bu odada konaklamaktadır. Ve hemen arkamda gördüğünüz karyolalarda işte Ülkü ile Sabiha'ya aittir. İşte bu köşkün önemli odalarından biri burası. Ancak buradan geçen sadece Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Mehmet Reşat, Atatürk, Sabiha Gökçen, Ülkü olmamıştır. Yine buradan geçen önemli ve ünlü bir şahsiyet daha vardır. O da Bursa'nın medar iftarı Zeki Müren'dir.

Peki ne için buradalardır? Çünkü o dönemde burası Bursa Belediyesi'ndedir ve onlar da koruma amacıyla buranın köşkünde kalmaktadırlar. O yıllarda Zeki Müren henüz daha küçük bir çocukken de teyzesini ve eniştesini sıkça buraya ziyarete gelmektedir. Ve işte o geliş gidişlerinde muhtemeldir ki buranın havasından ve güzelliğinden çok etkilenmiştir. Ve söylence odur ki 1955 yılında altın plak kazandığı Benim Güzel Manolyam adlı şarkısını da burada yazdığı rivayetler arasındadır. İşte köşkün böylesi özellikleri var ama bir özelliği daha var ki o da şudur. Köşkün 10 odası ve 2 salonu var ve buradaki eşyaların neredeyse tamamı orijinal, o günden kalma eşyalar. Ayrıca yine bahçesinde çakıl taşlarından yapılmış yürüme yolu, siyah beyaz çakıl taşlarından yapılmış yürüme yolu da yine o günlerden kalan orijinal yer döşemesi. Tıpkı yine bahçede bulunan çini kaplı çeşme gibi. Ve o çini kaplı çeşmenin çinileri Sultanahmet Camisi'ndeki bir çini pano kopya edilerek 19. yüzyılda yapılmış, Kütahya'da yapılmış çiniler.

Köşkün özellikleri saymakla bitecek değil. Şu anda önünde durduğum bu Türk bayrağının önemli özellikleri var. Üzerinde 16 Türk devletini simgeleyen 16 tane yıldız var. Yine ortada bir güneş. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğunu simgeliyor. Ve bu bayrak 1922 yılında Atatürk İzmir'e giderken aracının flaması olarak kullanılmış. Ardından 1925 yılında ise ilk defa kullanılan o Cumhurbaşkanlığı forsu olan bayraklardan biri olarak da tarihe geçmiş.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
9: Şampiyon!
8: Şahanesin Gemini.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Parasının kıymetini bilenler.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
12: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
12: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Rocco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Bursa Yeşil Semti'ndeydik. Yolculuğumuz Panorama Müzesi'nden başladı. Ardından Irgandı Köprüsü, Yeşil Külliye ve son olarak da Hünkar Kasrı'ndaydık. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bu yolculuğumuzda bize eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Keyifli bir günde yine beraberiz. Efendim bugün Osmanlı Saray Mutfağı'ndan güzel lezzetler yapacağız. Kim geliyor mutfağıma? Fatma Mazı gelecek. Ne yapacağız Fatma Hanım'la beraber? O gelmeden size şöyle kısaca bir anlatayım. Ayva tatlısı, kim sevmez diyorum. Bir de üzerine kaymak olduktan sonra değmeyin keyfimize. Sonra ne yapıyoruz? Fodula yapıyoruz. O da enteresan bir lezzet. Böyle bir ekmeğimiz var. Ekmeğin içine böyle güzel bir iç harç hazırlayacağız ve ekmeğimizi dolduracağız. Son olarak da keyifli bir çorbamız var. Hidiv çorbası. Hidiv kastırını bilirim ama bir hikayesi vardır elbet. Belki Fatma Hanım anlatır. Lafı uzatmıyorum ve mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kaz ayaklı bir bluzla.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Siz de mi 3 defa pişiyorsunuz?
1: Evet, öyle bir alışkanlık
0: dünkü
1: olmuş.
0: Dünkü konuğum da galiba 3 defa. Evet, böyle 3 defa öpüyorduk birbirimizi. Evet, evet. Ne güzel. Sevginizi bol bol gösterelim. İyi misiniz? Keyfiniz
1: yerinde
0: mi?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Saray mutfağı özel ilgi alanınız mıdır diye bir soralım ilk önce.
1: Özel ilgi alanım değil ama saray mutfağındaki lezzetleri de
0: seversiniz,
1: severim.
0: Bilirsiniz.
1: Araştırmasını da yaptım. Yani günümüz mutfağıyla çok fazla yakın tabii benzer özellikleri var.
0: Var.
1: Ufak tefek değişiklikleri olmuş. Ama gayet güzel, herkesin mutfakta uygulayabileceği yemekler.
0: O zaman hem bugün sizden saray mutfağını da dinleriz hem de beraber de yaparız. İlk olarak ayva tatlısını yapıyorum.
1: Evet.
0: Sizi böyle alıyorum o zaman. Ben de seyircilerimize malzeme listesini bir söyleyeyim. Ayva tatlısında neler varmış? Tabii ki ayvamız var diyerek konuya gireyim. Hemen sayıyorum efendim. 4 adet ayva, 1 su bardağı lohusa şerbeti. Bence bu ayva tatlısındaki enteresan kısım lohusa şerbeti. 1-2 adet çubuk tarçın, 4-5 adet karanfil, 2,5 su bardağı.

0: bardağı şeker, 250 gram taze süt kaymağı ve file Antep fıstığı. Ama biz toz kullanmışız, file değil.
1: Yani ikisi evet, de olabilir, hiç fark etmez. Olabilir. Onu zaten sunum aşamasında kullanacağız.
0: Lezzet
1: olarak fark etmez. Şimdi ayvaları öncelikle biz ikiye bölüp kabuklarını soyacağız.
0: Böyle vereyim. Tabii ki klasik ayvaları ikiye bölüyoruz. Ayvayı da çok severim. Kışın güzel meyvelerinden bir tanesidir ama ne oluyor biliyor musunuz ben de Fatma Hanım?
2: Evet. Boğazımda kalıyor ayva benim.
1: Biraz şey yerken ağzına takılır insanın
0: evet,
1: boğazına takılır.
0: Evet, boğaza takılıyor. Ben de biraz şey evhamlı, panik atak bir karakter olduğum
1: evet,
0: için.
1: Yiyemiyorum açıkçası ama ayva tatlısı olarak inanın çok, çok daha seviyorum, güzel bir yumuşacık şekilde tüketilir. Oluyor. Yumuşacık evet, oluyor.
0: Yok ben yiyorum, çok severim ayvayı ben. Yiyorum ama böyle ağzımın içinde dişlerimle artık onları böyle iyice parça pinçik ediyorum ki ufak ufak boğazımdan geçsin diye. Ben ilacı bile büyük ilaç içemiyorum mesela.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii bende gerçek kalıyor, bir takıntı o.
1: Ya,
0: evet.
1: Ama bazı insanlarda o var gerçekten. Yani özellikle ilaç içerken çok büyük sıkıntı yaşıyorlar.
0: Ben annemi böyle kolunu tutuyorum falan.
1: Benim
0: böyle
1: kızım da biraz
0: içerken
1: öyle zorlanıyordu. Şimdi biraz biraz alıştı artık büyüdükçe ama o da çok zorlandı yani ilk
0: ben
1: dönemlerde.
0: De çok zorlanıyorum. Küçük bir ilaç olsa bile böyle alıyorum elimle. Boğazıma kadar yaklaştırıyorum. Hani dilde fazla aynen, kalmasın en, diye hemen yutayım
1: en
0: diye.
1: En dibe kadar yaklaştırıp ondan sonra rahatça
0: evet, evet, evet, öyle işte. Ben
1: ayva biraz
0: bir
1: böyle şey boğazına insanın diline takılıyor ister istemez yerken. Ama diyorum ya ben en çok bunun tatlısını seviyorum. Dürengiyle, kaymağıyla, her
0: annem
1: şeyle.
0: Annem de yapar ayva tatlısı ama loğusa şerbetiyle olanı ilk kez duyuyorum. Bu Osmanlı şöyle, lezzetinde böyle miymiş Osmanlı mutfağında?
1: Evet aslında Osmanlı mutfağında gerçekten loğusa şekeriyle kullanılan yani onu kullanarak yapılan bir tatlıymış. Hı hı. Çünkü o loğusa şekerin içinde çok değişik reyhalar vardır. Yani tatlar
0: aromalar
1: vardır. O aromaları ayva tatlısına geçirmek için hem de ayva tatlısının o güzel rengi vardır ya hani.
0: Loğusadan bazen alsın diye, loğusa şerbetinden
1: evet, evet,
0: alsın
1: yani
0: diye.
1: Yani şöyle tabii onu vişne suyuyla da verilebiliyor. Bazen vişne suyu kullanıyor. Kimisi hafif bir gıda boyası katıyor. Hani yo, ben çok uğraşmayayım. Hı hı. Kırmızı olsun diyenler var ama ben de hiçbir zaman gıda boyası kullanmadım. Daha doğal hani o rengi verebileceğim malzemeler olduğu için hiç o konuda sıkıntı çekmedim.
0: Sıkıntı çekmiyorsunuz.
1: Ama tamam, kesinlikle saray mutfağında ayva tatlısını bu şekilde yani yaparken loğusa şekeri kullanılmış.
0: Loğusa şekeri kullanılmış. Bu arada seyircilerimize söylemek istiyorum. Loğusa şekerini ben de nereden biliyorum? Sevgili ablamın, Özgündür ablamın adı da. Bak ablam ablam diyorum ama hiç adını söylemedim. Ablacığım sana da sevgiler. Şu anda iştesin biliyorum. Kardeşini izleyemiyorsun ama onun işte o döneminde hamilelikten sonraki döneminde ben böyle bu loğusa şerbeti olayını üstlenmiştim. Evet, evet, pastanelerde buluyorsunuz.
1: Tabii tabii.
0: Loğusa şerbeti istiyorsunuz. Son suyla karıştırıyorsunuz, açıyorsunuz işte misafirlere gelen, tebriğe gelen misafirlere ikram ediyorsunuz.
1: İkram edilir. Özellikle evet, onun o zamanlarda yapılmasının sebebinden birisi de şu, loğusalarda süt miktarının arttırıldığından dolayı. Yani gerçekten hı, onu içen loğusanın hani sütü daha hı, fazla gelir anne sütü olarak.
0: Benim yüzden uzmanlardan duyduğum sütü arttıran daha iyi bilir tabii ki uzmanlarımız ama nedir biliyor musunuz? Bol bol su.
1: O kesinlikle evet, en başında zaten o evet, geliyor ve özellikle yeşil sebzeler.
0: Yeşil sebzeler
1: tabii
0: mi?
1: Ki yani çiğ olarak tükettiğimiz salata tarzındaki yeşil sebzelerle çok,
0: likli gıdalar
1: çok fazla süt arttırıyor ve su onunla birlikte.
0: Su
1: ama
0: evet,
1: işte bu eski geleneklerimizden gelen bir adet. İşte loğusa şerbeti de o işte içindeki karanfiliyle falan hep birlikte onun sütü arttırdığına inanılıyor.
0: Ben bunları tencereye dizeyim mi yavaş olur, yavaş? Çünkü olur, ilk önce tencerede şöyle bir suyla
1: önce
0: pişireceğiz değil mi?
1: Evet,
0: şeker
1: koyup
0: su,
1: ondan sonra bunları pişireceğiz. Hı-hı.
0: Güzelce ayvalarımızın çekirdeğini çıkardık. Etrafında yarık böyle ufak yerleri varsa onları,
1: onları
0: da aldık bıçakla.
1: Tabii temizliyoruz.
0: Evet güzelce temizliyoruz. Siz nerelisiniz?
1: Ben Sivas kökenliyim.
0: Aysel ablamız da Sivaslıdır.
1: Evet, anneymiş evet. Öğrendim.
0: Evet.
1: Ya anneannem ve babaannemler oradan gelmişler. Annem de İstanbul'da büyüdüğü için ben çok fazla Sivas'ı bilmiyorum açıkçası.
0: Bilmiyorsunuz.
1: Orada kimsemiz kalmamış. Gidip gelme olayımız da yok. Eşim Maraşlı. Ben daha çok Maraş'a gidip geldikçe orayı
0: tarhanası
1: öğrendim.
0: Tarhanası vardır size Maraş'ın meşhur tarhanası. Olmaz evde
1: mı?
0: Var mı?
1: Olmaz mı?
0: Cips tarhana.
1: Tabii. Çocuklar çok seviyorlar. Yani çok, onu özellikle çok sağlıklı olduğu için de ben onlara cips şeklinde veriyorum.
0: Çok
1: yiyorlar.
0: Güzel bir lezzettir. Hakikaten benim mutfağımda mutfakta da yapıldı tarhana çorbası
1: değil
0: Maraş'ın.
1: Mi? Doğru tabii
0: ama
1: ki.
0: Ben çok yıllar önce 2008 yılında gittiğimde bizzat tecrübe etmiştim. Yemiştim. Çok da lezzetli gelmişti bana.
1: Ya ilk başta biraz farklı gelebiliyor insanlara

0: lezzet olarak. Çünkü biraz farklı bir kokusu olabilir. Var. Ekşisi var çünkü ekşisi içinde. Var. O yoğurttan kaynaklanan. Ama mesela kekiyle falan çok lezzetli.
1: Çok güzel oluyor.
0: İlk evlendiğim senelerde zor alıştım ben. Ama şimdi inanın.
1: Vazgeçemiyorum diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Onu çorba olarak çok hani yaparlar ama özellikle kuru yemişle birlikte
1: çok da güzel cips gibi yenir.
0: Cips evet. olarak oturup yerler. Ya evet. Benim eşim en çok onu o şekilde yemeyi seviyor açıkçası.
1: Sağlıklı, ne güzel cips yiyeceğimizde o şey trans yağlarla olan o kötü gıdalar. Ben çöp gıda diyorum hatta onlara.
0: Kesinlikle.
1: Onları tüketeceğimize sağlığımız için işte böyle doğal lezzetlerle o nefsimizi körleyebiliriz diyeyim.
0: Ailede çocuklara özellikle verilebilecek lezzetler arasında. Hatta evet. onu birazcık kızartılarak bile çocuklara sunuluyor. Lezzetini
1: koy,
0: arttırılıyor.
1: Tabii biraz üzerine zeytinyağı gezdir. Hatta belki sarımsak tozu falan da böyle birkaç baharat, ya,
0: tabii,
1: kekik vesaire.
0: Biberdisi falan oluyor. Onların da çeşit çeşidi var artık. Eskiden tabii daha tek kalıpmış ama şimdi orada da Maraş'ta da onlar farklı farklı şekilde üretiliyor. Hı hı. Yani isteyen mesela acılı biberlisini falan alabiliyor. Daha böyle tadı farklı.
1: Ben acılı biberlisini
0: baharat olarak. Hani mesela evet. Çocuklar şimdi böyle cipslerin baharatlarına falan düşkün oluyorlar ya. En azından o tarz bir şeyi yemekte çok daha faydalı.
1: Halledebiliriz.
0: Evet. Ya ben 3 tane çocuğum var benim.
1: Maşallah. Evet, kaç yaşlarındalar?
0: 16, 12 ve 9 yaşında.
1: Ha, 3 ve 4 yıl arayla. Evet, evet. Ne güzel.
0: İki oğlum bir kızım var.
1: Uzun ömürlü, sağlıklı bir ömürleri olsun.
0: İnşallah herkesinki de öyle olsun. Ben onlara hani ne kadar elimden geldiğince sağlıklı besinler verebilirim. Bilirsem, mutfakta yapabilirsem öyle o şekilde beslemeye
1: Şekerden
0: çalışıyorum.
1: Şekerden ne kadar uzak tutabilirsem
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle yani evet. Cipsler işte zaten asitli içecek hiçbir şekilde ben çocuklarıma içirmedim. Hala da içirmiyorum.
1: Ben de asitli tek artık hayatımda kalan sodadır, maden suyudur.
0: Onu
1: evet,
0: da,
1: onu da severim. Vücuttaki minerallerin yerine gelmesine sebebiyet verir.
0: Evet, aynen
1: o
0: öyle.
1: O yüzden hatta ayranla çok güzel olur. Mideniz ağrıdığı zaman böyle bir hazımsızlık çektiğiniz zaman
0: çok
1: ayran yarım işte bardak soda ikisini karıştırın. Çok güzel böyle bir hazmettirir. Mideye de iyi gelir.
0: Aynen aynen evet. öyle. Biz de çocuklarla işte ne kadar sağlıklı şeyleri onlara yedirip içirebilir. Tam o kadar kar görüyorum. Çünkü ister istemez çevreden etkileniyorlar. Yani çevre faktörü çocuklar üzerinde çok
1: Bak,
0: fazla var.
1: Şöyle bir şey var Fatma Hanım. Bizim de işte söyledim ya ablamın ikizleri var. Masal ve Demir. Onlara mümkün olduğu kadar annem gerçekten çocukların bu ek gıdaya başladığı dönemden itibaren çocuklara nasıl sağlıklı besinler verebilirim konusunda ihtisas yaptı
0: kesinlikle,
1: kadın. Tarif defterleri var hakikaten annemin. İşte şekersiz işte unsuz neler yapabilirim böyle hamur işleri adına. Ama ne oluyor biliyor musun? Okula gidiliyor.
0: Aynen.
1: Okulda bir şekilde
0: tabii.
1: yani bir müddet uzak tutabiliyorsunuz maalesef çocuklar ama ne kadar uzak tutarsak o kadar kârdır diyerek
0: ya
1: böylece
0: şöyle ben şöyle düşünüyorum. Her yönden böyle mesela davranış olarak, konuşma olarak çocuklara iyiyi ve doğruyu ayırt etmeyi öğretirseniz hı hı. önemli olan o. Sonrasında o çocuk zaten bir şekilde onu ayırt edecek. Yani iyisini kötüsünden ayıracak ve ona göre hareket edecek.
1: Edecek.
0: Yemek içinde işte konuşma düzeni içinde yani o hani ağzı bozuk şekilde konuşmamayı hani görecek. Muhakkak etrafında olacak çünkü bunlar. Ama en azından öyle olmayı
1: evet.
0: ayırt edecek. Böyle olmaması gerekiyor diye. Aa, o da aileden aldığı temelle birlikte geliyor.
1: Yani. Geliyor. Bak ben sana şimdi telefonumu aldım elime. Seyircilerimize de göstereceğim. Bak bu ablamın kızı.
0: Maşallah çok
1: evet.
0: tatlı.
1: Şöyle nereye gösterebilirim? Masalda ekranlara bir gelse. Buraya getiremiyorum. Bari fotoğraflar. Telefonumu da kırdım efendim bu sabah.
0: Aman
1: bu arada ekranımı.
0: Olsun.
1: Evet yani arabadan inerken çat diye yere düşürdüm.
0: Nazar
1: Hangi kameraya göstereyim? Tolga'ya göstereyim. Efendim bu benim ekranımın kırıklığının kusuruna bakmayın bu sabah maalesef böyle bir şey oldu. Bu bizim kızımız Masal. Şimdi oğlumuz Demir'e de ayıp olmasın ikizine. Hemen onu da bulayım.
0: Ben bunların şekerini koyayım
1: mı? Koy koy. Bu da oğlumuz Demir efendim. Şöyle göstereyim. Tatlışlar. Buradan da yeğenlerimi öpüyorum. Çok tatlılar değil mi?
0: Arka. Çok tatlılar.
1: Maşallah.
0: Maşallah.
1: Allah nazardan
0: maşallah.
1: Hakikaten kendi yeğenim olduğu için mi ekstra öyle geliyor bilmiyorum ama.
0: İlla ki yani herkesin kendi.
1: Evet. Daha farklı görünüyor değil mi gözüne?
0: Göbek daha farklı gelir.
1: Gözüküyor hakikaten
0: Herkes
1: öyle.
0: Öyle.
1: Şimdi tenceremizde ayvalarımızı koyduk, güzelce soyduk, içinin çekirdeğini aldık. Şimdi hepsine birer yemek kaşığı kadar şekerimizi koyuyoruz.
0: Bir iki yemek kaşığı.
1: Bir iki yemek kaşığı su istiyor musunuz?
0: Evet su alacağım
1: Hemen
0: biraz
1: getiriyorum.
0: Daha.
1: Suyumuzu da alalım.
0: Şöyle bu zaten şekerin koyuyoruz. Üzerlerini aşıyor bunlar. Birazını da tencerenin içine boşaltacağım geri kalanını.

0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Şöyle koyayım.
1: Evet, biraz önce bunu da koyalım.
0: İlk önce lohusa şerbetini koyuyoruz.
1: Ona göre su miktarını ayarlamak kolay olur.
0: O işte kırmızı rengi lohusa şerbetinden alacağız ama vişne suyundan da alabiliyormuşuz. Aklınızda olsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet, aynı şekilde. Hı-hı. Vişne suyu da hem de biraz hafif o ekşi tatlılık verir
0: ya. Çok severim vişne
1: tatlılarda
0: suyunu.
1: Tatlılarda o da çok lezzet verir gerçekten.
0: Sen tamam de bana,
1: tamam,
0: Fatma
1: biraz
0: abla.
1: Böyle, tamam mı? Yarısını azıcık geçsin o.
0: Ha, biraz, geçsin biraz mi birazcık daha?
1: Ha, çünkü pişecek ya. Ya bazen belli olmuyor, yeterli.
0: Yeter, sonra fırına.
1: Çok sert olursa ayva uzun sürer pişmesi. Şimdi onu biz çatalla kontrol edeceğiz. Hı hı. Eğer uzun sürerse hani baktınız ki çok çekti suyunu, azıcık su ekleyebilirsiniz. Ama eğer piştiyse zaten onu biraz da fırınlayacağız biz, onu karamelize etmek
0: karamelize
1: için.
0: Karamelize edeceğiz. Aynen. Evet. Onun o zaman şöyle... ocağımızı da yaktık. Çubuk tarçın. Oh,
1: içine
0: mis gibi.
1: Böyle ama bunu atıyorum şimdi, birazdan alacağım, yoksa çok
0: acı
1: kaynarsa acılaştırır.
0: Acı yapar,
1: o
0: doğru.
1: O da gitmez.
0: Biz karanfil. Böyle... Çubuk tarçının yanına
1: karanfil.
0: En yakışan arkadaşı da karanfildir zaten.
1: Kesinlikle.
0: Ben mesela yeşil çay çok tüketirim yemeklerden sonra. Yemekler yağ yapmasın diye efendim vücudumda böyle bir yeşil çayla onları atmaya çalışırım. Çubuk tarçın ve karanfilisini severim.
1: Ben de öyle çubuk öyle tarçını mi? İçerim.
0: Çok çubuk tarçın uzmanlarımız olur. Der ki vücuttaki şeker dengesini çok iyi ayarlar. O yüzden çaylarını atın der. Sizin de aklınızda olsun.
1: Şeker ihtiyacını gideriyor.
0: Gideriyor.
1: Yani şeker canımız istediği zaman o çubuk tarçında veya normal sos tarçında ektiğimiz bir süt bile içsek direkt onu
0: karşılıyor. Dengeliyor. Evet, karşılıyor. Evet. O zaman şimdi
1: bu burada kaynayacak.
0: Bu burada kaynayacak. Evet. Sonra cam kabımızı alacağız. Fırına göndereceğiz. Biraz karamelize edeceğiz. Ardından kaymaklarını koyup toz fıstığı da koyup servise hazır hale gelecek. Evet. Osmanlı mutfağından ayva tatlısı efendim. Bitti, hallettik. Şimdi neye geçelim?
1: Şimdi
0: fodulaya.
1: Ana yemeğimiz, evet, fodula.
0: O
1: İsmi
0: zaman
1: biraz farklı, biraz değişik gelebilir. Aslında bildiğimiz yemeklere çok yakın.
0: Fodula ekmek demek. Pidemsi bir ekmek fodula. Evet.
1: Ekmeğin içine doldurulduğu için zaten o ismi oradan almış. Ekmek dolması aslında Türkçeye biraz daha hani çevirecek yatkın bir şekilde çevirecek olursak
0: ekmek dolması olarak diyebiliriz. Geçer. O zaman bir virgül koyuyorum. Seyircilerimize malzeme listesini sayayım.
1: Tamam.
0: Sonra fodula hakkında tüm detayları, bilgileri konuşalım efendim. Peki. Neler varmış fodulada? Fodula diyorum yalnız, fodula. 700 gram kuşbaşı et, 1 adet büyük çavdar ekmeği, 1 adet kuru soğan, 2 adet orta boy havuç, 1 su bardağı bezelye, 1 yemek kaşığı salçam, 2 adet domates, sıvı yağımız var. 3-4 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, pul biber ve tuzumuz. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi
0: üzerine metiyeler düzebiliriz.
1: Evet. Zaten et yemeği Osmanlı'da çok kullanılmış et. Özellikle aslında kuzu ve koyun eti daha çok kullanılmış ağırlıklı ama sonradan dana eti girmiş tabii.
0: Daha sağlıklısı da bu arada.
1: Biz de hani Türk mutfağında genelde daha çok ben de açıkçası
0: kokuyor
1: dana
0: falan
1: etini
0: diyoruz
1: tercih
0: efendim
1: ediyorum.
0: Ama yine uzmanlarımız diyor ki besin olarak bu kuzular işte koyunlar daha iyi beslendiği için, daha doğal beslendiği için et olarak onu tüketin diyorlar.
1: Kesinlikle, evet. Çok daha sağlıklı olduğu
0: sağlıklı
1: için.
0: Olduğunu yani söylüyorlar.
1: Osmanlı saray mutfağında da zaten özellikle daha sağlıklı, besleyici ve enerji verici özelliğinden dolayı tercih edilmiş. Sonrasında dana eti falan girmiş ama kesinlikle kuzu eti.
0: Kuzu eti yapıyoruz.
1: Gerekiyor.
0: Şimdi neler yapacağız?
1: Şimdi öncelikle bir soğanımız var. Onu doğrayıp, yemeklik doğrayıp soteleyeceğiz.
0: Soteleyeceğiz. Hemen o zaman şu bıçağı vereyim. Ne
1: tamam.
0: İstedin?
1: Ben hemen yani. Tencere arkadaydı. O tencereyi
0: hemen,
1: alıp
0: hemen getiriyorum.
1: Ona şey yapabiliriz.
0: Oo, benim kırmızı dökümü kullanacakmışız. Şimdi, zar zor kullandırttığım biraz ağır ya.
1: Ya şöyle et yemeği olunca kesinlikle çok daha
0: iyi pişiriyor.
1: Verimli olur
0: Isıyı
1: bize.
0: İyi hapsettiği için içinde efendim. Ben de böyle kendim aldım, daha yeni böyle kırmızı aldım ben de.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle
0: soğanları yemekli küçük doğruyoruz. O bıçaktan memnun musun?
1: Memnunum şimdi.
0: Tamam.
1: Sıkıntı yok.
0: Sıkıntı yok. Bir kavuracak mıyız? Yağ koyayım mı?
1: Soteleyeceğiz. Evet. Ona böyle
0: sıvı yağımız, zeytinyağı mı?
1: Tereyağından birazcık koyacağız.
0: Şu tereyağından koyuyorum.
1: Şimdi saray mutfağı deyince tereyağı olması gerekiyor.
0: Benim de bence Osmanlı saray mutfağının benim için böyle en belirgin özelliklerinden bir tanesi et yemeklerine kuru meyvelerin girmesidir.
1: Çok
0: i̇şte
1: fazla,
0: kuru kayısılı,
1: evet.
0: Kuru erikli farklı lezzetler yapılır hakikaten. Bunu da ilk ben nerede tatmıştım? Yıllar önce Erzurum'a gittiğimde yine bir saray mutfağından kuru kayısılı yahni yapmışlardı. Ay bir lezzetli oldu.
1: Kesinlikle çok fazla kuru yemiş tarzı yani
0: yeterli
1: besinler
0: mi
1: konuluyor. Biraz daha çok azdı, çok azdı.
0: Tamam, tamam mıdır?
1: Yeterli.
0: Evet.
1: Kullanılıyor özellikle et yemeklerinde. Kayısılar, kuru erikler çok fazla kullanılmış.
0: Çok kullanılıyor.
1: Ya, mesela şimdi bu yemekte aslında ana

0: rezene kullanılıyor. Yani saray mutfağında. Şöyle ben de hani yemek tercih ettiğimde hani kullanmayacağım bir şey. O yüzden ben tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü bizim damak tadımıza da uygun değil.
1: Yok yok, biz benim buna de rezene olur ama.
0: Ama şöyle orijinal tarifi bunun anason ve rezene ile yapılıyor. Baharat olarak yani o
1: baharat
0: şekilde.
1: Olarak.
0: Evet evet o tamamdır. Şekilde kullanılıyor. Biz kullanmayacağız. Biz onun yerine klasik karabiber ve pul biberimizi kullanacağız.
1: Tamam, pul biber oldu mu, karabiber oldu mu bir yemekte yeterli benim için. Bana öksürük krizi gelecek gibi hissediyorum. Pardon. Ben de 3 aydır yaklaşık bu bir hastalık var üzerimde zannediyorum. Meğersem alerjikmiş.
0: Olsun. Öyle mi?
1: Evet, bir alerji ilacı kullanmamla birlikte yani geceleri katılarak öksürüyordum ve kesinlikle uyuyamıyordum. Çok kötüydüm çok hakikaten. Kötü şey, evet. Çok kötü bir şey.
0: Alerjik öksürük benim çocuklarda da oluyor arada. Çok fena. Tutunca çok fena gerçekten.
1: Çok fena. Hakikaten katılıyordum. Neyse, bir alerji ilacından sonra 2 gündür uyuyabiliyorum çok şükür
0: aman
1: ki.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ha. ediyorum.
0: Şimdi bu doğradığımız yemeklik soğanlarımız, tenceremizi aldık.
1: Ay valla bugün ben çok rahat ettim. Bayılıyorum böyle konuşkan konuklarıma. Böyle bir rahat ediyorum. Konuşun yani. Özetle. Evet. Özetle
0: ben
1: konuşabiliriz.
0: Ben de severim zaten konuşmayı.
1: Ben de çok mutlu oluyorum. Hakikaten
0: fazla konuşursam uyarırsınız yani beni.
1: Estağfurullah. Bugün burası sizin. Dilediğiniz gibi her şey serbest.
0: Osmanlı mutfağında yani saray mutfağında. Aslında şöyle, Osmanlı mutfağı demek doğru değilmiş. Yani bu işin pirlerinden benim duyduğum, dinlediğim Osmanlı saray mutfağı.
1: Ben öyle dedim.
0: Evet, doğru. Hı hı. Osmanlı mutfağı diye bir şey yokmuş. Ya yöresel mutfak varmış, o da halkın yaptığı yemekler.
1: Bir de saray mutfağı
0: bir
1: var.
0: Bir de saray mutfağı evet, var. Yani evet. ikisini ayırt etmek gerekiyor açıkçası. Sarayda padişahların yemeklerinin piştiği kuşhane diye bir mutfak varmış.
1: Kuşhane.
0: Evet.
1: Evet.
0: Sarayda diğer mesela hanımların işte özellikle Valide Sultan ve diğer önde gelen hanımların yemekleri Valide Sultan mutfağında pişermiş. Diğer devlet erkanı ve haremdeki yaşayanların yemekleri de has mutfakta pişermiş.
1: Has mutfakta pişermiş.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? 3 tane ayrı ayrı mutfak var. Hepsinde de farklı kişilerin yemekleri pişiyor.
1: Evet, özellikle bunlar öyleymiş. Kimlerin acaba?
0: Yani şöyle, bu tabii biz yani bizim yaptığımız padişaha sunulan yemeklerden
1: biri.
0: Birileri.
1: Evet.
0: Çorbasıyla, tatlısıyla. O iyice bir kavrulsun.
1: Kavrulsun mu?
0: Altını biraz açabiliriz.
1: Aslında en sonda altı. Bu büyük ocakta ayva olduğu
0: ayva
1: için.
0: Ayva var. Ayva kaynadıysa onu o tarafa da alabiliriz Tuğçe Hanım.
1: Ay, onu o tarafa almak o kadar
0: zor mu? Dur bir dakika, ben yardım edeyim.
1: O zaman bir dakika, ama sıcaktır o.
0: Sıcak değil, daha ısınmamış.
1: Tamam.
0: Siz alın.
1: Şöyle yapalım. O zaman büyük ocakta halledelim.
0: Aynen, birazcık en azından.
1: Açalım onun altını biraz daha. Evet. Tamamdır. Efendim, döküm tencere kullanırken aman bu saplara dikkat edelim.
0: O
1: yoksa
0: kesinlikle.
1: Yanarsınız.
0: Daha ısınmamıştı, yoksa
1: hoşuma
0: tutamazdım.
1: Geldi, biliyorum, evet. Bu yemeğin içinde neler varmış onu bir daha sayalım seyircilerimize. Kuşbaşı etimiz var, evet. Bezelyemiz var, havucumuz var, soğanımız var ve biber salçamız
0: domatesimiz
1: var zannediyorum.
0: Var.
1: Domatesimiz var. Aha. Bir de. Evet.
0: Biraz salça var. Salça arzuya göre domates
1: ben
0: koyuyorum.
1: Severim.
0: Hani ben genelde tercih ederim ama domates koydum illa salça koymak istemiyorum derseniz
1: ama salça biber salçası değil mi?
0: Biber salçası, domates salçası. İkisi de kullanılabilir.
1: İkisi de kullanılabiliyor.
0: Hiç sorun yok. Evet.
1: Aha.
0: İkisi de kullanılabilir.
1: Ben biber salçasını yemekte severim. Biraz böyle acılık da verir ya.
0: Ya bizde zaten
1: gider.
0: Olmazsa olmaz. Ben
1: bence
0: yemeklerimde
1: de.
0: Muhakkak ikisini birlikte karıştırarak kullanırım. Ya yani Maraş'tan alışıyorum dedim ya size. Ben Sivas mutfağını çok bilmem. Yani tabii ki
1: Aysel abladan öğrenirsin.
0: Yaşamadığım için babaannemden, anneannemden ne gördüysem o kadar.
1: O kadar.
0: Evet, ama Maraş'a gidip gele
1: kaldıra bastı yapıyor musun? Sizdeki adı hurma tatlısı ama
0: yapmaz.
1: Sivas'ta.
0: Mıyım? Çok çok güzel de yaparım yani. Ayıp
1: bir söylemesi. Bir gün geldiğinde de o zaman
0: tabii
1: bir kaldıra bastı işte ya da Sivas'ın deyimiyle hurma tatlısı yapalım beraber.
0: Evet.
1: Yapalım.
0: İnşallah. İnşallah diyelim. Ben evet. daha çok çay saati ikramlarını özellikle sayfamda da tabii onları...
1: Sayfanın adını söyle, seyircilerimiz de takip etsinler.
0: Fatma ile Harika Lezzetler sayfamız.
1: Fatma ile Harika Lezzetler. Koyalım havucu istersen. Yok, eti mi koyalım ilk
0: koyacağız.
1: Önce?
0: Evet.
1: Tamam, şöyle eti de bir güzel çevirelim.
0: Kavuralım.
1: Evet.
0: Ben bir de
1: domatesleri hallettim o sırada. Evet efendim, ne yapıyoruz? Fodula yapıyoruz. Aslında ekmek dolması diyebiliriz fodula için. Gayet güzel, keyifli bir lezzet. Evet. Şöyle. Güzelce çeviriyoruz. Bir taraftan da Fatma abla domatesleri doğruyor.
0: Onları da hazır edelim. Hemen
1: havuçları da böyle minnak minnak yaptık.
0: İşte küp şeklinde diyelim ona.
1: Küp şeklinde yiyelim.
0: Evet, o şekilde.
1: Yiyeyim bir tane de. Gözlere faydalı yiyelim.
0: Evet, bu et soteye benzeyen bir yemek. Yani hani et sote yaparız ya, biraz işte biber doğrarız, soğan doğrarız, eti böyle bir pişiririz. Onu istediğimiz gibi servis edebiliriz.
1: Tek fark ekmeğin içine doldurmamız.
0: Şöyle, bu bezelye ve havuç var tabii bunda. Normalde et sotenin içinde koymuyoruz.
1: Koymuyoruz,
0: ama
1: doğru.
0: Ama bunda farklı bir işte sebze olarak onları koymuşlar.
1: Et soteyi en çok neyi severim biliyor musun? Ekstra malzeme olarak mantar. Evet.
0: Aa tabii, ben
1: çok
0: de çok severim.
1: Çok
0: çocuklar
1: severim.
0: Yemiyor ama ben bizimkilere biraz
1: yemiyorlar
0: katarım.
1: Mı?
0: Maalesef bazen işte bazı lezzetlere kapalılar.
1: Mantar büyüyünce yeniyor. Gerçekten büyüyünce
0: yani,
1: yeniyor.
0: Yani ben de mesela küçükken böyle biber dolmasının dışını sıyırıp sıyırıp yediğim için mesela biberle ilgili çok
1: şeyim,
0: sıkıntım vardı. Ama şimdi en
1: asla
0: çok sevdiğim şey...
1: Asla o yeşil biber dolmasının biberini yemezdim. Sadece içinin pilavını yerdim.
0: Kesinlikle.
1: Bravo, şimdi gayet güzel
0: ama
1: yiyorum.
0: Ama şimdi en çok sevdiğim şey biber.
1: Öyle.
0: Biber kızartması, biber dolması,
1: ben
0: her şeyini seviyorum.
1: Ben de bayılırım. Bu arada seyircilerimize hemen hatırlatmak istiyorum. Siz de Fatma abla gibi benimle beraber bu güzel maviş mutfakta yemek yapmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ve kanalımızın internet sitesinden bir mail adresimiz var. Bize ulaşabilirsiniz. Gelin burada beraberce yemek yapalım. Bunu da hatırlattıktan sonra konumuza geri dönelim.
0: Evet. Şimdi
1: etimizde şöyle bir kavurduk.
0: Şöyle bir pişiriyoruz. Bunu tabii et biraz su salıyor. O suyunu çektiriyoruz ki güzel pişsin.
1: Evet.
0: Bu şekilde bu etimizi... Sonra da arka arkaya sebzelerini ekleyeceğiz.
1: Tamamdır.
0: İnşallah içine.
1: Salçasını daha sonra
0: salçasını
1: ekliyorsun.
0: Hepsini ekleyelim ondan sonra.
1: Tamam.
0: Zaten biz biraz bununla fırınlayacağız da ekmekle birlikte bunu. Azıcık tereyağı süreceğiz o ekmeğin üstüne. Tereyağlı fırçalayıp sürüp, evet, fırçayla sürüp güzel bir fırında onu kızartacağız.
1: Yani bugün fırına iki tane aslında yemek lezzet girecek.
0: Şöyle, bunlar ayva son tatlısı. Aşamaları.
1: Son
0: yani
1: aşamaları.
0: Şöyle 10 dakika en fazla, öyle
1: o kadar
0: için değil.
1: Değil.
0: Sadece o karamelize olsun,
1: ha,
0: bu kızarsın, maksadımız o. Yoksa ikisi de pişmiş oluyor.
1: Etimizde şöyle bir suyunu çekince,
0: evet,
1: aslında ilave edebiliriz. Çok
0: olur,
1: da su
0: olur,
1: bırakmadı.
0: Olur olur, çok evet, suyu fazla yokmuş.
1: Yok,
0: bazen
1: belki
0: çok
1: de
0: fazla
1: döküm çekti tencereden kaynaklı. Evet, domatesi ve küp küp doğradığımız havuçlarımızı da ilave ettik içine. Bir güzel.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi zaten bezelyelerimiz önceden haşlanmış olduğu için onu en son ekliyoruz.
0: Önce çiğleri ekleyelim.
1: Salça ister misin?
0: Salçayı da alayım.
1: Salçamızı da koyuyoruz içine. Salçamızı da ilave ettik. Bu durumda ne işlemimiz kaldı?
0: En
1: hiçbir işlemimiz kalmadı.
0: En son şimdi bezelyeyi koyacağız. Bu biraz kendi kendine burada pişecek.
1: Evet.
0: Sonra ekmeğimizin içinde olacak.
1: Ekmeği
0: pişerken...
1: şöyle bir... Onu ben yapayım, sen ekmeği kes istiyorsan.
0: Tamam, ekmeği ben orada...
1: Kesme işlemin var ya.
0: Aynen.
1: Evet efendim. Şöyle ben şöyle eti güzelce sotelemeye, pişirmeye devam edeyim.
0: Şöyle ekmekten güzel bir
1: Fatma
0: kapak
1: abla da
0: çıkarmaya çalışacağım.
1: Ben sana daha büyük bıçak vereyim mi?
0: Evet, aslında oradaki
1: evet
0: bıçağı alabilirim.
1: Buradaki bıçak
0: olur,
1: sana daha faydalı olacak bence de. Al canım.
0: Tamam, teşekkürler. Hı-hı.
1: Şimdi bütün konsantremiz ekmekte. Ay ben böyle çorba içiyordum bir ara, çok meşhurdu bu çorbalar.
0: Tabii
1: ekmek içine çorba.
0: Ekmekte çorba da çok
1: evet,
0: yapılan
1: evet
0: bir yemek.
1: Çok
0: o da
1: meşhurdu.
0: Farklı farklı çorbaları burada servis edebiliyorsunuz.
1: Evet, ilk defa hatta ablam daha İstanbul'da yaşamazken, ablam burada yaşarken böyle Levent'te bir yerde içirmişti bana. Çok garipsemiştim. Sonra böyle kaşıkla o ekmeği sıyıra sıyıra nasıl içmiştim o çorbayı.
0: Çok da lezzetli,
1: çok da lezzetli
0: zaten,
1: oluyor hakikaten.
0: Aynen. Şimdi
1: evet
0: biz bu ekmeğin önce kapağını açacağız. Sonra içinden bir miktar o ekmek içini
1: çıkaracağız.
0: Ki içimizi koyabilirim rahat rahat onu.
1: Ay ne
0: diye
1: kadar kolay ve farklı bir lezzet ya.
0: Evet.
1: Yani akşam böyle misafir geldiğinde hakikaten kallavi bir görüntü.
0: Müthiş
1: ve
0: bir sunum.
1: Çekici sunum aynı
0: çok
1: zamanda.
0: Çok yani gerçekten hani şunu elimle yapacağım çünkü çok daha rahat olacak.
1: Elimizin lezzeti dediğimiz şey neymiş biliyor musunuz? Ben de öğrendim ya artık. Öğrendiğim her şeyi satıyorum izleyicilerimize. İzlemeyenler varsa geçtiğimiz günlerde Yasin şefim gelmiş. İşte elde bir sürü bakteri olurmuş.
0: Ben
1: tamam mı?
0: Biliyorum onu.
1: Biliyor musun?
0: Biliyorum canım.
1: O, şimdi ama sen biliyorsun da bilmeyen seyircilerimiz vardır,
0: vardır
1: mutlaka
0: ki.
1: Söyleyelim tekrar. Şefim söyledi. O elimizin lezzet dediğimiz şey elimizdeki bakterilerin o yemeğe geçmesiymiş.
0: Tabii
1: ve
0: ki.
1: Hakikaten böyle bir yıldızlı restoranlar ve şefler vardır. Bilirsiniz siz de. O şefler asla o lateks eldivenler mutfağa kesinlikle girmezmiş ve elin lezzeti kullanılırmış. O yüzden bazen eleştiriyor seyircilerimiz. Ben de diyorum ki eleştirmeyin çünkü biz ellerimizi yıkıyoruz, yıkıyoruz öyle çıkıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Ki zaten elimizin lezzeti de o bakterilerden kaynaklanıyormuş.
0: Ya şöyle, benim gibi zaten biraz fazla titiz ve hijyene önem veren insansanız, yani ki bilir etrafımdakiler beni, arkadaşlarım, akrabalarım, herkes o tarz konularda hassasımdır. E tabii ki ben ellerimi yıkamadan hiçbir iş yapmam ama bu lezzet konusu kesinlikle doğru. Aynı malzemeyi bana verin veya birkaç kişiye verin. Aynı yemeği yapalım. Lezzetlerini hepsinde farklı çıkacaktır.
1: İşte o yüzden i̇şte el lezzeti.
0: Bu el lezzeti dedikleri şey odur yani.
1: Bu kanıya buradan bir kez daha açıklama getirdik efendim.
0: Evet.
1: Açıklıyoruz. Elimize eldiven kullanmıyoruz.
0: Eldivensiz yemek yapalım yani. Ben herkese tavsiyemdir.
1: Bence de öyle.
0: Yani çok şimdi, kokulu şeylerde biraz tercih edilebilir belki ama genelde etmemek
1: ele
0: lazım.
1: Ele atıyorum yani çok işte yağlanacak belki o da, yani yine de gerek yok bence. Bezelyeyi ilave ediyorum,
0: bezelyeyi
1: artık.
0: Bezelyeyi ilave edebiliriz.
1: Son olarak bezelyemize, yani sotemize bezelyeyi de ilave ettik.
0: Tamam.
1: Şöyle yine bir karıştırayım ben.
0: Ben bir fırın tepsisi getireyim.
1: Getir canım, getir. Şöyle, ay bunu ellemek istemiyorum, yanacağım yine, bak unutuyordum. Güzel bir karışım var. Neler var iç harcımızda? Etimiz var, soğanımız var, havucumuz var, bezelyemiz var. Tereyağıyla kavurduk. Bir de domates salçası ve biber salçası ilave ettik. Baharat?
0: Baharatları ama en son ekliyorum. Unutmadık. Çünkü niye biliyor musunuz? Her zaman
1: et
0: baharat...
1: Et sertleşmesi yalanmış bu arada.
0: Sertleşmek için değil. Lezzetini, baharatın lezzetini almak için her zaman en son eklenir baharat yemeğe. Bir kere bu Osmanlı'dan da zaten bize ama normal Türk mutfağında da böyledir yani.
1: Son ekleyeceğiz.
0: En son ekleyeceğiz. Yani tuzu dahil aslında. Tuz da çok yemeğin pişmesini istemiyoruz. Artı karabiber ve kırmızı biberin o lezzetini almak adına en son ekleniyor.
1: En son. Kekiği bilirim çünkü kekik çabuk yandığı için onu en son ilave edelim. Hatta ocaktan aldıktan sonra ilave edelim. Ne aradın?
0: Karabiber...
1: Sıra sıra buradalar. Daha az tarafını istersen.
0: Biraz şöyle yeterli. Bu tabii ki damak tadına kalmış.
1: Biraz pul biber olsun, ben severim.
0: Şöyle acısını çok isterseniz.
1: O diğer taraftan daha güzel oluyor.
0: Tabii ki olmadığı için.
1: Evet, döktük bayağı. Tuğçe'nin damak lezzetine uygun olsun
0: yani,
1: diye.
0: Yani diyorum ya, biraz bizim gibi hani Maraş da öyledir. Bunlar biraz fazla kuludur.
1: Acı severler.
0: Özellikle çok baharatlı yemek yaparlar.
1: Yaparlar. Ben baharatı severim.
0: Ben eskiden çok yemezdim. Şimdi çocuklarıma dahi her şekilde biberli yapıyorum yani yemekleri.
1: Ay kırıyordum.
0: Onu tamam, tabağı bunun içinde alabiliriz.
1: Şimdi
0: ben o arada yağımı eritsem.
1: Kapatayım mı altını?
0: Onu kapatalım. Yağımızı
1: tamam.
0: Eritelim.
1: Yağımızı eritelim.
0: O erirken biz onu ekmeğimizin içine boşaltalım.
1: O zaman sen şey yap. Yağ erit Fatma abla. Ben de şu ekmeği şu tarafa çekeyim. Çünkü o dökümü hareket ettirmem daha zor olacak. O yüzden bunu
0: tamam,
1: onun yanına
0: direkt
1: alacağım.
0: Direkt oradan oraya içine koyalım.
1: Burada evet, şu önümü de bir açayım. Şöyle efendim.
0: Tamamdır. Bu da
1: şimdi ekmeğimin içini şöyle bir doldurayım.
0: Şimdi ekmeği yaklaştıralım. Bir daha hem bize şey de olmasın.
1: Hatta şöyle kepçe alayım ben. Daha da kolay koyayım.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Rahat rahat.
1: Rahat rahat böylece.
0: İçini doldurabiliriz.
1: Bazen... Sen ocağı açtın mı?
0: Açtım.
1: Tamam.
0: Bazen hani olur ki ekmek büyüktür, küçüktür, miktarı fazla gelir. Hiç önemli değil. Bu zaten sadece
1: yenir yani,
0: tabağa
1: tabii
0: koyup
1: ki
0: yenilebilecek
1: tabii
0: bir yemek.
1: Tabii ki. Güzelce çünkü soteledik. Şimdi
0: tercih
1: mesela bu yeterli oldu mu biraz daha koyayım.
0: Koyabilirsiniz. Onu
1: tamam,
0: biraz daha dolduralım.
1: Şişirebilirim yani.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şöyle şu ekmeğin zaten bu kısmını da ben biraz alacağım. Bu arada ekmek içleri burada, çıkarılmış olan ekmek içlerini elimizle ufalayıp fırına atıp onu iyice bir kurutun. Ondan sonra rondodan geçirin. Alın size galeta unu.
1: Galeta.
0: Çok daha güzel, hem sağlıklı. Zaten bu ekmek çavdar ekmeği. Yani
1: evet, sağlık.
0: Çok daha sağlıklı beyaz ekmekten yapılan galeta ununa göre.
1: Göre tabii ki. Ben doldurmaya devam ediyorum. Ben hepsini kullanacağım.
0: Yeterli o. Çünkü
1: bunu koymayayım mı?
0: Şu kapağı tam kapatacağız ya. O yeterli. Şu azıcık kalabilir orada.
1: Tamam, bu azıcık kalsın.
0: Üstüne...
1: Buna ben ekmek bana yerim.
0: Afiyet olsun.
1: Evet, şimdi kapağını kapatıyorum. Şöyle ortaya aldım artık. Tereyağımızı erittik efendim. Şimdi fırça yardımıyla ekmek kızarsın diye bir güzel...
0: Hem lezzet versin.
1: Evet.
0: Hem bunu da biraz kızartmak için.
1: Aha.
0: Tereyağımızı sürüyoruz.
1: Şimdi ben fırını hazırlıyorum senin için. Evet. Şimdi o fırına gidecek.
0: Bu biraz fırında kızaracak. Zaten içi pişmiş oluyor.
1: Hı hı.
0: Çok fazla hani böyle uzun saatler tutmayalım. Zaten ekmek kurur.
1: Yanmaz. Onu istemiyoruz, evet, kurumasını.
0: O kadarını istemiyoruz. Biraz
1: vallahi misafirlerinize istiyoruz. Böyle iki tane yapın bundan, ortaya koyun işte.
0: Evet.
1: Altı kişilik bir misafir için gayet uygun olur değil
0: hem
1: mi?
0: Çok şık. Yani
1: sunum olarak da gayet güzel.
0: Her yerde göremeyeceğiniz bir şekilde bir yemek olur.
1: Fodula fırına gidiyor. Bir ayvalara bak sen.
0: Ona bakıyorum.
1: Evet. Fodula, hatta şunu da alta alayım.
0: Çok güzel kokular geliyor ayvadan. Ben bunun şeyini,
1: evet,
0: çubuk onu tarçınını alacağım.
1: Diğer tarife geçelim bence. Ondan sonra en son ayvayı bir fırınlarız.
0: Yok, şeyini, çubuk tarçınını alalım diye.
1: Ben çıkartırım.
0: Tamam,
1: ben
0: okay.
1: Çıkartırım. Acılık malzeme vermesin. Listesini sayarken.
0: Tamam.
1: Efendim, son tarifimiz neydi? Bir oynatmayalım. Tamam. Seyircilerimiz görsün neler varmış içinde. Hidiv çorbası yapıyoruz. Hidiv çorbasında neler varmış? 2 adet büyük boy kabak, 2 adet orta boy patates, 2 adet orta boy havuç, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı süt, dereotu, karabiber ve tuz. Buyurun Fatma Hanım, top sizde.
0: Bu çok kolay ama çok da lezzetli bir çorba.
1: Evet, rendeleyeceğiz galiba.
0: Tabii bunların hepsini rendeleyeceğiz. Osmanlı'da çorbanın yeri bir başka. Çünkü biliyorsunuz zaten normalde sağlık için de bağırsakları çok rahatlatan bir yemektir çorba.
1: Kışın vazgeçilmezi.
0: Her türlüsü makbuldür. Yani sebzeli olanları tabii ki daha vitaminli ama yani bizde mesela buğdaylı, yoğurtlu her türlü çorba gayet güzel yenilir.
1: Bu ama et yok değil mi içinde?
0: Hayır,
1: hiçbir şey çorbanın.
0: Et yok. Hayır, et yok. Bunda
1: sadece
0: sebze ağırlıklı.
1: Sebzeli bir çorba.
0: Evet.
1: Ben şimdi bir ocağımı boşaltayım. Döküm tencereye alayım. Çünkü bu, oraya çorba tenceresi gelsin.
0: Evet. Bir hidiv, evet, çorbasının da şöyle hidiv zaten Mısır valilerine,
1: Mısır valilerine verilen at isim,
0: isim, evet,
1: değil mi? Ben
0: hidiv
1: de öyle
0: kasrı
1: biliyorum.
0: Da oradaki kasır ismi zaten orada kaldıkları için. Oraya,
1: evet,
0: İstanbul'a
1: kasrı
0: geldiklerinde orada kalırlarmış.
1: Anadolu yakasında bulunan çok güzel bir, evet, yerdir hakikaten.
0: Güzel
1: bir büyülü bir yeşilliği vardır. Çok keyiflidir. Evet.
0: Onları yapılan işte bir, yani onların daha çok beğendiği bir çorba gibi söyleyeyim yani size. O
1: Mısır
0: şekilde.
1: Mısır valileri beğeniyormuş,
0: evet,
1: efendim,
0: evet,
1: ziyarete gelen. Evet.
0: Özellikle yapılırmış bu çorba. Hafif bir çorba dediğim gibi. Herkes yapabilir. Çocuklar da çok rahat içer çünkü içinde tanesi olmayacak. Yani böyle
1: rendelenecek.
0: Rendelendiği için bir de süzgeçten geçirip onu iyice biz ezeceğiz.
1: Yağını koyayım mı?
0: Olur.
1: Yağınıza. Zeytinyağı, sıvıya.
0: Tereyağı.
1: Pardon, Osmanlı mutfağı
0: yarısını
1: diyoruz.
0: Yarısını alacağız. Yarısını, aha, da meyhanesi için kullanacağız.
1: Yarısını alıyoruz.
0: Osmanlı'da
1: yarısını
0: zeytinyağı da çok kullanılmamış.
1: Hata etmişler.
0: Evet, aslında şöyle belki, aa, de çok iyi bilinmediği için hani
1: o besin
0: değerinden
1: de
0: dolayı,
1: evet,
0: daha çok tereyağı ve kuyruk yağı kullanılmış.
1: Kuyruk yağı
0: yemeklerde. Yani kuyruk yağı lezzet vermek açısından ama gerçekten fark eden bir şeydir.
1: Tabii ki öyle.
0: Dolmalarda mesela lahmacun içini falan hazırlarız biz Maraş'ta. Ben öğrendim o şekilde.
1: Bence özellikle bir tane kabak yeter. Bir tane de patatesi de doğradık mı? Pardon, rendeledik,
0: tamam,
1: mi?
0: Tamam, bir tane, birer tane yapalım,
1: ha, birer
0: o zaman.
1: Birer tane yapalım, evet,
0: ona,
1: evet,
0: yeterli olur.
1: Yeterli olur, yeterli olur. Bence de. Sen zeytinyağı kullanıyor musun evinde?
0: Ben her zaman. Benim mutfağımda zeytinyağı ve tereyağı.
1: Tereyağı.
0: Yemeklerimde ikisini
1: ama
0: birleşimden yaparım.
1: Ama yıllardır bir tereyağından da korktuk ya. Allah'tan son yıllarda tekrar tereyağı sağlıklı olduğu gündeme geldi ki yine tereyağı mutfağımıza,
0: kesinlikle,
1: girdi. Ya, bence de yani tereyağı ve zeytinyağı. Fındık yağı da biz kullanıyoruz evimizde. Çünkü keklerde, hamur işlerinde zeytinyağı biraz belli
0: kekliyor,
1: oluyor. Herkesin hoşuna gitmiyor ya.
0: Onu söyleyecektim ben de.
1: Fındık
0: kokusundan
1: yağ
0: dolayı tercih etmiyorum. Ben de fındık yağını bir de kızartmadan.
1: Aman onda da tercih et. Ne olacak ki? Ben ne yapıyorum? Mesela çok güzel havuçlu, cevizli bir kekim var benim. Meşhurdur. Evde de. İçine tarçın koyuyorum zeytinyağını koyduktan sonra. O koku da gidiyor.
0: Zaten.
1: Aa, yani
0: bazen zaten
1: bu.
0: Şöyle zeytinyağın cinsine göre de o koku gidebiliyor. Yani pişirildiği zaman özellikle çiğ değilse eğer yemekte falansa muhakkak onun kokusu
1: gidiyor.
0: Çıkıyor yani.
1: Evet. Şimdi rendelediğimiz patatesi, kabağı ve havucu
0: hepsini
1: erittiğimiz tereyağının içine koyduk. Tekrar ocağa alacağım ben. Güzelce,
0: evet,
1: bir kavuracağız. Sonra üzerine sıcak su mu?
0: Normal su ekleyeceğiz.
1: Normal su ekleyeceğiz ama şöyle bir kavurmamız gerekiyor
0: sıcak
1: ilk önce.
0: Sıcak eklemiyoruz çünkü sıcak o renklerini alıyor sebzelerin. Hmm. Onun için sıcak eklemiyoruz. Evet.
1: Tamam, sen bu sırada istersen meyanesini yap bir taraftan. Ha, hiç kavurmadan direkt mi ekledik?
0: Biraz kavuracaktık, ben onu acele ettim.
1: Ha, işte böyle benim konuklarım heyecanlanıyorlar. Birden böyle olsun. Ya çok az ilave ettin, kavurmaya tamam, devam edebilirim. Devam o su işi bende. Kavrulduktan tamam. Sonra koyacağım. Sen meyanesini
0: peki,
1: yap.
0: Peki, ben meyanesini hazırlıyorum hemen. Meyanesi içinde
1: unumuz var.
0: Unumuz var.
1: Evet.
0: Şöyle miktar yarıya indirince unun bir miktarını da biraz yarıya indirelim biz. Hı hı.
1: Tereyağın burada, bu tereyağını da kullanacaksın galiba.
0: O tereyağını da o unu kavururken kullanacağım.
1: Kavururken kullanacaksın.
0: Şimdi,
1: tamam. Ne istedin?
0: O sosluk vardı kullandığımız.
1: Hangisini aradın? Nasıl bir sosluk?
0: Tamam. Heh, tereyağını erittiğimiz.
1: Ha, tereyağını erittiğimiz sosu tekrar kullanacaksın.
0: Çünkü tamam. Zaten tereyağını, unu kavuracağız ya.
1: Koyalım oraya.
0: Orada da alabilirim.
1: Şöyle koyalım. Tamam. Açıyorum ben. Evet. Açtım. Ocağımızı.
0: Bu arada ben şey yapsam.
1: Bence
0: cam kabı alıp
1: cam kabımıza koyarız ama bu çorbayı bitirelim, o zaten 5 dakikalık karamelize edecek. Altını kapatayım ben bunu.
0: Olur, kapatalım. Aha,
1: bunun altını kapadım.
0: Tamam.
1: Efendim ayva tatlısının altını kapadık. Ne yapacağız? Birazdan cam kabımızı alacağız ve fırına götüreceğiz. Karamelize olacak.
0: Karamelize evet. Olduktan sonra zaten direkt servis yapıyoruz. Şimdi ben bunu orada karıştırmayayım. Direkt burada tereyağını birlikte onu da koyacağım üzerine.
1: Tereyağını da koyalım.
0: Bunu da bir kavuracağız.
1: Hı-hı. Şu içinden fırçayı alayım. Evet, kay sen kay. Şöyle spatula ile. O öyle bir düşmeye niyetlendi oradan. Niyeyse. Düşmek istiyor inatla.
0: Evet. Ocağız.
1: Şöyle koyayım da.
0: Bu yeterli.
1: Bu yeterli. Şimdi suyunu ilave edeceğiz.
0: Suyunu ben koyayım. Siz şöyle karıştırın.
1: Karıştırırım ben. Tamamdır. Bir taraftan da tereyağında unu kavuruyoruz.
0: Tamam. Eğer çok katı olursa bu kaynadıktan sonra biz ona tekrar biraz su ekleyebiliriz.
1: Rondodan vesaire çekmiyoruz değil mi?
0: Rondodan çekilmiyor çünkü şöyle Osmanlı'da rondo yoktu. Onu özellikle
1: günümüz mutfağında
0: ters süzgeçte geçiriyorlar. Onu bu ters süzgeçten geçirip tekrar ama birleştireceğiz.
1: Tam usulünü de Osmanlı usulü
0: yani,
1: yapıyoruz.
0: Yani öyle olsun istedim. Biraz daha orijinal uygun olsun istedim.
1: İyi yaptın. İyi yaptın. Çok da güzel oldu. Ben böyle şimdi... ben unu kavuruyorum şu anda.
0: Tamam. O
1: ben önce... var ya şu an yanıyorum, yanıyorum. Üç tane ocakta çalışıyor ya. Şu an böyle sıcaklar sıcaklar. Dışarısı soğuk efendim ama Tuğçe'nin mutfağı çok sıcak. Gelin beraber yemek yapalım yani. Üşüyorsanız eğer ki.
0: Dışarısı çok soğuk ama burası çok sıcak.
1: Çok
0: hem
1: sıcak.
0: Siz çok sıcaksınız.
1: Ay, teşekkür
0: maşallah
1: ederim.
0: Gerçekten çok memnun oldum.
1: Ben de öyle. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sıcak kanlı karşılamanızdan, ekibinizden.
1: Ekibimiz de öyle ama.
0: Aynen.
1: Değil mi? Çok
0: aynen.
1: Tatlılar hepsi.
0: Bu arada biraz ben heyecandan.
1: Oluyor, her şey oluyor. Dünkü konuğum da öyle, onda da oldu. Çok normal, sürekli kameralar karşısında yemek mi yapıyorsunuz?
0: Öyle öyle evet.
1: Çok normal. Şimdi o yüzden bunlar hiç önemli şeyler, dertler değiller.
0: Terbiyesi.
1: Şimdi sütle yumurtamızı, evet terbiyesini
0: yumurtanın
1: yapıyoruz.
0: Akını sadece koyuyoruz, yumurta akını ayırıyoruz.
1: Sarısını koyuyoruz sadece.
0: Sadece sarısını koyduk. Ne dedim? Yanlış bir şey
1: yanlış söyledim. Tam tersini. Sadece yumurtanın sarısını kullanıyoruz efendim. Sütle beraber güzelce bir çırpıyoruz.
0: Bunu
1: bence unumuz da kavruldu. Ne yapayım?
0: Unumuz kavruldu. Ona biraz su ekleyeceğiz biz.
1: Tamam. Su ekleyelim unumuza. Evet.
0: Onu açıyoruz.
1: Ocaktan alayım mı artık?
0: Hayır, biraz ocakta kalsın. Açalım. Azıcık açırsın. Şöyle bir koyularsın o su.
1: Tamam.
0: Ondan sonra onu alacağız.
1: Tamam.
0: En son çorbayı ben şimdi süzgeçten geçirip onunla birleştireceğim zaten.
1: Ha.
0: Terbiyesini de ondan sonra vereceğiz.
1: Yapacaksın. Hı-hı. Tamam. Şimdi biraz onu açıyoruz böyle.
0: Evet.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.
3: Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
8: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Gelsene oğlum. Gelsene.
11: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
10: Önündeki çizgileri görüyor musun? Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
12: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
11: Hadi ya.
12: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
11: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
12: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
13: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Şimdi işlemimiz ne şu anda yapmamız gereken Fatma
14: şu
13: abla?
14: Şu anda sadece kaynamadı. Kaynasa süzgeçten geçireceğim onu.
13: Kaynayınca süzgeçten geçireceksin, evet. Sonra meyanesini ve...
14: koyacağım. Hayır, terbiyesini de en son koyacağım.
13: En
14: ocaktan
13: son
14: indirmeden önce, sonra servis yapacağız.
13: Bunun altı mı kapalı? Yok, açık. Açık. O zaman ne yapalım? Cam kabımıza ayvaları koyalım.
14: Alalım.
13: Evet. Ayvaları koyalım. Oh. Maşa?
14: Bir spatula ayırmıştım ama ben...
13: O spatulayı ben kullanmış olabilirim ama hemen oradan... kevgir.
14: Olur.
13: Kevgir tabii daha ki. Da olur, iyi olur. Olabilir.
14: Tabii ki. Suyunu...
13: Evet.
14: Şöyle çok fazla almadan.
13: Suyunu almadan cam kabımıza koyuyoruz. Unumuzu da açtık aslında.
14: Evet, o da koyulaştı.
13: Koyulaştı. O alayım mı ocaktan?
14: Yeterli, o da kapatabiliriz, onu da alabiliriz.
13: Evet, bunu da alabiliriz. Hı-hı. Şimdi çorbamız kaynayınca tel süzgeçten geçireceğiz. Ama diyorsanız ki yok uğraşamam, daha pratik olsun, atın rondoya, çekin rondodan.
14: O tabii ki, kesinlikle.
13: Bunu da söyleyelim seyircilerimize.
14: Biz mutfakta şimdi her şekilde daha pratik kullanıyoruz her şeyi.
13: Tabii tabii. Sen de şimdi evinde şey yapmıyorsundur eminim ki, tek tek böyle tel süzgeçten geçirmiyorsundur
14: yani,
13: değil mi?
14: Yani şöyle. Bazen yapıyorum. Mercimekle süzme mercimek çorbasını çok severiz.
13: Hı-hı.
14: Her zaman değil ama bazen süzgeçten geçince daha farklı oluyor onun o dokusu. Kaşık gibi bir şey alayım mı ben?
13: Şöyle
14: alacağım. Üzerine suyundan koyalım ki o karamelize olsun diye.
13: Evet, suyundan da koyuyoruz. Sonra fırına gidecek
14: fırına
13: efendim.
14: Gidecek. Fırın açık mı?
13: Açık. Tamam. Fırında fodulamız var ya. Ha,
14: doğru.
13: Sen böyle bir heyecan mı yaptın acaba sonuna
14: evet,
13: doğru? Bitiyor programı yok.
14: Rahattım ama niye böyle oldu?
13: Gel fırına götürelim beraber.
14: Tamam.
13: Koyalım.
14: Onu da burada birazcık.
13: Evet, biraz karamelize olsun. Sonra serviste koyacağız kaymağını, koyacağız Antep fıstığını, mis gibi yiyeceğiz. Bu da kaynadı, bence süzelim.
14: Onu süzelim mi?
13: Gel istersen. Peki. Evet. Bunu da bir süzelim. Getiriyorum.
14: Getirin. Ben oradan gene bir kaşık alacağım.
13: Evet. Şimdi, oh mis gibi sebzeler. Böyle mi yapacağız? Sistemimiz
14: evet.
13: Bu.
14: Sistemimiz bu. Şöyle,
13: siz
14: bunu
13: evde
14: böyle tamamen eritmek istemiyoruz aslında. Bunu böyle ezeceğiz.
13: Hı-hı.
14: Bu kalan tortuyu tekrar suya birleştiriyoruz.
13: Birleştiriyoruz.
14: Yani böyle hani
13: çok
14: atmıyoruz.
13: Çok az maddemiz kaldı.
14: Tamam.
13: Seyircilerimize bir an önce neleri koyacağımızı da gösterelim istiyorum ben.
14: Tamam.
13: Fatma ablacığım.
14: Tamam. O zaman hı-hı. Şöyle yapalım.
13: Evet.
14: Biz bunu tekrar birleştirelim. Hı-hı. Meyanesini öyle verelim.
13: Öyle verelim. Mu? Tamam. Hadi birleştirelim o zaman. Hı-hı. Ben de meyanesini, yani tereyağında kavurduğumuz unu ve suyla açtığımız unu. Evet.
14: Ben bunu tekrar tencereye alacağım.
13: Tekrar tencereye alıyorsun. Alıyorum.
14: Evet.
13: Evet.
14: Bu tamamdır.
13: Bu tamam. Sonra?
14: Şimdi bu biraz daha ezilecek.
13: Biraz daha ezilecek. Hani, evet.
14: Şey olduğu için, dar olduğu için tabii böyle oldu ama biraz daha ezilirse.
13: Ama dedik seyircilerimize rondodan çekebilirler.
14: Daha pratik. Şöyle bir azıcık daha az şekerlerse rondoda biraz dokusu olursa o sebzelerin daha iyi olur.
13: Daha iyi olur. Biraz da dişe gelsin diyorsun.
14: Meyanesini ekliyoruz.
13: Meyanesini ekliyoruz efendim.
14: Bu şimdi bunu bağlayacak o sebzelerle. Hani böyle
13: bağlayıcı tarafı
14: çok,
13: bu.
14: Çok çok güzel olacak.
13: Daha doyurucu olacak aslında. Yeterli mi? İçinden almak ister misin? Biraz. Evet. Şimdi de sıra neye geldi?
14: Sütle
13: yumurta sarısı.
14: Sarısının terbiyeyi eklemeye.
13: Biraz acaba içinden suyu alıp mı direkt ilave edeyim mi?
14: Şöyle biraz alıştırmamız gerekiyor.
13: Evet, onu kullanabilirsin ya da kaşı. Evet, kesilmemesi adına her
14: biraz
13: zaman yaptığımız.
14: Sıcak
13: evet.
14: Sıcak olan kısmından sütle buluşturuyoruz ki.
13: Üzerine de en son zannediyorum kesinlikle ki dereotunu.
14: Servis esnasında
13: dereotunu koyuyoruz.
14: Çok güzel bir tat veriyor ona da
13: dereotu
14: gerçekten.
13: Dereotu yakışır zaten. Kabak
14: kabağa
13: varsa
14: da yakışıyor kesinlikle.
13: Dereotu olmadan olmaz. Kesinlikle. Evet efendim, biz şimdi terbiyemiz kesilmesin diye çorbamızın suyundan içine ilave ettik. O zaman yavaş yavaş terbiyemizi ilave edelim. Siz de ekranınızın başından ayrılmayın. Şöyle bu güzel Osmanlı saray mutfağının sunumlarıyla birazdan beraber olacağız. Çok az saniyeler sonra. Evet efendim, bugün Fatma abla ile birlikte Osmanlı saray mutfağından güzel lezzetler yaptık. Fatma ablacığım sen yine gel, böyle konuş, anlat bize. Ben çok mutlu oldum seninle beraber yemek yaptığım
14: ederim.
13: Için.
14: Ben de çok mutlu oldum.
13: İyi ki geldin, iyi ki mutfağımdaydın.
14: Teşekkür ederim.
13: Yine bekliyorum.
14: Tabii ki, her zaman yine gelirim.
13: İyi bak kendine.
14: Sağ olun,
13: hoşça kal.
14: Görüşmek üzere.
13: Efendim, akşam evde sevdiklerinize yapın bu güzel lezzetlerden. Yüzünüzde tebessüm oluşsun, mideniz doysun, keyfiniz hiç bozulmasın. Sizleri seviyoruz. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Ümraniye'de yüksek mimar Elif Akçakaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği eklektik tarzı olan Residence Konut Projesi'ne konuk oluyoruz. Müzik 140 metre büyüklüğünde 4+1 olan bu dairenin detaylarını Elif Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Elif, mimarım. Bugün sizlerle çok yenice teslim ettiğimiz 140 metrekare 4+1 bir dairenin çekimindeyiz. Bu evde şu anda salondayız. Çekimi gerçekleştirdiğimiz yer salonumuz. Salonumuzda yaptığımız değişiklikler şöyle. Burada tavanda gördüğünüz aydınlatmalar, karton pier detayları yoktu. Böyle bir karton pier detayıyla aslında genel bir aydınlatma sağlamaya çalıştık. Ama karton pierimiz alışık olduğunuz gibi bu çok desenli değil, düz bir model seçildi. Çünkü ev sahipleri de aslında genel anlamda modern bir ev istiyorlardı. Çok aşırı modern olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Daha net çizgiler ve yalın bir anlayışta devam etmeye çalıştık burada da. Yine bir sıcaklık var renklerimizde ve ton seçimlerimizde.

Yine arkamda gördüğünüz masa, mermer masamızın arkasındaki konsolumuzun arka duvarını komple bir bronz aynayla kapladık. Bu da aslında çok da büyük olmayan bu salonumuzda bir derinlik etkisi yaratmış oldu. Hem salonumuz daha büyük gözüktü, hem de içeride daha ferah bir alan yaratmış olduk. Yine baktığınızda arkamda gördüğünüz aydınlatmalar, yani masanın üzerindeki aydınlatmaları da cam seçtik özellikle. Hem arkadaki ayna, hem sarkıtlarımızın cam olması ve sehpalarımızdaki ayna parçalarla aslında buraya biraz şıklık katmaya çalıştık diyebilirim. Çünkü koltuklarımızın kumaşlarında seçtiğimiz daha bir spor, gördüğünüz gibi ketenler var. Çok fazla kadifeler ve ağır şeyler yok, tonlar yok. Model olarak da çok spor bir koltuk seçtik. Dolayısıyla bu şıklığı da daha yansıyan aynayla, camla yaratmaya çalıştık ve tabii ki mermerle. Mermerimiz, masamızın mermeri çok özel bir mermer. Çok beğenerek aldık. Aslında bütün çıkış noktamız, bu salondaki çıkış noktamız bu mermer oldu diyebilirim. Genel olarak burada bütün bu mobilya seçimlerinin ardından da aslında her evde olduğu gibi halı ve perdeyle de son dokunuşlarımızı yaptık salonda. Bunların hepsi halılar ve perdeler özel imalat. Halılarımız da Almanya'dan geldi. Çok özel bir markadan geldi ve buraya göre ebatlanarak kesildi. Etraflarında deri bir biye var.

Televizyon ünitesi dediğim gibi baştan beri dediğim gibi aslında seçtiğimiz mermerin etrafında renkleri ve detayları gelişen bir televizyon ünitesi. Lake bir arka yüzeyi var görüyorsunuz. Bu lake arka yüzeyin mermerle uyumu. Yani burada aslında TV ünitesine baktığımızda en önemli şey birbiriyle renk olarak uyumları diyebilirim. İki tane havuza doğru bakan doğramalarımızın önünde tekli koltuğumuz var. Onlar da çok şık oldu. Güzel bir kahve köşesi gibi. Kapının tam karşısında bir konsol yerleştirdik. Bu konsol ve ayna da girer girmez eve bizi karşılıyor. Hem derinlik katıyor hem de bir şıklık katıyor girişe. Bildiğiniz gibi pandemiyle birlikte artık birçok insan evden çalışıyor. Dolayısıyla bu odada bir çalışma mekanı istendi bizden. Hem çalışma mekanı hem yine dediğim gibi kitaplarını sergilemek istedikleri bir kitaplık ünitesi istendi. Yani çalışma odası, çalışma masası, kitaplık. Biz orada da televizyon izleyebilelim. Çünkü çocuklu bir aile olduğu için arada farklı bir odada bir televizyon ihtiyacı doğacağı için tabii ki bu kitaplığımız bir TV ünitesine de dönüştü arkasından. Çok karanlık olduğu için duvar kağıdında çok açık bir renk seçtik. Yine bu odanın da halısını Almanya'dan özel olarak getirdik. Etrafında, halının etrafındaki biyesi de deri olarak özel olarak o renk, bütün bu renk geçişlerine uyacak şekilde seçildi.

Mutfağa geçince tabii mutfak aslında kapılar ve dolaplarıyla bize hazır teslim edilmişti ev projesinde. Fakat dolapların üstlerine ve yanlarına yaptığımız aynı renkte yaptığımız eklerle biraz depolama alanlarını, kullanma alanlarını aslında arttırdık ve daha kullanışlı hale getirdik. Masa ve sandalye seçimlerimizi yaptık. Çünkü burada bir özellikle kahvaltılar veya çocukların yiyeceği şekilde bir oturma yeme alanı talep edilmişti. Mutfağı da böylece toparlamış olduk.

Şu anda Kerem'in odasındayız. Kerem'in odası aslında bütün bu süreçte tasarımından ve sonucundan en memnun kaldığım oda diyebilirim. Tasarımına başlarken tabii ki Kerem'le birebir belki görüşemedik ama annesinden aldığımız bilgiye göre en sevdiği rengin lacivert olduğu ve o rengi mutlaka odasında görmek istediği bilgisini aldık. Gördüğünüz gibi bu lacivert rengi çok alışık olduğumuz uçuk maviler, baby blue'lar gibi değil, çok baskın bir renk. Bu rengi kullanmak istedik. Bütün bu hem özel imalat mobilyalarımız ve perde seçimlerimizde, bütün o renk seçimlerinde bu maviyi dengelemeye çalıştık diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel tavana kadar bir dolabımız var burada. Dolaplarda çıta detayı kullandık. Bu aslında bu zamanla, son zamanlarda çok moda bir detay. Özellikle çocuk odalarında ben yarattığı hareketi seviyorum. Bu yanımda gördüğünüz Kerem'in yatağı aslında eski yatağı. Bütün mobilyalar burada özel imalat ve yeni, bir tek bu yatak eski. Bu çok güzel bir yataktı ve Kerem de çok seviyordu. O yüzden kullanmak istedik. Yatağın gördüğünüz gibi üstünde bir ev deseni var. Arkasında bulutlar var. Dolaplarımızda çıtalarla birlikte hareketi verdik. Ve karşı tarafta, karşı duvarımızda hem çalışma masasını, hem kitaplarını koyabileceği rafları, hem boy aynasını bir arada kullanabileceğimiz bir ünite tasarladık.

Mercan'ın odası aslında renk olarak çoğunlukla kız odalarında kullanılan pembeden farklı bir şekilde somon tonunu kullandığımız bir oda. Göreceksiniz ki çok beğendiğimiz ve zor seçtiğimiz bir renk oldu. Çünkü aslında genel olarak bütün tasarımlar, karşımıza çıkan görsellerde biraz pembe bizi zorluyor. Ama benim de ısrarım ve ev sahibinin de kabulüyle somonda anlaştık. Burada Mercan'ın odasında bir ev şekli tasarladık. Bu ev şeklinin devamında giyinme dolabı geliyor ve bütün bu dolaplarının yani bütün bu düzenin üstünde depolama alanları var. Bu depolama alanları çocukların işte bütün oyuncaklarını, bir de yaşları ilerledikçe biliyorsunuz oyuncakları değişiyor. Çok fazla oyuncakları oluyor. Oynadıkları, oynamadıkları, onları da kaldırabilecekleri güzel bir depolama alanına dönüşmüş oldu. Hem de şekil itibariyle Mercan'ın çok hoşuna gitti. Bir evi, yani yattığı yatak aslında bir evin çatısının altında gibi bir his veriyor ona.

Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Bu dairede ebeveyn yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunmakta. Ve bizim sonradan yarattığımız bir giyinme odası var. Bu odada daha çok gri tonlara hakim. Halılar, perdeler ve yatak başının seçimlerinde duvar rengiyle birlikte yine bu gri tonunu takip etmeye çalıştık. Burada yine karton pierimiz ve duvar çıtalarımız yoktu. Bunlar sonradan eklendi. Seçimlerimizi yaparken makyaj masamız, yatak başımız, halı, perde dediğim gibi bir gri tonaj seçtiğimiz için çok da koyu olmaması adına duvarları ve giyinme odasının kapaklarını, işte zaten duvar giriş kapımız da beyaz olduğu için bir beyaz tonla dengelemiş olduk. En çok uğraştığımız giyinme odası diyebilirim. Çünkü tek tek ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre elbiseleri, ceketleri, gömlekleri, çantalarının yükseklikleri vesaire tamamen onların kıyafetlerine ve kullanımına uygun olarak tasarlandı bu giyinme odası. Sürgü kapıyla giriş yapıyoruz bu odaya. Bu kapının odaya bakan tarafında aynalarımız mevcut. İçeri girdiğimizde bütün rafların altındaki ışık detaylarını göreceksiniz. Burası kapalı bir alan olduğu için ve ışık almadığı için yaptığımız bu aydınlatma çok önemli. Hem ürünleri daha iyi görmemizi sağlıyor, hem içeride tepeden de bir spot aydınlatması yaptık. Zeminde de çıplak ayakta özellikle kıyafet vesaire seçerken rahat etmemiz için bir parçalı kullanımı yaptık.

bu odanın banyosunu da dolaplarıyla birlikte en baştan ele aldık. Banyo dolapları sıfırdan yapıldı. Tezgahları, vitrifiyeleri ve bataryalarını buraya özel olarak seçtik. Diğer ortak banyomuzda da aynı şekilde bütün dolaplar ve seçimler en baştan yapıldı. Ve bu dolapların dizaynında yine en başta hep söylediğim gibi kullanıcı ihtiyaçları ile hep yola çıkıyoruz. İki banyoda farklı bir tarz var. Yatak odasının banyosu daha koyu renklerde, ortak banyomuz ise daha açık vizon tonlarında. Bu mevcut seramiklerimize uyumlu olarak banyo mobilyamızın lake renklerini ve tezgahların seçimini yaptık. Çok ayna kullanımları aynı şekilde normal bir hazır alınmış bir aynadansa özellikle ortak banyoda göreceksiniz. Çok büyük bir ayna kullanımımız var. Bu da hem banyoyu daha şık gösteriyor hem sizin de kendinizi ışıklarıyla birlikte, özel ışık detaylarıyla birlikte daha rahat görmenizi makyaj yaparken, dişinizi fırçalarken veya yüzünüzü yıkarken sağlıyor. İki banyoda da yaptığımız bu dokunuşların bütün evin havasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu odanın aydınlatmalarını da özel olarak seçtik. Gördüğünüz gibi cam kullanımı ve gri tonumuza uygun bir gri ve vizon tonlarımıza uygun bir renk var. Sarkıtların kabloları da özellikle siyah olarak seçildi. Son dönemlerde yatak odasında tavandan sarkıt olarak çok fazla kullanıyoruz aydınlatmayı. Ev sahibimizin de aslında en baştan beri söylüyorum ya hani istekleri ne tarzlardan hoşlandığı, neler beğendiğini konuşurken ilk başta konuştuğumuz noktalardan biri buydu. Yatak odasında böyle bir sarkıt istiyorum olabilir mi diye. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben bu aydınlatmanın evin, odanın genel tonlarına ve tarzına çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum böyle bir aydınlatmayı bulabildiğim için. İki tane yatak başında sarkıtımız var. Bir de ayak ucunda sarkıtımız var bu odada. Zaten bunlar bir takım.

Bir de yine makyaj masamızda makyaj yapabilmek için açılıp ayna ve ışık olarak kullanılan bir detayımız var. Genel aydınlatmayı da bu şekilde bu odada tamamlamış olduk.

Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız bu 4+1 dairenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Genel olarak bütün bu süreçte konut projeleri çok uzun soluklu projeler. Bütün bu süreçte aldığımız kararları, malzeme, mobilya ve renk seçimlerinde dikkat ettiğimiz noktaları ve çözdüğümüz detayları size iletmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise Bahçeli Evler'de iç mimar Ayşegül Aras imzalı 140 metre büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Avantgard tarzda siyah ve gri tonlarının ağırlıkta olduğu dairenin detaylarını iç mimarımızdan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Ayşe Güleraz. 2017'den beri bu sektörün içindeyim. Belli firmalarda çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamı kurup bu firma doğrultusunda iç mimari tasarımlar yapmaya başladım. Şu anda Bahçelievler'de 140 metrekare alana sahip 3,5+1 dairenin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Tasarımını yaptığımız dairenin tarzı avantgard tarzı ilerlemektedir. Müşterimizin de istediği dahilde olmakta. Şöyle ki klasizmin albenisini modernizmle harmanlayarak gri tonların hakim olduğu bir tasarım yaptık. Duvarlarımızda çıtalar kullanarak modernizmi vurgulamaya çalıştık. Mobilyalarda daha çok özellikle koltuklarımızda her ikisini harmanladık. Perdelerimize gelince avantgard tarza en yakın ve en çok yakışan rustikleri biz uygun bulduk. Evimizde gri tonlar hakim olduğu için özellikle salonda yemek masasının olduğu bölümde farklı bir renk katmaya çalıştık. Ve şöyle bir şey vardı, müşterimiz fil figürünü çok sevdiği için bir duvarda fil figürü yaptık. Fil de bilirsiniz ki şansı, bereketi ve sağlığı temsil ediyor. Daha sonra o duvarda griyi o kadar yoğun kullanmak istemedik çünkü arasına lacivertlikler, hafif turuncular da katarak devam ettik. Hemen yemek masasının üstünde yine ayakları fil ayaklı olan bir vazoyu tercih ettik birbiriyle bütünleşmesi adına. Daha sonra müşteri aynayı kullanmayı çok istedi ama TV ünitesinin etrafında aynayı çok kullandığımız için başka bir yerde kullanmak istemedik.

Burada özellikle salon bölgesinde aynayı biz TV ünitesinde kullanmayı tercih ettik. Normalde ayna genellikle masanın arka kesimlerinde oluyor. Tercihler de o doğrultuda oluyor. Fakat her yer ayna olmasın diye bazı detayları orta sehpada, bazılarını ise TV ünitesinde tercih ettik. Duvar çıtalarını mümkün olduğunca ortamı daha daraltmamak adına tekli çıtalar tercih ettik. Çıtalarımız da zaten daha modernlik kattı olduğumuz mekana. Perdelerimize rustik seçtik fakat mümkün olduğunca rustiğimizin tonunu da burayla uyumlu sağlamaya çalıştık. Çünkü siyah rustikler ve siyah rustiklerin başlarında mermer tercih ettik. Koltuklarımızdan biri siyah olduğu için bütünlemeye çalıştık. TV ünitemizde evet kenarlarında aynalar tercih ettik fakat ünitemizin hemen alt kısmında bir şöminemiz var, elektrikli şömine var. Bu şömine hem çıtırtı sesi çıkartıyor, kış aylarında özellikle bazen çok ihtiyacımız olduğu bir şey olabiliyor. Çıtırtı sesi bazense hem ışıklı hem çıtırtı sesi çıkartabiliyor. Alanı da daha fazla daraltmamak adına sadece bir tane berjer tercih ettik. İki tane olduğu zaman bu evde üç çocuk olduğu için çocukların dolaşım alanları oldukça daralıyor ve sadece bir tane olması yeterli oldu. Orta sehpamızı biraz büyük tercih ettik fakat daha dolu göstermesi adına ve daha kullanışlı olması adına. Çünkü kenarlarda çok fazla yan sehpa ya da kullanabilecekleri sehpalar bulunduramadık alanımızdan dolayı. O yüzden orta sehpayı da o şekilde daha kullanabiliyor müşterilerimiz. Renk katmak istedik. Renk katmak için de yeşil bir yapay bitkimiz var. Onu kullandık. Ayrıca orta sehpanın üstünde turuncu tonlarında mumlarımız, farklı tonlarda çiçeklerimiz mevcut oldu.

perdelerimizde rustik tercih ettik. Fonlarımız şöyle oldu. Bir alana iki fon, diğer tarafa tek fon ama ortada bir geçiş alanımız, balkona çıkışımız olduğu için sadece üst bölgesine fonumuzu ilave ettik. Kenarlarda bir fon yok çünkü çıkışlara rahat bir çıkış sağlamayabilirdi oralara koyacağımız fonlar. Onun dışında salonumuzun aydınlatmaları, iki ayrı aydınlatma kullandık. Özellikle masanın tam üstüne masayla uyumlu, yine fümenin, antrasitin yoğunlukta olduğu bir avize kullandık. Aynı avizenin yuvarlak formunda olanı da salonumuzun orta kısmında, orta sehpaya yakın bölümde netleştirdik. Yemek masasının üst tablosu olarak siyah tercih ettik renk olarak. Masa ayaklarımızda metalik ayaklar tercih ettik. Masa üstü olarak da siyah, siyah koltuğumuzla uyumlu bir tablo tercih ettik. Ve böylece salonumuzu birbiriyle bütünledik.

Halımız gri tonlarında ve ipek bir halı tercih ettik buraya. Halının etrafındaki çizgisel formlar orta sehpa ile bütünleşti. Salonumuzda kullandığımız iki ayrı koltuktan biri avantgarda daha yakın, diğeri ise daha modern tarzda bir koltuk. Evimizin ilk girişinde ufacık bir antremiz var öncelikle. Yaklaşık 3 metrekare alanına sahip. Oradan hemen salona bir giriş var. Salona ayrı bir kapı yapmadık. Kapıyı yapmamızın sebebi hem müşterimizin bunu tercih etmemesi hem de alandan daha çok faydalanmamız adına. Salonumuzla bağlantılı olan antremizin devamını modern çıtalarla ve içlerine birbirinin devamlılığını sağlayan duvar posterlerimizle devam ettik. Duvar posterlerimizin içine kullandığımız poster renklerimiz genellikle yeşilin alt tonu ve üst tonu olarak yeşilin tonlarında devam etmektedir.

antreden mutfağa hemen geçişte daha önceden mutfağımızda kapı içeriye doğru açılan bir kapımız vardı. Fakat mutfağın alanından daha çok faydalanmak ve mutfakta masa kullanmak adına, yerimizin açılması adına mutfağa bir sürgülü kapı yaptık. O kısmı tamamen yıkarak bir sürgülü kapı meydana getirdik. Mutfağın dolapları modern tarzda yapılmış. Kahverengi tonların hakim olduğu dolaplarımız mevcut. Perdesini yine jalüzi perdeler tercih ettik. Tercih ettiğimiz perde tonları da krem tonlarında, krem rengi tercih ettik. Masada yine ahşap yuvarlak formda bir masa. 4 kişilik ailenin rahatlıkla günlük yaşamında kullanabileceği, rahat edebileceği konforlu bir alan yarattı.

çocuk odalarına geldiğimizde ise bu evde 3 tane kız çocuğun odasını tasarladık. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında, biri ise 3 yaşında. 1 ile 3 yaşındaki çocuklarımız için Montessori 2 tane yatak tasarladık. Montessori yatağı tasarlamamızın sebebi de şu, çocukların rahatlıkla yataklarından kalkıp kendi işlerini kendileri, 3 yaşındaki çocuğun özellikle kendi gerekli yerlere kendinin gidip düşme olasılığını en aza indirerek kendi işlerini kendi görmesi için yaptık. 5 yaşındaki çocuğa ise birazcık daha kız çocuğuna, yani hemen o odayı değiştirmek değildi, 4-5 yıl daha o odayı kullanabilmek istedi. O yüzden birazcık daha genç kız havasını devam ettirerek odayı tasarladık. Odalarda 3 ile 1 yaşındaki çocuğun odasında duvar kağıtları kullandık. Kağıtlarımız oldukça renkli. İki kapaklı bir gardırop, giyinme dolabı çocuklara kullandık. Bunlar da yine beyaz, odanın bütünlüğünü sağlaması için gardırobumuzu, avizemizi hepsini birbiriyle takım hale getirip yaptırdık. Diğer kız çocuğun odasından bahsedecek olursak 5 yaşındaydı çocuk. Müşteri bunu daha çok dediğim gibi birkaç yıl daha bu odayı kullanabilmek istedi. Yani hemen bu odayı değiştirmek değildi. Belki bir 5 yıl daha aynı çocuk o odayı kullanabilsin diye biraz daha genç kız odası hem çocuk hem de genç kız odası yapmaya çalıştık. Orada da şöyle bir şey kullanıldı. Tam ortaya çıta uygulaması yapıldı. Alt tarafında boya, üst tarafta ise duvar kağıdı kullanıldı. Lila'nın tonları hakim orada daha çok. Yatağın hemen başına bir cibinlik, beyaz tül bir cibinlik tercih ettik. Kullandığımız avize ile lambaderi birbiriyle takım hale getirdik. Yine odada birkaç ton var fakat hepsi birbiriyle bütünleyici. Somon, lila ve su yeşilinin tonlarını bir araya getirdik o odada. Odamız bir kız çocuğu için gayet kullanışlı ve tatlı bir oda oldu. Şimdi yatak odasına geçebiliriz.

ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz. Ebeveyn yatak odasında daha çok otel konsepti yaratmaya çalıştık. Ve ebeveyn yatak odasının hemen dahilinde bir giyinme odası var. Aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman giyinme bölümü buraya dahil değil, ayrı bir şekilde kapanmamıştı. Sadece açıktı. Fakat müşterimiz giysi alanı ile yatak odasını birbirinden tamamen bağımsız olmasını istedi. Hatta özellikle giysi odasının içinin görünmeyeceği şekilde burayı kamufle etmek istedi. İki ayrı alan yarattık. Öncelikle yatak odasına gelirsek, evin evet diğer bölümlerinde olan çıtalarımızı burada da devam ettik. Fakat yatak başının içinde çıtalarımızın tam ortasında yatak başına denk geleceği şekilde bir poster uyguladık. Daha sonra fon perdelerimizi seçtik. Fakat burada seçtiğimiz fon perdelerimiz iki ayrı renk. Çok koyu gri ve açık gri şeklinde gittik. Ayrıca üstte olan fon perdemizi bir bantla, metal bir bantla kapattık. Yatak odasında biz yine evin özellikle salon bölümünde avantgard mobilyayı tercih etmiştik. Yatak odasında da aslında onu devam ettirdik. Yine çıtalarımıza modernize bir hava kattık fakat yatağımızda özellikle karyolamızda, karyolanın başlığında cam detaylı ayaklar kullandık. Ve o cam detaylarını devam ettirmek adına komodinlerimizin üst kısımlarında da yine siyah cam detayı uyguladık.

0: peluş, krem rengi tonlarında. Müşterimizin zevkine uygun bir şekilde yaptık. Gayet şık oldu. Perdelerimizde tül perdemiz ve iki ayrı fon kullandık. Özellikle üst tarafı kullandığımız fonun üstünde olan metalini özel olarak yaptırdık ve gayet daha otel konseptine uygun bir şekilde daha hoş oldu. Bu böyle bir hava yaratmak istedik. Kullandığımız avizeler oldukça hem ışığı çok güçlü hem de yine devam ettirdiğimiz gri tonlarına yakın bir şekilde yaptık avizelerimizi. Karyolamızın kenarlarında hafif çıkıntılarımız var. Yatağımız daha iç kısımda kalıyor. Aslında bu kullanışlı bir yatak haline de gelmiş durumda. Yine yatak başımızı açık gri tonlarında tercih ettik. Ve daha sonra giyinme odamızı yaptık. Giyinme odası ile yatak odasını reflekte cam kapı ile kapattık. Giyinme odasına girdiğimiz zaman bir tarafta ebeveynlerin erkek ve kadın diye ayırarak iki ayrı dolap haline getirdik. Ortada hemen kullanabileceği güzel bir makyaj masası ve oldukça uzun bir ayna tercih ettik. Giysi dolaplarının içinde LED ışıklarımız mevcut ve ayna etrafında LED ışıklarımız mevcut. Avize olarak da yine yatak odasının devamı halinde ona uyum sağlayan bir gri tonlarında avize tercih ettik. Yatak odasının ortasında bulunan halının devamını yine giyinme odasına kullandık.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
11: Ay çok güzel.
12: Açılmış rengini göster.
11: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
12: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
4: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
5: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
4: Çocuğum yaşıyor.
3: Harp çıktı bey. Savaş başlamıştır.
6: Ne harbi?
7: Adın ne senin?
5: Ayşegül efendi.
6: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
8: Sakın dokunmayın.
5: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
6: Çok güzel oynadınız.
5: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
7: Peki ben...

Bahçelilerde yapmış olduğumuz 140 metrekare alana sahip dairemizin ev turunu yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım yaptığım tasarımlarla sizlere de fikir vermiş olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

Ben Türev Uludağ. Bugün size portakal reçeli yapacağız. Portakal reçelinde portakal kullanacağız, şeker kullanacağız, çubuk tarçın kullanacağız. Böyle daha aromatik olsun diye, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Ben burada daha önceden portakallarımın suyunu sıkmaya başladım. Portakalın önce suyunu sıkacağız. Daha sonra bu kabuklarıyla suyunu bir araya getireceğiz ve inanılmaz ortaya güzel bir reçel çıkıyor olacak. Kabuklarını rondodan geçireceğiz. Minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Sonra bunları 3 gün boyunca suyunu değiştirerek bekleteceğiz ki o böyle portakalın kabuğunun öyle acı tadı var ya, o gitsin diye. O tat gittikten sonra da böyle çiğ köfte yoğurur gibi şekerle birlikte yoğuracağız ve inanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Adana'da portakal reçeli çok fazla yapılır. Böyle turunçgil bahçeleri vardır, uçsuz bucaksız bahçeler vardır. Çok lezzetli, çok güzel. Orada turunç reçeli, mandalina reçeli ve portakal reçelleri yapılır. Benzer özelliklerle, benzer tariflerle yapılıyor aslında bunlar. Reçel bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir lezzeti. Biliyorsunuz Osmanlı'dan beri reçel hayatımızda hep var olmuş. Hep anlatıyorum bunu. Türk kahvesinin yanında bile reçel ikram edilirmiş. Portakalımızın son portakalı da sıkıyoruz. Son portakalı da sıktık şöyle. Şimdi portakal suyumuzu burada ayırdık. Hemen rondomuzu alıyoruz. Rondomuza var olan bu portakalları güzelce çekeceğiz. Şimdi bunları çekerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler var. Portakalların üzerinde herhangi bir siyah leke, böyle lekelenir ya portakallar. Onların olmamasına özen gösterin. Onları bir bıçak yardımıyla alın lütfen. Çünkü bunu alıyor olmanız o reçelin daha güzel ve daha berrak ve daha böyle keyifli görünmesini sağlıyor olacaktır. Çünkü reçelinizin içerisinde böyle siyah siyah taneciklerin olmasını, görünmesini eminim ki siz de istemezsiniz. Şunları şöyle rondomuz küçük olduğu için ortadan ikiye ayırarak koyalım

Hemen tüm portakalları tek tek çekeceğiz. Vitamin bakımından çok zengin, çok keyifli. Yapımı birazcık zahmetli. Ama bunu daha önce de anlatmıştım size. Her reçel aslında böyle çocuk gibi. Onunla ilgilenmeniz lazım. Onu güzel güzel sevmeniz lazım. Onunla vakit geçirmeniz lazım. Ona emek vermeniz lazım ki güzel bir reçel ortaya çıksın. Hemen diğer portakalların kabuklarını da bu şekilde koyuyoruz.

Şimdi tüm portakallarımızı çektik. Bunları orta derinlikte bir kaba yerleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem aslında çok basit. Bütün portakalın üzerine su koyacağız. Şimdi bu su, bu portakalın acılığını almasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 3 gün boyunca yapacağız. 24 saatte bir bunun suyunu değiştiriyor olacağız. 24 saatte bir değiştirdikten sonra var olan bütün suyu süzeceğiz. Yani bir gün önceki, bir gün sonraki işlemi anlatıyorum. Bu suyu koyduk. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni bir su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Yeni bir su koyacağız. Sonra süzdükten sonra da portakallarımız hazır hale gelecek. Ben bunları tabii ki şu an burada 3 gün boyunca yapamayacağımızdan dolayı sizin için daha önceden acısını aldığım portakalları hemen burada karşınızda. Şimdi bu portakalların acısı alınmış durumda. Yani var olan suları değiştirilmiş ve hazır bir hale getirilmiş durumda. Portakallarımızı hemen bir kaba aldık. Şimdi benim en sevdiğim işlemlerden birisi bu. İçerisine bir miktar şeker koyacağız. Şekerin yarısını koyduk. Diğer yarısını da şöyle kapta bekletelim. İyice bunu yoğuracağız. Çiğ köfte yoğurur gibi. Dediğim gibi zahmetli bir reçel, keyifli bir reçel, zor bir reçel ama ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi iyice şekerle portakalı birlikte karıştırıyoruz. Şimdi portakallarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen bunları bir tencereye aktarıyoruz. Şöyle dibini sıyıralım. Annem bana hep tabağında hiçbir şey kalmasın oğlum diyerek büyüttü. Bu çok belli oluyor zaten. O yüzden dibini sıyırmak bizde önemli. Hemen dibini iyice sıyırdık. Şimdi ocağımızın altını yakacağız. Buna biraz önce sıkmış olduğumuz bu portakal suyunu ekliyor olacağız. Bu diğer reçeller gibi çok akışkan bir reçel olmayacak. Daha marmelata benzeyen bir şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü portakallar içerisinde. Şimdi kalan şekerimizi de koyacağız. Ve yavaş yavaş tüm şekeri eriteceğiz. Daha sonra da daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de çubuk tarçınımızı da ekliyor olacağız. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olması için reçelimize yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelinize eğer sıcak sıcak cam kamalımızları koyarsanız metal kapaklı, bunu yaklaşık böyle bir de ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtülerle örtün, onu yavaş yavaş soğutmaya bırakın. Yaklaşık bir yıl boyunca bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri erittik. Reçelimiz burada yavaş yavaş olmaya devam edecek. Reçelimiz olduğu zaman o bir taşım kaynadıktan sonra biraz önce belirtmiş olduğum prosesleri yapacağız. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Reçelimiz olmaya devam ederken şimdiki tarifimiz yeşil zeytin piyazı. Hemen malzemelerimiz çok kolay. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif aslında bu. Hemen yeşil zeytinimiz var burada. Maydanozumuz var. Taze soğanımız var. Bunlar ekşimiz var. Pul biber kullanacağız ve içerisinde birazcık da tuz koyuyor olacağız. Taze soğan çok besleyici ve çok lezzetli. Farkındaysanız hemen hemen tüm salatalarda ben taze soğanı kullanmaya çalışıyorum. Kahvaltılarınızı yeşilliklerle renklendirebileceğiniz, farklı lezzetleri yapabileceğiniz aslında güzel bir tarif bu. Genel olarak Antep bölgesinde tüketilen bir tarif. Orada halhal zeytiniyle bunu yapıyorlar. Halhal zeytini bölgeye ait olan bir zeytin olmakla birlikte çok fazla tüketilen, çok fazla kullanılan bir lezzet. Antep'te ülkemizin aslında lezzet bakımından gerçekten gidip de ya böyle 5 kilo alıp dönebileceğiniz yerlerden birisi. Çok seviyorum ben Antep'i. Antep'le ilgili kahvaltıları da çok seviyorum. Çünkü mesela Antep'e gittiğiniz zaman kahvaltıda uyanacaksınız. Hemen gideceksiniz bir beyran içeceksiniz böyle sıcak sıcak. Sonra o beyranın üzerinde bir böyle sıcacık bir katmer yiyeceksiniz. Sonra
Doymayacaksınız tabii. Sonra doymadıktan sonra ne yapacaksınız? Gideceksiniz nohut dürümü yiyeceksiniz. O nohut dürümünü böyle afiyetle yedikten sonra... Tabii güne başlama bunlar. Daha güne başlıyoruz yani. O yüzden tabii siz benim gibi yapmayın ya. Ben Antep'e gittiğim zaman gerçekten saat 5'te 6'da uyanıp... ...bu yeme işlemlerinin hepsine başlayıp güne devam ediyorum. O yüzden... Yani sonuç ortada. Yani hani siz de aynı sonuçlara maruz kalmamak için bence bunları yapmadan da tatlı tatlı, güzel güzel, az az. Yani bende sık sık kısmı var, az az kısmı yok. Yani hani o az az sık sıkı hayatımızda böyle oturtamadık. Olsun, biz de yeşil zeytin piyazımıza, yeşil zeytin salatamıza hemen devam edelim. Taze soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi hemen maydanozlarımızı doğruyor olacağız. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Birazdan o köpükleri alacağız. Çünkü daha berrak, daha güzel ve bir görüntü ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunu bir kevgir yardımıyla da alabilirsiniz, bir tülbentle de alabilirsiniz ya da tahta kaşıkla da alabilirsiniz. Reçel yaparken mutlaka tahta kaşık kullanmayı tercih edin. Tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirmeyi tercih ederseniz reçeliniz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu üzerinde oluşan köpükleri biz hemen alalım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane soğanımız kalmış. O soğanımızı da doğrayalım ki o bizim arkamızdan üzülmesin. Evet, soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradım. Belirttiğim gibi çok basit, çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif bu. Zeytinlerimizi ekliyoruz. Üzerine nar ekşisini ekleyeceğiz. Üzerine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Bol zeytinyağlı. Antep'te olmazsa olmaz pul biber. Tuzunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Dediğim gibi çok basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif bu. Hani maydanoz yemek istiyorum ama bunu nasıl yiyeceğim, nasıl yapacağım diyorsanız hemen bir yeşil zeytin salatası yapın. Gerçekten bir tuzunu kontrol edelim, bir lezzetini kontrol edelim. Nasıl olmuş mu olmamış mı bir bakıyor olalım. Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Hemen piyazımız hazırlandı. Reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz de yavaş yavaş olma haline geliyor. Hemen daha aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyelim. Şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyeceğiz. Yarım limon ekledikten sonra biraz önce belirttiğim gibi reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Hemen yarım limonumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Ve reçelimiz hazır olacak. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Afiyetle yiyebileceğiniz hale geldi. Burada yeşil zeytin piyazımız da hazırlandı. Bunun da kahvaltınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacağına ben eminim. Bugün size portakal reçeli ve yeşil zeytin piyazı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da. Dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba Hanım.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişim.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalimon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalimodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalimomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet. Evet, şimdi başlayalım. Şalimomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunlar şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
2: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevde çalışacağız.
0: Evet.
2: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandrel söylediğim gibi. Mandrelimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
0: Ne güzel ya.
2: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
0: Süper. Ben burada bir tane lider buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
2: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Aa. Belki sen de yaparsın bir biber.
0: Bundan.
2: Ondan.
0: Bundan mı? Şey böyle... Şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
2: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
1: Tuğba, dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işle karşı karşıyasın.
2: Ayarlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
0: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normal yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
2: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışınla, göreceğiz.
0: İnşallah, bilmiyorum.
2: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
1: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
2: Şimdi görüyorsun, böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor, göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor hocam. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
0: Aa, güzel.
1: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
0: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
1: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
2: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
0: Bana kaldıysa bu tamam.
1: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
2: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
0: Aa, ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
2: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
1: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
0: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
2: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
0: Aa, soğuduktan sonra alacağız.
2: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
0: Şimdi sıra bende.
2: Evet, hazır mı?
0: Hazırım. Hazırım.
2: Ben de şöyle yanında olayım.
0: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
2: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor, parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim şöyle. Burada bekleyelim.
0: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
1: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
0: Şimdi
2: birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
0: Ay, akıyor.
2: Evet.
0: Akıyor.
2: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
0: Hayır. İlk defa deniyorum.
2: Gayet iyisin, ilk deneyen biriciyim. Herhalde baş

0: başka işlerden el becerin artmış.
1: Aynen.
2: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
0: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
1: Allah'ım ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapacağım?
0: Bunu böyle bırakırsak çatlar, ısıtıp şekillendireceğiz.
1: Ucunu mu ısıtıyordum?
0: Evet, ucunda da ısıtabilirsin, ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
2: Tuba ilk yaşamayı başarabildi.
0: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
1: Ya çok zevkli.
0: Harika.
1: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk şundaysa benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle biraz insanı rahatlatıcı şeyler.
0: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama.
1: Evet, o da benim yeteneğim.
2: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
0: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
1: Evet.
0: Ya da nazar boncuğundan çıktık.
1: Birazcık oradan çıktım şu an.
0: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
2: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
0: Harikasın.
1: Bana burada iş var mı?
0: Çırak gerekiyor aslında bize.
1: İşte durun aramayın. O çırak benim bundan sonra.
2: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
0: Evet, alevin dışına çıkıp döndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım. Bence çok güzel. Güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
1: Evet. Bundan yapabilirsiniz. Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
0: Şimdi nasıl soğutacağız?
1: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
0: Evet.
1: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
2: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğimi görmeye herkes hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Olmuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
0: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
1: Dolu cam.
0: Evet. Bir de İrfan Usta'm var. Kendisi 48 senelik ustadır.
1: Oo.
0: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
1: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
2: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
1: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba, siz hoş geldiniz.
1: Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildim mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
3: Oldu tabii.
1: Oldu
3: tabii,
1: mu?
3: Tabii ki oldu. Yani ilk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
1: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
3: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
1: Aa, tamam olur.
3: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz.
1: Aa.
3: Başlıyorum.
1: Görseli ne kadar güzeldi iş ya.
3: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen

0: Dün boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
1: Evet.
0: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
1: Ustam ben bunu 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
0: Ama benim 48 sene artı saniyeler.
1: Yani herhalde.
2: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
0: Ben hazırım diyor şimdi. Sen hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Elle tutmuyorsun. Elle tutmuyorum. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
2: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefeste üfle bakalım.
0: Yeter mi?
1: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi anlayamadım.
0: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
1: Ruj yaptım ama biraz burayı.
2: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
1: Çok güzel. Elinize sağlık.
0: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
1: Yok ben önemliyim ya Sebe. Sadece nefese destek verdim diyelim.
3: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi. İlk deneyen birisi için çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bunda şundadır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Mayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik.
1: Ha, işte geliyor.
0: Ayhan nerede?
2: Çok gerilerde.
0: Çok mu gerilerde?
2: Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti.
0: Anlamadım.
2: Yavaş yavaş merasime hazırlanalım.
0: Ne merasimi?
2: Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti.
3: Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın.
4: Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam?
3: Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım.
2: Bana kalırsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür
0: onu. Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz.
5: Başına bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter.
2: Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim.
0: Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor.
4: Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur, benim hatırım için bırak da yaşasın.
2: Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım.
0: Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım.
2: Jandarmaya haber verdim.

0: Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın?
1: Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder.
0: Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim.
1: Yok, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu?
0: Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım.

0: Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok.
1: Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım.
0: Ne hazırlayacaktık ki?
1: Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım.
0: Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütünü yapsın.
1: Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim.
0: Geçmiş olsun delikanlı.
2: Neredeyim ben?
0: Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti.
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır. Onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz.
3: Ayhan, bir şeyin yok ya.
4: Hayır, çok iyiyim.
3: Bizi öyle korkuttun ki.
4: Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık.
3: Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın.
4: Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun.
5: Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucunda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım.
0: Tabii, tabii söylerim.

0: Sütü sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi bak nasıl iyi gelecek.
1: Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti.
0: Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi?
1: Koşma yavrum, burada değil, gitti.
0: Gitti mi? Nereye?
1: Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı.

0: neden beni beklemedin?
1: Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak.
2: Sami baba dikkat geliyor.

0: Dedem nerede? Dede! Dedeciğim!
1: Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız.
0: Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim.
2: Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi.
0: Uzun zaman ne biz onu arayabildik ne de o bizi. Dedem zengin adam. Bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez.
2: Elbette çevirmez.
1: Ona haber saldın mı?
0: Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım.
3: Bin kaçtı be Kazım amca? Yoksa mektupta kötü bir haber mi var?
4: Kezban geliyor.
5: Kezban da kim?
4: Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü.
0: Vah yavrucak vah!
4: Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor.
1: Ne çıkar bundan? Bırak gelsin!
4: Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa.
5: Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş?
4: Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim?
0: Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır.
5: Sahi be, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz?
4: Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba.
5: Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil.
3: Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak.
5: Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın.
4: Ya birden geliverirlerse ne olacak?
0: Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur.
1: Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz.
3: Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır.
5: Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Doğru. Bana bakın, benim aklım yattı bu işe.
3: Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız.
6: Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz.
1: Ona mavi odayı hazırlarız değil mi?
5: Mavi oda!
1: Ne zaman geliyor Kazım amca?
4: Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak.
5: Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör.
4: Tamam, oldu!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz küçük hanım.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasıl? Odanı beğendin mi?
1: Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım.
4: Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Herhalde yorgunsundur. Biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz. Olur mu?
1: Olur amcacığım.
4: Biraz daha tatlı ister miydin?
1: Teşekkür ederim amcacığım, çok doydum.
4: Ben de öyle ama bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı.

0: Efendim dışarıda şey...
1: Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz.
0: Şey, hayır, onu demek istemedim ben.
1: Oğlum, söylesene, ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne halt edici şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyve, kusuru tut be!
2: Teşekkür ederim amcacığım, istemem.
1: Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım, seni odana çıkarayım.
2: Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk.
1: Olmaz, olmaz! Konuşamayız, hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak,
3: hadi bak ya! En iyisi yatmak, hadi bakalım! Ne yapacağız şimdi, görüyor musun aksini? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil lan, dur bakayım.
4: Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu.
2: Ben de çok yorgunum, bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim?

0: İşte kızım burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da hemen yatmaya bak.
1: Amcacığım ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın?
0: Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı?
2: Ne oldu, ne oldu?
1: Şekerim, ben yatmaya gidiyorum.
2: Yatmaya mı gidiyorsun?
1: Evet.
2: Bana bak. Yemek yemeyeceğim diyorsun, işler diyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah. Olur mu böyle şey canım?

0: de kimsin? Ne işin var bu odada?
1: Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı.
0: Amcan mı?
1: Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben.
0: Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş.
2: Hangi Kazım Bey'in?
1: Kendisi aşağıda.
2: Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi?
3: Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı.
1: İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa, zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı.
0: Ama geldik işte, insan haddini bilmeli.
1: Haklısınız. Böyle bir odada yatmak hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim.
3: Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet.
1: Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu.
4: Boş verin, her şey olacağına varır.
1: Doğru. Artık burada kalamam herhalde.
5: Nereye? Köye mi döneceksin?
3: Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum.
6: Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız.
7: Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur.
2: Tabii tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur?
3: Sağ olun küçük bey.
6: Şişt, bana bak, bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim.
2: Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın.

0: kızsınlar.
1: Çok ömür kızsın valla. Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi.
0: Profesör! Profesör! Kazım amca seni çağırıyor.
1: Geliyorum.
2: Neden herkes size profesör diyor?
1: İçlerinde emekte bizi gören bir ben varım da ondan galiba.
2: Talebe misiniz?
1: Evet. Bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum.
2: Ya, evlisiniz demek.
1: Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım.
2: Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız.
1: İnşallah bacım. İyi geceler.
3: Telgraf efendim.
4: Kötü bir haber mi?
5: Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş.
4: Atina'ya gitmiyor muyuz?
5: Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin.
6: Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin.

0: Geldin mi Ayhan? Seninle konuşmak istiyorum.
1: Kendinizi yormayın dedeciğim.
0: Ziyanı yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum.
1: Dedeciğim.
0: Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum.
1: Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim.
0: Ya.
1: Ya.
0: Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah.
1: Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız.
0: İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım.
1: Allah size uzun ömür versin dedeciğim.
0: Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız?
1: Kim? Kız mı? Evet, burada.
0: Getirsene göreyim.
1: Burada olmasına burada da...
0: Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır.
1: Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada...
0: Kızı getirecek misin? Yoksa...
1: Tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa...
0: Getir.
1: Getir. Hay Allah'ım ne yapayım?
2: Alo? Evet. Ayhan sen misin?
1: Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım.
2: Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım.
1: Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim.
2: Gelmeme imkan yok.
1: Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo! Kesildi. Allah kahretsin!
3: Ayhan bey, dedeniz sizi bekliyor.
0: Hani nerede gelinim?
1: Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum.
0: Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak?
1: Bakın dedeciğim ben
0: sana... Oğlum laf istemem! Git şu kızı getir bana!
1: Peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım? Ne yapacağız?

0: Gel benden.
1: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni?
0: Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü.
1: Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz?
0: Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü.

0: Şey, dedeciğim.
1: Fakatım.
2: Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun.
1: Anlamadım.
0: Dedeciğim, beğeneceğinizi söylemiştim.
1: Fakat şey...
2: Otur yavrum.
0: Otur.
2: Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun.
1: Fakat efendim...
0: Şşt, sus! Tamam, bak, beğendin. Heyecandan biraz halsiz düştü. Ha. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin.
3: Peki, peki, peki. Yürü, yürü.
1: Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama keşke beni alet etmeseydiniz.
0: Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu.
1: Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız?
0: Çağırdım ama gelmedi ki. Canım sen de bu meseleyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek.
4: Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor.
0: Dedeciğim, sizi yormayalım.
2: Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum. Ne kadar temiz bir yüzün var. Ben... İnsanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz.
1: Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz.
2: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
1: Neniz var? Bir şey mi oldu?
2: Galiba ölüyorum. Herhalde Azrail gelemedi, yerine seni gönderdi. Oh! Oh! Oh! Oh be! Dünya varmış!
5: Sakin olun!
2: Çekilsene tependim be!
5: Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum!
2: İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım!
5: Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız!
2: Bırak beni, cadı karı!
5: Hayır, bırakmam efendim! Hayır efendim!
2: Bırak oğlum! Ulan bırak beni, cadı karı!
5: Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum, hayır! Hayır!
6: Dede bu! Dede! Dede! Dede! Dede çalıyor bu zili!
2: Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü?

0: bir mucize oldu. Kurtuldu galiba.
1: Orada kim varsa yukarı çıksın.
2: Dede kurtuldu. Kurtuldu dede.
3: Hadi yürü.
4: Hadi be çabuk olun. Kurtarın beni bu cadolosun elinden.
5: Dur yataktan kalkamazsınız sakın. Dur.
6: Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız. Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum.
4: Tıp. Ulan başlarım senin şimdi tıbbından.
6: Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen.
4: Hey aslanları bey. Gel kaldım. Çok şükür kefeni yırttık.
7: Beyefendi sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
6: Kurtuldu.
2: Tabii ne de olsa eski toprak.
4: Bana bakın. Benim yaşamamı istiyor musunuz?
7: Beyefendi.
4: O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak. Kuru fasulye var mı?
2: Var ya! Dün akşam bir tencere yaptım.
4: Allah! Etli mi, etli mi?
2: Elbette! Hem de böyle kuşbaşı.
4: Böyle iri taneli, bol salçalı.
2: Tamam! İri taneli, bol salçalı, halis lobya!
4: Allah! Çabuk getir, tabakla işleme! Tencereyle getir, tencereyle!
6: Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım! İntihar bu!
4: İntihar mintihar! Sana ne ulan? Tip benim değil mi?
6: İyi ama tip!
2: Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz!
5: Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım.
6: Yoksa çok fena olacak.
5: Evet, yatağa.
4: Ulan Azrail yama! Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak. Ulan sen de benden dayak yiyeceksin. Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım.
5: Ay aman efendim.
4: Kimse bana mani olamaz.
5: Ay olmaz! Olmaz!
4: Çekin ulan!
5: Beyefendi!

0: Afiyet olsun beyefendiciğim. Malum haliniz, soğan her derde şifadır derler.
1: Şifadır ya, şifadır.
0: Bilhassa soğanın cücüğü.
2: Ah yavrularım, ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah sevgili gelinim, gelinim benim. Ha? Gelinim benim, gelinim.
3: Dede, ama...
2: Gelinim. Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı.
3: Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız?
2: Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin?
3: Kim, ben mi? Tabii dediciğim ama...
2: O halde hemen düğünü yapıyoruz.
3: Ya ama dediciğim, beni dinleyin.
2: Ulan şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak, işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız.
3: Fakat dediciğim bir daha...
2: Ses ulan!
4: Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah.
5: Sülo huyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
6: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
7: 19 yıldır mahpustaydım.
6: Kimlerdensin dayı?
7: Hıyartolarda.
8: Vur al kanını.
7: Tövbe sen, adam vuramaz.
6: Aslında vurama.
7: Dümenden vuruşsak.
6: O nasıl oldu ki?
9: Köy meydanında vuruşacağız.
10: Toprak kabul etmiyor.
7: Sen de bizdasın.
11: İlkokul arkadaşımdır benim.
7: Ben burada kalayım.
6: Bunları da Cano'ya götür. Öyle bir şey görmüşüm ki...
11: Da var o! Ailesini ziyarete gelmiş.
12: Hoş gelmişsin.
6: Hoş buldum.
7: Gömünün yerini bir o bilir.
6: Memo, ziyaretçim var.
7: Çarşafı giy, seni karı sansınlar.
13: Gel gidelim kardeş, Umur. Erkek milacı değil ki.
6: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
14: Da var o, bugün 18'de, TV4'te.
15: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
16: Her gün kazandırır.
15: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
17: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere...

0: Elidor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Hesap. Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım. Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
11: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
11: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
11: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç, rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 70

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: damatla gelin oynamadı mı o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya.
1: Ama dedeciğim ben bu oyunları beceremem, yapamam.
0: Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz.
2: Ama, ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz. Gördünüz kalbiniz mi? Nasıl dayanır?
1: Ya?
0: Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret. Cadı!
2: Aa!

Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza.

0: evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın.
1: Ne münasebet.
0: Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de. Halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten.
1: Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi.
0: Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde.
2: Ha? Bir şey mi istedin?
0: Yo, biraz hava alayım dedim.
2: Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri. Heyecanlanma.
0: Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet.

0: Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte.
1: Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz.
2: Koyular onu yerine!
3: Hayır, koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir!
2: Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir! Bastonu kafana indiririm!
3: Kahve de mi içeceksiniz?
2: Elbette!

0: Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, evet. Defol!
1: Sizi doktora şikayet edeceğim.
0: Babana şikayet et. Gel bakayım yavrum. Gel. Bizim Ayta kalkmadı mı daha?
2: Kalktı.
0: Peki nerede?
2: Mühim bir randevusu varmış da yetişmek için hazırlanıyordu.
0: Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şuna bakayım bana ya.
2: Çağıramam efendim.
0: Neden?
2: Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyor.
0: Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel!
3: Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var.
0: Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var.
3: Peki dedeciğim, peki, geliyorum.
0: Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı?
3: Mühim bir randevum vardı da dedeciğim.
0: O mühim randevuyu iptal edeceksin.
3: Ha, iptal mi edeceğim? Neden?
0: Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin.
3: Ne? Gezmeye mi götüreceğim?
0: Evet, hemen, hemen şimdi.
3: Ama dedeciğim nasıl
0: olur? İtiraz istemem!
3: İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha? Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni.
4: Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi?
3: Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki, düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım.
5: Kezban! Acım! Ne işin var burada? Ne bekliyorsun?
2: Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli 3 saat oldu.
5: Seni bırakıp nereye gitti?
2: Mühim bir işi varmış.
5: Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım.
2: Gözün aydın, karın nasıl, iyi miymiş?
5: İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş.
2: Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah.
5: Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben.
2: Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım.

0: seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler.
1: Kezban!
2: Ah, dedeciğim!
1: Bak!
2: Nedir o dedeciğim?
1: Bizim kulübün balo davetiyesi. Ah. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz.
2: Aa, ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya?
1: Neden?
2: Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki.
1: Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum.
2: Hayır. Hayır. Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin...
1: Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi?

Biliyorum. Beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim.

0: Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun?
1: Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki.
0: İlgilendirecek.
1: Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki.
0: Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır.
1: Nasıl olur?
0: Göreceksin bak. Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum.
2: Dede, dede bizi istiyor.
3: Gene mühim bir şey oldu galiba.
0: Hepiniz beni iyi dinleyin. Kurmay heyeti çabuk toplansın. Birazdan aşağı iniyorum. Muharebe başlıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin. Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı bir hergeliği tuşa getirme harekatı.
4: Sakin olun rica ederim.
0: Çek elini be.
4: Oturun öyleyse.
0: Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin.
5: Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak?
0: Olmaz! Herifi zorla zapt edeyim! Sızırın!
6: Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabilir.
0: Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar.
2: Bu Sevda hanıma bir koca bulsak?
0: Ulan sen p***sin de, olur mu öyle şey? Sızırın!
7: Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak...
0: Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz.
6: Evet, mecbur etmeliyiz.
0: Kezban'a sırılsıklam aşık olması lazım.
5: Doğru, aşık olması lazım.
0: Ama nasıl?
5: Ama nasıl?
0: Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun.

0: Senin bir fikrin yok mu?
1: Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar.
0: Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum!
2: Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak!
0: Bırak kolumu be!
2: Oturun diyorum size!
0: Seni de kurtar Allah!
1: Peki,
0: oturuyorum. Nereye gidiyorsun?
1: Beni kovdunuz ya!
0: Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım.
1: Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey'i değil, Kezban Hanım'ı değiştirip onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım.
0: Doğru! Doğru! Bu oğlan haklı! Tamam, karar verildi! Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu balaya Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek.
3: Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek.
0: Siz ne güne duruyorsunuz be? Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz.
4: Biz de mi baloya gideceğiz?
0: Tabii. Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz. Sus be! Sus diyorum! Sus! Sus! Sus!
5: Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin.

0: Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım.
1: Tamam! Ha? Tamam! Ayhan Bey evden çıktı!
2: Ay, güzel!
3: Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı! Kezban hazırlansın!
4: Emredersiniz! Biz hazırız kumandanım!
3: Hazır!
5: Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı?
3: Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz! Kezban nerede?
4: Şimdi geliyor! İşte Kezban!

0: 40 sene evvelki gençlik günlerim karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki. Çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak.
1: Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız...
0: Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... ...asıl ben sana çok şey borçluyum kızım.
1: Dedeciğim.
0: Hadi bakalım bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa... ...kafasını patlatırım alimallah. Hadi bakayım yavrum.
2: Hadi bakalım, bir numaralı planla başlıyoruz.
3: Oy!

0: sana sana bir şey söyleyeceğim. Ay abi, hiç bizi dinlemiyorsun.
1: Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben!
2: Alo!
3: Ne haber?
2: Birinci raundu kazandık!
3: Ay. Harekata devam edin! Unutmayın, sizden zafer bekliyorum! İşler yolunda! Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait, o da yapacağını bilir!
4: Borcumu ödeyebilir miyim?
0: Borcunuzu mu?
4: Evet! Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız.
0: Mersi! Arkadaşınız gitti galiba.
4: Evet! Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım.
0: Benimle tanışmak o kadar önemli mi?
4: Hem de çok! Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana.
0: Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz?
4: Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim.
0: Yorulurdunuz.
4: Asla! Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim.
0: Burası biraz sıcak oldu galiba.
4: Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım.

0: Burası daha güzel değil mi?
1: Evet, daha serin.
0: Ve daha tenha.
1: Tenha olması önemli değil.
0: Benim için çok önemli.
1: Neden?
0: İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır.
1: Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü.

0: Sen, sen ha? Olamaz.
1: Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum
0: ama
1: doğrusu.
0: Ama imkansız o... Allah!
1: Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz.
0: Kesman, dur bir dakika, dur!

0: Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha!
1: Allah'tan havuz fazla derin değil.
2: Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir.
0: O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz.
3: Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi.
2: Eyvah!
0: Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün, peki, sessizce dağılın.
3: Hadi, hadi koş!

0: gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama.
1: Karım Kezban.
0: Şu Anadolu Dilber'e, ayol bu ne değişiklik!
1: Ben de buradaydım.
0: Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor.
2: Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki... ...şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi...
2: Aa, merak etmeyin, o çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir.
0: Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Aha! Şekerim Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz? Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canımın istediği yere.
1: Hayır, eve gidiyoruz.
2: Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki götürün lütfen, benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım.
1: Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım... ...nasıl gözümde tütüyor bilemezsin.
2: İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim?
1: Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız.
2: Anlayacak mı dersin?
1: Elbette.
2: Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım.
1: Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim.
2: Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok.
1: Allah'a ısmarladık Kezban.
2: Güle güle. Güle güle Ömer, inşallah hayatta çok muvaffak olursun.
3: Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum.
2: Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok.
3: Şoförle çene çalmaya vaktim var ama.
2: Ne o, yoksa kıskandınız mı?
3: Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder.
2: Ben istediğim insanla samimiyet kurarım.
3: Hayır, kuramazsın.
2: Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum?
3: Karışamazsın tabii, buna ne hakkın var?
2: Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek.
3: Evet, hem de çok iyi gelecek.
2: Ne zaman gidiyorsunuz?
3: Yarın sabah.
2: Öyle mi?
3: Evet öyle, bir itirazın mı var?
2: Yo, ne itirazım olacak? Bana ne, iyi yolculuklar.

0: Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki.
1: Bırak kolumu.
0: Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun?
1: Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım.
2: Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı.
3: Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir.
2: Öyle midir dersiniz?
3: Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa!
2: Burada olmadığına göre ne yapabiliriz?
3: Sen de peşinden Paris'e gideceksin.
2: Paris'e mi gideceğim?
3: Elbette!

0: beni plak şirketinin kapısında bekleyecektin?
1: Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı.
0: Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin.
1: Canım, ne yapmamı istiyorsun?
0: Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz.
1: Fakat Sevda!
0: Hayır, itiraz dinlemem.
1: Olur, bir şey düşünürüz.
0: Bir yerin mi ağrıyor kuzum?
1: Benim mi? Yo!
0: Hadi gel öyleyse, dans edelim.
1: Yo! Şimdi canım istemiyor, biraz sonra.

0: Ay canına!
1: Kezban!
0: Hayır! Hayır olamaz! Herhalde hayal görüyorum.
1: Gidelim mi artık?
2: Hayır, iyi.
0: Kezban nereye?
1: Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler.
0: Kezban! Kezban!
1: Herhalde peşlerinden gidecek değilsin.
0: Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun?
1: Kibar bir erkek yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez.
0: Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım!
1: Ayhan, eğer böyle davranacaksan Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır İstanbul'a dönerim.
0: Vallahi doğrusunu istersen iyi edersin.
3: Vıy vıy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani larjan 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım.
4: Mais pour quoi? L'essence pour la voiture?
3: Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah! Esans da sürmeyi ver, ne yapalım?
4: Non, yok esans sürmek! Benzin!
3: Ah oui, benzin, oui, esans!
4: Mais, qu'est-ce que vous dites?
3: Ah, dinle! Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesba?
4: Oh, le demago!
3: Le demago! paranı da yarın akşam alırsın. Yani l'argent akşama, akşama!
4: Bon.
3: Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz.
4: Oo, güzel adamın kocası. Oo. Oh la la.
0: Suivez cette voiture.

0: Bon. Oh. Güzel mi adamın kocası? Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım.
2: Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekil git derim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var.
1: Ben de sizden geliyorum.
2: Nasıl istersen.

0: On a dansé et l'on a même...
1: Monsieur, biliyor musunuz sizin madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel.
2: Çek elini karımın omzundan zübbe!
1: Monsieur Jalou!
3: Kıskançlık size hiç yakışmıyor.
2: Kim demiş kıskandım diye?
3: Yeah! Benim burada bir resmimi çeker misiniz?
1: Oui madam.
3: Merci.
2: Ver şu makineyi be! Ben çekerim.
1: Mon Dieu!
3: Pierre, gelin yanıma lütfen.
1: Cher.
3: Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre.
1: Hadi gidelim madam.
2: Ben de sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz?
3: Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum.
2: Oteli mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun?
3: Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum?
2: Ya bak, kes bak!
3: Gidelim Pierre!
2: Bak! Kes bak! Ay Allah kahretsin!
3: Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim.
1: Tamam, servis madam.
3: Merci.
1: Un moment, s'il vous plaît.
3: Sizin ne işiniz var burada?
2: Ya işte gene buluştuk. Benden kolay kolay kurtulamazsınız.

0: Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin.
1: Ama Pierre'e ayıp oluyor.
0: Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü!
1: Bırakın, kolumu acıtıyorsun.
2: No, çok ayıp. Sen aşık. Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz.
0: Kapar mısın çeneni be?
1: Bak, Pierre, ne var ya o? Kolumu acıtıyor. Dinlemeyiniz,
2: son adamı bırakın, monsieur.
1: Ne yaptın zavallı adama?
0: Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz.
2: Aman Dieu!
1: Zavallı adamdan ne istediniz?
0: Kabahat sende. Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı?
1: Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum?
0: O benim sevgilim değil.
1: O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir?
0: Seni ilgilendirmez.
1: Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez.
0: İlgilendirir!
1: Neden? Beni kıskandığınız için mi?
0: Hayır. Kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap. Vız gelir.
1: Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
0: Haklısın. Bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık.
2: Oh! Oh, ama adam bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek.

0: kadar az para için olmaz böyle yumruk demek.
1: Alın, hepsi sizin olsun.
0: Mersi madam.
1: Artık size ihtiyacım kalmadı, Allah'a ısmarladık.
0: Mersi, mil mersi madam. Mersi, mil mersi.

0: Evet, size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin.
1: İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın.
0: Hisleriyle oynanan kim acaba?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde.
1: Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun?
0: Evet. Hem de çok.
1: Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun?
0: Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım.
1: Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim.
0: Öbür meseleye gelince...
1: Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum.
0: İyi olur dedeciğim.
2: Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi?
3: Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı.
2: Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse.
3: Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim.
4: Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti.
1: Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız.
4: Ne oldu dedeciğim? Neniz var?
1: Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba.
2: Uyuyup istirahat etmesi lazım.
4: Tabii, tabii.
5: Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı.
4: Ömer mi?
5: Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı.
6: Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer.

0: İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecektir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.

0: Alo, alo, ben Kezban. Kimsiniz?
1: Ah, bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe.
0: Ah, Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak...

0: Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı?
1: Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm.

0: frase.
1: Buyur kızım, birini mi aradın?
2: Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen.
3: Kezban, bacım, hoş geldin.
2: Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al.
3: Sağ ol bacım.
2: Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu?
3: Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim.
2: Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben.
3: Tek tesellim bundan sonra kızım ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım.

0: Miney, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı sesle buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Kezban nerede olabilir?
9: Bilmem.
8: Ziyaretine falan gelen oldu mu?
9: Hayır. Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı.
8: Kezban, sevgilim. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer.

0: Ne haber Ömer?
1: Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın.
0: Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni.
2: Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz.
3: Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım.
0: Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak.
1: Zahmet ne demek bacı? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben.
4: Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım?
3: Kezban! Nereye gidiyorsun?
0: Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacağım.
3: Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın.
0: Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim!
3: Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun?
0: Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize?
3: Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu?
0: Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Hadi git artık! Eğer seni kolundan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan!
0: Sen çıldırmışsın!
3: Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol!

0: Kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim. Bu adamlar uşak değil. Her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır. Ha, kovulma işine gelince. Evet. Bu evden birileri kovulacak ama onlar değil. Siz kovulacaksınız!
1: Ama Şeri dedeciğim, siz bizi yanlış anladınız.
2: Evet, yanlış anladınız.
0: Kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz?
3: Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim.
1: Buyurun efendim!
2: İnanın ki bize bu işi...
4: Çok yanlış anladınız.
0: Ulan daha hala burada mısınız? Ali!
5: Ne oluyor Kazım efendi? Bu gürültü ne böyle? Dedeciğim, döndünüz demek. Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara...
0: Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum.
5: Başka yerden mi?
0: Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim.
5: Bursa'ya mı? Neden?
0: Şimdi anlayacaksın.
5: Ne diyor?
0: Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle.
6: Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor?
7: Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da, yaralıyı sizin eve getirmişler.
8: Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım.

0: Ömer.
1: Hadi bakalım çocuklar, hazırlanın. Asıl düğün şimdi başlıyor.
2: Kalbinizi görüyorsunuz.
1: Başlatma şimdi kalbinden. Sen de oyna. Oyna oğlum.
2: Ay peki.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Selam Taş. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmanıza İstanbul Bakırköy'den katılıyorum. Orada olacağım için çok mutluyum. Diğer yarışmacılara bol şans diliyorum.
2: Merhaba, ben Onur Çevikkalp. 10 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Bilgi alanlarım bilgisayar oyunu

0: oynamak, piyano çalmak ve bitkiler. Yarışmayı uzun süredir takip ediyorum. Ben de bu heyecana ortak olmak istedim ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Merhaba, ben Aylin Melike Yerim. Aynı şimdi 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışma izlemeyi çok sevdiğim için ben de katılmak istedim. Bu yarışmada çok eğleneceğimi düşünüyorum. Hazırım ve heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Benim adım Ayaz. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, kitap okumak ve yüzmektir. Yarışmanızı daha önce izledim. Çok güzel olan bu programa katılmaya karar verdim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Ve Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
3: Bugün birinci masamızda Aylin'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Anıl Mert var. Üçüncü masamızda Selen ve dördüncü masamızda Ayaz. Hoş geldiniz. Var mı heyecan?
1: Çok.
3: Çok. Aylin'cim çok heyecanlıysan seninle başlayalım o zaman.
1: Teşekkürler.
3: Hadi anlat biraz, bahset kendinden bize.
1: Ben Aylin Melike'nin, dediğim gibi 10 yaşındayım. Altıncı sınıfa geçtim yeni. Büyüyünce seslendirmen olmak istiyorum. Yani dublaj sanatçısı.
3: Dublaj sanatçısı olmak istiyorsun.
1: Evet.
3: Peki nasıl karar verdin dublaj sanatçısı olmaya?
1: Ben animasyon filmleri izlemeyi çok severim. İzlerken düşündüm ki, ay ben neden bunları seslendirenlerden biri olmayayım? Çok eğlenceli olmaz mı? Benim de sesim olur bir şeydi.
3: Peki animasyonlarda mesela en çok sevdiğin animasyon ne ve ondan böyle hangi karakterleri seviyorsun? Biz seslendirsek mi acaba burada seninle? Var mı
1: olabilir,
3: öyle bir film?
1: Mesela, siz örnek verseniz, benim çok var.
3: Mesela hangisi var? Biz seninle burada bir doğaçlama yapalım mı?
1: Olur.
3: Tamam, mesela ne olsun? Ne seçelim? Ben ne olayım istersin?
1: Siz civciv olun bence.
3: Bence soru giydiğim için mi?
1: Evet.
3: Tamam peki. Ben civciv olacağım, sen ne olacaksın?
1: Ben de papağan olayım. Tamam, ben salladım şu an.
3: Tamam peki, sen de papağan ol. O zaman ben şimdi sana başlıyorum. Sen benimle seslendirme sanatçısı gibi konuşacaksın.
1: Tabii.
3: Dublaj sanatçısı gibi. Biz seninle diyelim ki bir animasyonun içindeyiz şimdi.
1: Teşekkürler. İnce sesle mi yapayım?
3: Türkçe yapalım.
1: İnce ses.
3: Ha, ince ses. Evet, evet, evet, biraz ince. Ben İngilizce anladım, özür dilerim.
1: Önemli değil.
3: Çünkü biliyorum İngilizce'yi de iyi konuşuyorsunuz, az önce sohbet
1: Doğru.
3: ettik hepinizle. O zaman ben başlıyorum. Merhaba papağan arkadaşım, bugün nasılsın?
1: İyiyim civciv, sen nasılsın?
3: Ben de çok iyiyim. Biz yüzmeye geleceğiz. Sen de gelmek ister misin bizimle?
1: Tabii ki de isterim.
3: Peki senin kanatların acaba bu su yüzünden zarar görmez mi?
1: Hayır. Yüzmek çok eğlenceli benim için.
3: O zaman haydi beraber gidelim mi?
1: Haydi.
3: Ay, şahanesin. Alkış. Aylin için kocaman bir alkış arkadaşlar.
1: Teşekkürler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer teklif varsa beklerim.
3: Ay tamam, buradan duyurmuş olalım o zaman. Bir teklif varsa Aylin'ciğimiz için. Aylin animasyonları, çizgi filmleri seslendirmeye buradan aday. Teşekkür ediyoruz Aylin'cim. Güzel bir program diliyoruz sana.
1: Teşekkürler. Ben de arkadaşlarıma ve size güzel bir program diliyorum.
3: Teşekkür ederiz. Anıl Mert'cim hoş geldin.
4: Ben Anıl Mert Çevikkalp. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Büyüyünce botanist olmak istiyorum.
3: Botanist olmak istiyorsun?
4: Evet.
3: Neden botanist olmak istiyorsun? İlk defa botanist olmak isteyen biriyle tanışıyorum çünkü.
4: Çünkü bitkileri çok seviyorum. Bana iyi hissettiriyorlar.
3: İyi hissettiriyor. Evde var mı bitkilerin? Ya da bitkilerin olduğu yerlere, ormana gider misin?
4: Giderim ama uzun zamandır gitmiyorum. Evde de bir tane kaktüsüm var.
3: Harika. Kaktüs ben de çok severim bu arada Anıl Mert'cim. Aynı zamanda sen piyano da çalıyorsun değil mi?
4: Evet, piyano da çalıyorum.
3: Ne zaman başladın?
4: 6 yaşımda başlamıştım.
3: Güzel çalabiliyorsundur diye düşünüyorum.
4: Evet.
3: Katılıyor musun peki resitallere?
4: Evet.
3: Okulda yapıyorsunuz. Sana da güzel bir program diliyorum. Selen'cim hoş geldin.
5: Hoş buldum. Ben Selen Ultaş. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum. Aslen Erzincanlıyım. Hobilerim dans etmek, paten sürmek, tenis oynamak ve piyano çalmak.
3: Tenis oynamak da çok güzel. Hepsi çok güzel hobilerin. Tenisi ben de biraz seviyorum. Bir de paten çok keyifli değil mi Selen'cim?
5: Evet.
3: Ne zamandan beri paten kayıyorsun?
5: 6-7 yaşlarımdan beri.
3: Harika. Böyle sahilde falan mı yoksa gidip?
5: Yok, genelde bahçede, bizim evimizin bahçesinde.
3: Çok güzel. Sen doktor olmak istiyorsun.
5: Evet.
3: Nasıl başladı bu hayal?
5: Düşündüm ki yaşlılara yardım etmek çok iyi olur. Onların ömürlerini uzatabiliyorsam uzatmak isterim.
3: Harika.

0: Harikasın.
1: İnsanlara yardım etmek isterim.
0: Harikasın. Ne kadar ince, düşünceli bir fikir. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz Selen'i. Sana da güzel bir program diliyorum Selen'cim. İyi ki geldin. Ayaz'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Ayaz. 10 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, yüzmek, piyano çalmak ve kitap okumak. Yarışmanıza katılmaya karar verdim çünkü çok eğlenceliydi. Hı hı. Ben de niye bu deneyimi yaşamayayım diye başvuru yaptım.
0: Hı hı. Sen de doktor olmak istiyorsun. Evet. Umuyorum ki bütün hedefleriniz gerçek olur arkadaşlar. O zaman umarım hazırsak başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Evet. Aylin çok heyecanlı. Başlayalım evet. Diye o zaman Aylin için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Kardeşim Göktürk'ün G'si.
0: Göktürk'ün G'si. 70 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Uysal ve sokulgan anlamında kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı.
3: Hmm. Kedi gibi.
0: Hızlı bir cevap.
3: Evet.
0: Evet. Kumbarımda. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 70 puanımızı atar mıyız görelim? Bravo Aylin. Süpersin. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
4: Anıl'ın A'sı.
0: Anıl'ın A'sı. 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yük taşımakta kullanılan motorlu büyük araçtır. Süremiz başladı.
4: Kamyon.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba kumbaramıza 50 puan daha atar mıyız görelim. Bravo Anıl. Anıl Mert'cim, Selen seni kutlamak istiyor. Teşekkür ederiz Selen'cim ve evet. Selen için geliyor harf tablomuz.
1: Kuzenim Eren'in E'si.
0: Eren'in E'si 60 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'da oynamış kalecidir. Fernando nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Muslera.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba doğru cevabımız Muslera mı görelim? Bravo Selen. Selen'cim Galatasaraylı mısın?
1: Evet.
0: Muslera'nın da fotoğrafı yanıma geldi. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. 2011'de Galatasaray'a transfer olan Muslera, 2025'te Galatasaray'dan ayrılana dek önce bir sorayım sizce kaç kupa kazanmıştır? Aylin'cim tahminini alalım.
3: Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlara bırakıyorum.
0: Arkadaşlara bırakıyorsun. Peki Anıl Mert'cim?
4: 3.
0: 3. Selen'cim?
1: 15.
0: Ayaz'cım?
2: 4.
0: Selen'cim seni kutluyorum. Gerçek bir Galatasaraylısın. Çok yaklaştın. 19 kupa kazanmıştır. Alkışlıyoruz. Hem Selen'i hem de Muslera'yı. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin Ayaz için.
2: Kardeşim Çınar'ın çesi.
0: Çınar'ın Ç'si zıt anlamlılardan geliyor ve 40 puan değerinde. Karnını doyurmuş anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Tok, aç.
0: Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Acaba cevabımız da doğru mu? Görelim. Şahanesiniz. Bravo ya. Teşekkür ediyoruz. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız. Şimdi merak ediyor muyuz? Kumbaramızda kaç puan birikti?
3: Olur.
0: Olur. Hadi bakalım Aylin senle başlayalım. Bir tahmin et.
3: Teşekkürler. 125'i geçmişizdir.
0: 125'i geçmişizdir. Anıl Mert?
4: 160 gibi.
0: 160. Selen'cim?
1: 190.
0: 190 Ayaz?
2: 210.
0: 210. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
3: Bakalım.
0: Bakalım. Kumbaramızda 220 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2280. Evet kutlayın birbirinizi. Ayaz'cığım çok yaklaştın. Tebrik ederim. Haydi herkes birbirini kutluyor. Teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyoruz. Aylin'le Aylin için harf tablomuz geliyor.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı ve uzun süre uçan bazı cinsleri takla atması

0: Asya'da bilinen kuş türüdür. Süremiz başladı.
1: Güvercin.
0: Çok hızlı bir cevap.
1: Hatta derler taklacı güvercin diye.
0: Taklacı güvercin mi derler? Evet. Acaba doğru cevabımız güvercin mi görelim? Bravo. Arkadaşlar bizim TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii. Eğitilmiş bir güvercin saatte 100 kilometre hızla durmadan 15 saat uçarak 1500 kilometre yol alır. Alıştırmalarla saatteki hızı 200 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Ne diyorsunuz bu bilgi?
1: Bravo.
0: Bravo, ne diyorsunuz bu bilgi? Evet. Sen taklacı güvercin dedin az önce.
2: Sanki fazla.
0: Evet. Sanki fazla mı? Değil mi? Aslında ne kadar mucizevi varlıklar, hayvanlar. Anıl Mert'le devam ediyoruz. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si anlam bilgisinden geliyor ve 60 puan değerinde sorumuz. Telaş etmeden olumsuz durumların geçmesini bekleyen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Nasıl derler, nasıl insanlar derler arkadaşlar. Açalım mı bir kutu? Hadi evet. Bir kutu açalım.
1: Olabilir ama.
0: Açtık yok, bir kutu. Düşündüğün değil. Bir kutu daha açalım derken Selen'den cevap sabırlı. Geliyor mu? Doğru cevabımız sabırlı mı görelim? Bravo Selen. Süpersiniz. Selen için geliyor harf tablomuz.
1: Dayım Musa'nın M'si.
0: Musa Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Sayıların birbirine eklenmesi için yapılan işlemdir. Süremiz başladı.
1: Toplama.
0: Senin sayısalla aran iyiydi değil mi?
1: Evet.
0: Matematiği seviyorsun.
1: Evet, en sevdiğim ders.
0: Bakalım doğru cevap mı? Görelim. Bravo Selen. Kumbaramıza bir 60 puan daha atmış oldun. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Hatay'ın H'si.
0: Hatay'ın H'si 70 puan değerinde ve beslenmeden geliyor. Beslenmemizde önemli bir yeri olan günün ilk öğünüdür. Süremiz başladı.
4: Kahvaltı.
0: Yine çok hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla kumbaramıza bir 70 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Nasıl gidiyor arkadaşlar, iyi miyiz?
1: Çok evet. İyi.
0: Hadi bakalım Aylin için geliyor harf tablomuz.
1: Yumuşak G çünkü onu kimse seçmiyor. Bari ben seçeyim.
0: Aha, kimse seçmiyor diyor. Yumuşak G'yi seçtim. Bakalım yumuşak G 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor. Sorumuzu görelim. Hediye kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Armağan. Armağan.
0: Armağan. Armağan mı doğru cevabımız görelim. Bravo Aylin, süpersiniz. Evet. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Babaannem Zehra'nın Z'si.
0: Zehra Hanım'ın Z'si 60 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Doğa, dağ, deniz gibi görünümlerle yapılan resim türüdür. Süremiz başladı.
3: Manzara.
0: Kumbaramızda bir 60 puan daha atar mıyız bakalım. Bravo Anıl Mert, süpersin. Selen seni kutlamak istiyor Anıl Mert'ciğim. Teşekkür ederim, ben de hepinizi kutluyorum. Ve kaldı geriye sadece son iki harf. Selen için geliyor harf tablomuz.
4: Teyzem Nazmiye'nin N'si.
0: Nazmiye Hanım'ın N'si 50 puan değerinde ve başkentlerden geliyor. Avusturya'nın başkentidir. Süremiz başladı.
3: Bilmiyorum.
0: ekip çalışması. Aylin.
1: Viyana.
0: Doğru cevabımız. Viyana mı görelim? Selen ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları attık arkadaşlar. Ve harf tablomuz Ayaz için geliyor. Son harfimiz Ayaz'cığım.
4: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 70 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Genellikle portakaldan daha iri ve tadı daha ekşi bir meyvedir. Süremiz başladı.
4: Grapefruit.
0: Çok hızlı cevaplar geldi bugün. Hepinizi kutluyorum.
2: Biz bu gidişe bakalım bitiririz hemen.
0: Evet, bakalım bu cevapta doğru mu acaba? 70 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Harikasınız. Çak, evet, herkes birbirini kutlasın. Harikasınız arkadaşlar. Nasıl geçti bu tur, ısınma turu?
1: Çok güzel. Çok
0: Aylin'cim, hadi seninle başlayalım. Aylin çok neşeli bugün. Çok güzel dedi.
1: Teşekkürler.
0: Nasıldı?
1: Harikaydı. Sorular çok güzeldi. Hı hı. Arkadaşlarla keyifli zaman geçiriyoruz. Ben beğendim.
0: Sen beğendin. Teşekkür ediyoruz. Anıl Mert'cim.
3: Sorular güzeldi, eğlenceliydi ve kolaydı. Bence çok güzel. Bence çok güzel vakit geçirdik.
0: Ben de sizlerle çok güzel vakit geçiriyorum arkadaşlar. Selen'cim.
2: İlk başta biraz heyecanlıydım ama heyecanımı şimdi attım ve çok eğleniyorum. Umarım hiçbir zaman bitmez.
0: Bitmez, bitmez. Endişe etme Ayaz'cığım.
4: Çok eğlenceliydi. Sorular basitti. İnşallah ikinci turda da güzel bir puanlar toplarız.
0: İkinci turda şahane olacak arkadaşlar. Ben bu ekibe güveniyorum. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Biz de size güveniyoruz. Bu ekibe güvenilmez mi?
0: Ah, çok tatlısın.
1: Teşekkürler.
0: O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Nasıl arkadaşlar? Heyecan gitti değil mi?
1: Evet.
0: Evet, o zaman Aylin için gelsin mi Artu ablamız?
1: Gelsin.
0: Gelsin bakalım.
1: Türkçe öğretmenim ve robotik öğretmenim Ayşe hocaların A'sını seçiyorum.
0: Ayşe hocalara buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. 100 puan değerinde sorumuz ve yemekler kategorisinden geliyor. İçine pirinç, soğan, baharat ve kıyma konularak hazırlanan bir sebze yemeğidir. Süremiz başladı.
1: Biber dolması.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba
1: evet,
0: bu gelen cevapla kumbaramızda Aylin 100 puan atar mı görelim?
1: Atarım.
0: Atar. Oo, çok eminiz. Nasıl yemeklerle ara?
1: Yani güzel. Ama...
0: Geldi bak görseli de sever evet misin biber dolmasını?
1: Çok değil ama...
0: Çok değil.
1: Sushi yemeğe karşı aşırı bir şeyim var. Sushi, karnabahar, pırasa, onun dışında her şeyi yerim.
0: Sevmez misin onları?
1: Nefret ederim.
0: Sushi'den neden? Ben seviyorum sushi.
1: Sushi'nin yani benim yediğim... Ben tatildeyim işte, onun tadı mı kötü sadece bilmiyorum ama çok kuru ve tatsız bir şey.
0: Bir de
1: bence
0: doğru söylüyorsun. Bizim o kadar çok kendi güzel yemeklerimiz var ki değil mi? Onlar zaten, onlardan fırsat gelmez sushi'ye. Çok da önemli değil Anıl Mert'cim. Senin sevdiğin yemekler neler?
3: Brokoliyi severim.
0: Brokoli, brokoli de aslında Anıl Mert'cim kimse sevmez değil mi?
3: Evet.
0: Hep böyle çocuklara zorla yedirirler brokoli. Ben de çok seviyorum. Selen'cim sen?
2: Ben mantı seviyorum, pizza seviyorum, bir de patates kızartması seviyorum.
0: Ben de çok seviyorum patates kızartmasını. Ayaz'cığım.
4: Lahmacun, pide.
0: Of, çok güzel. Karnımız acıktı mı arkadaşlar biraz?
1: Biraz.
0: Hadi o zaman bu turu çabucak bitirelim de yemeğe gidelim, olur mu hep birlikte?
3: Olur.
0: Tamam, peki olur. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Annem, Senem'in sesi.
0: Senem Hanım'ın sesi bitkilerden geliyor ve 90 puan değerinde. Zeytinyağlı ve etli sarma yapımında kullanılan üzüm bitkisinin geniş yeşil kısmıdır. Süremiz başladı.
3: Asma yaprağı.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Hızlı gelen bu cevapla Anıl Mert kumbaramızda 90 puan atar mı görelim? Bravo. Tam da yemeklerden konuşmuşken birbirimizi kutluyoruz yine. Çok tatlısınız arkadaşlar. Selen için gelsin harf tablomuz.
4: Babam Yüksel'in yeğesi.
0: Yüksel Bey'in yeğesi. 90 puan değerinde ve hijyenden geliyor sorumuz. temizlik ve beyazlatma amaçlı kullanılan bir tür kimyasal sıvıdır. Süremiz başladı.
2: Çamaşır suyu.
0: Doğru cevabımız çamaşır suyu mu? 90 puanlık kumbaramıza Selen atar mı görelim? Bravo Selen, süpersin. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Ailesinin tatile giderken unuttuğu bir çocuğun yaşadıklarını anlatan komedi filmidir. Süremiz başladı.
4: Evde tek başına.
0: Çok hızlı bir cevap Ayaz'dan. Acaba bu cevapla Ayaz da kumbaramıza 110 puan atar mı görelim? Bravo! Görselimiz de geldi arkadaşlar. Kimler izledi? Herkes izlemiş. Nasıldı? Eğlenceli bir film mi?
1: Bir ben izlemedim sanırım.
0: Bir tek Aylin sen mi izlemedin?
1: Evet.
0: Peki kimler izledi? Kimi anlatmak ister? Anlatmak isteyen var mı Ayaz'cığım? Eğlenceli mi? Komik mi? Nasıl?
4: Evet. Eğlenceli. İşte hırsızlar geliyor. İki tane hırsız evine. O da evde tek başına kalan çocuk da onlara şaka yapıyor.
0: Şakalar yapıyor. Çocuk ama bir kahraman oluyor galiba değil mi? Hem komik hem de kahraman. Teşekkür ediyoruz Ayaz'cığım. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda ne kadar puan birikti?
1: Bakalım.
0: Tamam bakalım. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1100 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 1400. Ayaz, Selen, Anıl, Mert ve Aylin sizleri kutluyorum. Harikasınız. O zaman hızlıca devam ediyoruz. Aylin için gelsin harf tablomuz.
1: Hangisi yüksek puanlı diye bakıyorum.
0: Yüksekleri seçeceksin. Bakalım evet. B120 puanlı.
1: Sınıftan Bade arkadaşım o B'si.
0: Bade'nin B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Emek verilen işlerden verim alınır anlamındaki atasözüdür. Bakarsan nokta nokta nokta nokta, bakmazsan nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur.
0: Hızlı, hızlı cevaplarla. Bade'nin B'sinden nerelere geldik? 120 puan atıyor muyuz görelim? Aylin kutluyoruz seni, bravo.
1: Teşekkürler.
0: Arkadaşlar harikasınız. Anıl Mert seni kutlamak istedi bu sefer de sen görmedin. Hadi bir kutlayın. Şahanesiniz, alkışlıyorum sizi. Ve Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 140 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Mikrop, parazit, virüs gibi etkenlerle kişiden kişiye yayılan rahatsızlıklara verilen addır. Süremiz başladı.
3: Bulaşıcı hastalık.
0: Çok hızlı bir cevap Anıl Mert'ten. Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 140 puan ekler miyiz görelim? Bravo Anıl Mert, süpersin. Selen için geliyor harf tablomuz.
2: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Az gittim, uz gittim tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta gittim. Süremiz başladı.
3: Benim ucumda.
0: Nasıl gittim? Az gittim, uz gittim. Yaklaştın Aylin.
1: Ben dere tepe düz gittim.
0: Katılıyor musun Selen?
2: Evet.
0: Selen ve Aylin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim? Bravo, harikasınız. Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu alalım Ayaz için.
4: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Uluslararası veya şehirler arası uçuşlar için kullanılan yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Havalimanı. Ha.
1: Bu cevapla kumbaramıza Ayaz'da 80 puanı koyar mı görelim?

0: Ayaz, Selen, Anıl Mert ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza tam 1530 puan attık.
1: Vay.
0: Hedefimize kalan puansa 970. Kutluyorum arkadaşlar. Biliyorum Aylin'cim, sen bitsin hiç istemiyorsun ama...
1: Doğru.
0: Seninle devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Aylin için geliyor harf tablomuz.
1: Roka'nın R'si.
0: Roka'nın R'si 110 puan değerinde ve masallardan geliyor Aylin'cim. İyi kalpli bir kızla canavara dönüştürülmüş bir prensin hikayesini anlatan masaldır. Süremiz başladı.
1: Güzel, güzel ve çirkin.
0: Çok hızlı bir cevap. Atar mıyız Aylin kumbaramıza 110 puan?
1: Atarız bence.
0: Bence atarız diyor Aylin. Görelim. Bravo. Anıl Mert'cim nasılız? İyi mi?
2: Evet.
0: Enerji nasıl? Yüksek?
2: Evet.
0: Hadi bakalım, senin için gelsin mi harf tablosu? Gelsin.
2: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken...
1: Batıdan doğuya.
0: Ayaz'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 110 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo! Harikasınız arkadaşlar.
1: Bir şey diyebilir miyim?
0: Tabii ki diyebilirsin Selen'cim.
3: O böyle ikide basıyordu yani, bizim basmamız imkansız gibi bir şey. Daha sonra okunurken böyle basıyordu.
0: Arkadaşlar demek ki o an çok bilmek istedi, cevap vermek istedi değil mi Ayaz'cığım? O yüzden de hemen o yakaladı. Ama şimdi senin için geliyor değil mi?
1: Soyadım Ulutaş'ın U'su.
0: Ulutaş'ın U'su 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Boyun eğmemek, karşı gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
1: Kafa tutmak.
0: Selen kumbaramıza bu cevapla 80 puan atar mı görelim. Bravo Selen, süpersin. Deyimlerden biraz korkuyorduk arkadaşlar ama değil mi? Öyle korktuğumuz gibi olmadı sorular. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 90 puan değerinde ve müzikten geliyor. Çocukların da sevdiği bir şarkının sözleridir. Benim annem güzel annem beni nokta nokta nokta nokta sözlerinin devamıdır. Süremiz başladı.

0: Cevap? Tam Ayaz bir şey demişti ama.
1: El yanında.
0: El yanında. Anıl Mert'cim?
2: Al kollarına.
0: Doğru cevabımız. Al kollarına mı görelim?
1: Bravo.
0: Süpersiniz. Arkadaşlar bu tur da bitti. Nasıl geçti? Çok hızlıydı. Evet. Hadi bakalım mı şimdi kaç puan toplamışız kumbarada? Evet. Evet, hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş kumbarada.
2: 2000 olabilir.
0: Kumbaramızda 1920 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da sadece 580. Yani bu ne demek oluyor?
1: 3 soru daha bilersek hedefe ulaşıyoruz.
0: 3 soru daha eğer bilebilirsek finalde ödül bizim, hedefe ulaşıyoruz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Nasıldı bu tur? Güzel miydi Aylin'cim?
3: Güzeldi.
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Heyecan vardı biraz sanki. Aylin'cim sen böyle şimdi hareket ediyorsun ya.
1: Doğru.
0: Kameraman abilerimiz de seninle böyle bütün yayın boyunca hareket etti birazcık.
1: Doğru, ben birazcık hareket ediyorum.
0: Heyecanlı mıyız acaba? Ama heyecan gitti artık diye düşünüyorum.
1: Evet, gitti.
0: Gitti, heyecanı gönderdik. Hı. Finale hazır mıyız?
1: Evet.
0: Evet, hazırız Anıl Mert.
1: Hazırız.
2: Bence de güzeldi. Heyecanımı bir önceki tur atmıştım. Bu tur çok eğlenceli geçti bence.
0: Çok güzel geçti, evet. Finale hazırız Selen'cim.
4: Ben de çok eğlendim. Bir sonraki turda çok heyecanla bekliyorum.
0: Ayaz'cığım.
5: Çok eğlenceliydi. Üçüncü turda da inşallah hedefe ulaşırız.
0: O zaman Aylin, Anıl Mert, Selen ve Ayaz hep beraber finale gidelim mi?

0: finale gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumara'nın süper çocuklarıyla geldik final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
1: Hazır.
2: Evet.
0: Hazırız. O zaman hızlıca başlayalım mı? Aylin için gelsin mi kategorilerimiz?
3: Haydi.
0: Haydi gelsin. Meyveler var, meslekler var, genel kültür var ve canlılar var Aylin'cim.
3: Genel kültür M.
0: Genel kültür M. Gelsin sorumuz. İçindeki sıvının ısısını uzun süre koruyan kaptır. Süremiz başladı.
3: Termos.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puan atar mıyız görelim? Bravo Aylin.
3: Teşekkürler.
0: Süpersiniz.
3: Teşekkürler.
0: Ve Anıl Mert için geliyor kategorilerimiz.
4: Canlılar Bursa'nın B'si.
0: Canlılar Bursa'nın B'si. Sorumuzu görelim. Sıçrayarak ilerleyen ve suda yüzebilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
4: Kurbağa.
0: Cevaplar çok hızlı geliyor arkadaşlar. Acaba bir 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim? Anıl Mert, bravo. Arkadaşlar sadece kaldı bir soru. Bir soru daha bilirsek ne oluyor, ne olacak?
3: Final.
0: Final ödül bizim olacak. Hadi bakalım. Selen için geliyor kategorilerimiz.
5: Meyveler, kuzenim Arya'nın ağası.
0: Arya'nın ağası. Sorumuzu görelim. Tüylü, tatlı ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Aylin.
3: Şeftali.
0: Herkes basmak istedi. Herkes aynı cevabı mı veriyor Anıl Mert? Ayaz. Evet. Selen'cim katılıyor musun?
6: Evet.
0: Peki kumbaramızı acaba atıyor muyuz bir 200 puan daha? Ödül bizim evet. Ekip çalışmasıyla oluyor mu görelim?
3: Oluyor.
0: Bu ekip harikasınız. Bravo Aylin. Süpersiniz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Aylin. Kutluyoruz.
3: Teşekkürler. Herkes çok iyiydi.
0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Anıl Mert. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Selen. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyoruz.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
5: yıldır hep seninle.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Maç heyecanını balla bölüyoruz ama yüz

0: %50 indirimli söyle.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
3: Oo, mükemmel.
2: Kolaysın Gemini.
4: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
1: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
2: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
1: Çocuğum yaşıyor.
0: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
3: Ne harbi?
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendi.
3: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
5: Sakın dokunmayın.
2: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
3: Çok güzel oynadınız.
2: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
4: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
6: Ayşegül bugün 16.15'te TV4'te.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la

0: ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Arkadaşlar harikaydınız. Harika bir ekip çalışmasıydı. Çok güzel değil miydi? Muhteşem bir ekip olmadık mı?
12: Evet.
11: Bir de ekip için alkışlayalım mı? Hadi bakalım, sevgili ailelerimiz de burada. Güçlü bir alkış geldi. Peki nasıldı? Aylin'cim senden alalım. Harika programımıza idi. Katılmak. Bu deneyim nasıldı senin
12: için? Herkes katılsın.
11: Herkes katılsın.
12: Evet.
11: Nasıl bir duyguydu? Biraz bize bahset.
12: Başta çok heyecanlıydım ama sonra zamanla alışıyorsun.
11: Evet. Aylin'cim sen yanıma geldiğinde ilk tanıştığımızda içeride odada hiç konuşamıyordun. Çok heyecanlıydın. Doğru. Bir anda açıldın. Nasıl oldu?
12: Ortama alıştım. Tanıdım.
11: Evet, mutlu çok oldum. Güzeldi değil mi? Bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz.
12: Evet.
11: Anıl Mert'cim.
13: Bence de herkes katılmalı. İlk başta heyecanlı oluyor. İlk başta heyecanlı oluyorsunuz. Ama daha sonradan ısınma turunda heyecan geçiyor. Ve çok rahat alışabiliyorsunuz.
11: Çok güzeldi değil mi? Cevaplar da çok kolaylıkla geldi, evet. Arkadaşlar. Hem ekip çalışması oldu. Hem de böyle hızlı hızlı cevaplar geldi. Çok güzeldi bence. Çok iyi bir program oldu Selen'cim.
14: Bence de ilk başta heyecanlıydı. Sonrasında çok eğlenmeye başladım ve ekibime de güveniyordum da. Zaten de güvenmeliydim.
11: Ekibine güveniyordun. Evet. Çok tatlısınız. Bir de sürekli birbirinizi kutladınız. Ben çok mutlu oldum. Birbirinizi tebrik ettiğinizde çok değerli ve kıymetliydi benim için. İyi ki geldiniz. Ayaz'cığım.
15: Bu kadar sıcak bir ortama bence herkesin gelmesini diliyorum. Çok eğlenceliydi.
11: O sıcaklığı beraber, evet, burada yakalıyoruz arkadaşlar. O sizlerin sıcaklığı.
12: Siz de iyi ki bizim sunucumuz oldunuz.
11: Ay teşekkür ederim.

0: ederim.
1: Rica ederim.
0: Buradan tabii ki yine Alper abimize de sevgilerimizi iletiyoruz. O zaman
1: tabii
0: ben...
1: Tabii bana
0: da. Tabii ki iletiyoruz. Ben gideyim mi ödüle doğru? Nerede ödül gören var mı?
1: Var.
2: Orada.
0: Nerede? Duygu ablamız Şimdi. Nerede? Bu tarafta. Burada. Ben Duygu ablamız her zamanki yerinde bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödüllerimizle şimdi arkadaşlarımızın buluşma zamanıdır Ayaz'cığım.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Selen'cığım iyi ki geldin, teşekkür
3: Nasıl
0: ederiz.
3: Nasıl ben teşekkür
0: Anıl
3: ederim.
0: Anıl Mert'im iyi ki geldin, teşekkürler. Ve Aylin'cığım iyi ki geldin, teşekkür ederiz.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ne güzel yine beraberiz. Siz bana konuk oldunuz, ben de sizin evlerinize konuk oldum. Ne güzel denk geldik. Hadi oturalım, birlikte çok güzel iki tarif çıkartalım. Ne var bugün? Elmalı bohçalarımız var. İçinde kuru üzümler, tarçınlar, şekerler. Güzel elmalı bohçamız var. Sonra da benim çok çok sevdiğim, sizin de bayılacağınıza inandığım zeytinli, ballı, çok güzel bir nohutlu salatam var. Evet, hadi elmalı bohçaları yapalım. Fırına atalım, sonra da güzel güzel salatamızı yapalım. Evet, ne yapıyoruz? Hemen malzemelerimi sayıyorum. Tarçınım var, üzümüm var, pudra şekerim var, sonra üstünü süsleyeceğim. Şekerim var, tereyağım var ve bir tane elmam var. Tereyağının bir kısmını elma için kullanacağım, bir kısmını da milföylerin üstünü güzelce daha iyi kızarsın diye süslemek için kullanacağım. Elmamı soymakla işe başlıyorum. Ya ben elmayı herhalde her mevsim tüketebilirim. Çok severim, çok da faydalıymış. Ve eskiden benim dedem derdi ki elma için, elma kendinin kıymetini bilseler bu fiyata satılmazdı da. Tabii eskilerin fiyatlarından bahsediyorum. Şimdi artık çok da şey değil ama eskiden hani çok ucuzdu ya elma. Dermiş ki kıymetini bilinse beni bu fiyata satmazlardı dermiş elma. Ve aynı zamanda da her gün bir elma doktordan uzak tutarmış bizi. O yüzden elma bulunca kaçırmayın, yiyin derim ben size. Hem de yaz elması da böyle biraz ekşi, mayhoş olur. Tatlılara da çok yakışır o mayhoşluk. Mesela o turtadan ekşi elma turtasını yapmayı çok severim ben. Size de öneririm. Ha, meyve zaten çok keyifli. Evet, şöyle hemen ikiye böldük. Sonra tekrar ikiye böldük. Ve şöyle çekirdeklerini çıkardık. Meyve ile bir şey yapmayı çok seviyorum. Yani yemekleri meyve kullanmayı, meyve salataları yapmayı. Bunlar benim için çok keyifli. Hem çocuklara meyve yedirmiş oluyoruz bir yandan. Hem de kendimiz meyvelerin keyfini böyle çıkartıyoruz. Evet, şöyle yaptım. Evet, süper, harika. Bir elmayı güzelce doğrayacağız şimdi. Minik minik doğrayacağız. Bir çekirdeği kalması için de. Evet, süper. Şöyle yapıyorum. Küçük küçük doğrayalım. Zaten bohçanın içinde bu elmalar biraz da tereyağını görünce iyice ufalacak, küçülecek. Şöyle tavanın altında yakayım, yavaş yavaş ısınsın. Evet, ben bunu çok yaparım. Özellikle böyle misafir geleceği zaman, hem de misafirler geldiği zaman fırına atarım ki sıcak sıcak çıksın. Sıcak sıcak olsun. Milföy çünkü çok çabuk pişiyor biliyorsunuz. Hep de difrizime bir milföy atarım. Şimdi mesela düşünün, size karşılıklı birlikte yemek yapıyoruz. O sırada milföyünüz var. Bir de elmanız varsa tamam işte birlikte mutfağa girdik demektir. Zaten bence bu güzel değil mi? Paylaşmak güzel. Birlikte yapmak güzel bazı şeyleri. O yüzden mesela ben annemle mutfağa girmeyi çok severim. Ve neler çıkartırız inanamazsınız. O da bizim paylaşımımız belki. Evet, hemen şöyle koyalım. Mesela ben şimdi kızımla girmeye çalışıyorum arada sırada. Onu biraz mutfağa alıştırmaya çalışıyorum. Bazen o diyor, anne böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Oğlum çok seviyor zaten. Mutfaktan hiç çıkmıyor, söylemiştim. Bana çok güzel reçeteler buluyor. Şimdi güzelce tereyağında elmalarımızı soyuyoruz.

ediyoruz. Sonra bu elmaları şeker, tarçın ve üzüm ekleyeceğiz. Yine biraz sot edeceğiz. Ondan sonra da ağzını kapatacağız. Evet, elmalarımızı tereyağıyla kavurduk. İçine üzüm koyduk. Şimdi ocaktan aldıktan sonra da güzelce tarçını da koyuyorum. Çünkü tarçınla pişirmek istemiyorum. Ama tarçının lezzetinden de vazgeçmek istemediğim için içine koyuyorum. Böyle karıştırıyorum. Baharatları çok pişirmemek gerekiyor. Çünkü o zaman bize vereceği aroma biraz daha azalıyor. Evet, şimdi elmalı bohçaların elmaları hazır. Tabii ki tereyağında olduğu için çok lezzetli oldular. Burada mis gibi koktular. Evet, şimdi şöyle yapalım. Milföylerime beni terk etmeden, o kadar çabuk ısınıyor ki. Hava da sıcak. Hemen tepsimi aldım, geldim. Şöyle yapıyorum. Elmalarımı bohçamın içine yerleştiriyorum. Ve tam bir bohça yapıyorum. Bir buradan, bir de buradan bohçalıyorum. Evet. Şimdi buralarını tutturmam yeterli. İki kenarı açık kalsın istiyorum. Çünkü oradan biraz şekerler de pişecek ve bize lezzet verecek. Evet, elmamı böyle aldım. Şöyle üzümünden de gelsin. Tatavatı derler ya, tatavatından da gelsin. Evet, şöyle bohçamı yaptım. Bohçamı aldım, kaçıyorum. Şöyle. Bohça deyince aklıma bir de ne geliyor? Gelin bohçası, damat bohçası vardır ya şimdi. Tam yaz dönemi, evlilik dönemi, düğün sezonu. Bohçalar hazırlanıyordur şimdi teker teker. Mesela biz bohça yapmamıştık. Ben istememiştim. Ama eşimle ikimiz bir alışverişe çıkmıştık. Onun istediği, benim istediğim diye. Ama ailelere bohça yaptırmadık mesela. Böyle bir şey istememiştim ben. Kına gecesi de istemedim biliyor musunuz? Ama şimdi pişmanım. Keşke kına gecesi isteseymişim. Onu da istemedim. Evet, şöyle güzelce bohçamı yaptım. Hangisi, damat bohçası mı, gelin bohçası mı göreceğiz birlikte. Evet, şimdi hemen onları da şöyle bir tereyağlayayım. Evet, burada tereyağı önemli, çıtırtlığını sağlayacak bohçalarımızın. Şöyle koydum. Fırına gidiyoruz. Sonra da pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ne yapıyoruz? Nohutlu salata yapıyoruz. Ben bu salatayı çok seviyorum. Bir kere hani böyle hafif bir geçiştirme isterseniz bu çok güzel. Mangalın yanına çok güzel. Hani hem doyurucu hem de çok lezzetli. Evet, ne yapmaya başladım? Hemen malzemelerimi sayayım. Bir tane salatalığım var. Domatesim var. Çekirdekleri çıkartılmış siyah zeytinim var. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ne kadar koyarsanız o kadar güzel olacak salata. Maydanozum var. Balım var. Limonum var. Tuzum var. Sarımsağım var. Soğanım var. Zeytinyağım var. Ve tabii ki haşlanmış nohutum var. Hadi yavaş yavaş başlayalım. Salatamızı oluşturalım. Şimdi ne yapıyoruz? Salatalığımızı doğruyoruz. O salatalık bu salataya böyle bir tazelik veriyor. Bazen ben onu kabuklarıyla doğramayı da çok seviyorum. Zaten kabuklu da çok faydalıymış. Bu şu anda kabuğu yok ama hani kabuklu da doğrayabilirsiniz. Çok yakışacağına eminim. Mesela kinoa salatası yaptığımda da ben salatalık koyuyorum. O salatalık çok değişik bir aroma veriyor. Böyle bir tazelik veriyor. Nasıl nane aynı şekilde onu hissettirir. O da böyle zaten yazın salatalık hepimizi çok serinletir. İçinde de çok su olduğu için çok kullanırım. Hatta yani böyle bir öğünün yanında geçiştirmek için biraz eğer dikkat ediyorsanız limonla tuzla çok güzel bir doyurucu alternatif. Hem de su sağlıyor bize. Evet, salatalığımızı koyduk. Güzel doğradık. Şimdi maydanozumuzu doğrayalım. Bu salataya maydanoz da çok yakışıyor. Yazın yeşillikleri gerçekten taze tutmak çok zor.
hakikaten sıcak havalar yeşillikleri de öldürüyor. O yüzden ben hiçbir şey yapmadan son dakika yıkıyorum. Eğer yıkayıp koyarsam zaten hemen ölüyorlar. Evet, şöyle güzel maydanozdan da vitaminimizi alalım, C vitaminimizi alalım. Yeşillik neye girerse güzel oluyor. Evet, şimdi onu da güzelce doğrayalım. Bu salatanın özelliği balı. Bal hakikaten nohut salatasına çok farklı bir lezzet katıyor. Tabii ki zeytin de ayrı bir lezzet veriyor ama balın o sos kısmı önemli. Evet, şöyle güzelce doğrayalım. Hemen bunu da koyalım. Ben salata yapmayı da çok seviyorum. Çok da mutfağımda salata yer alıyor. Biz çok seviyoruz, severek tüketiyoruz salatayı. Eminim siz de öylesinizdir. Şimdi domatesimi aldım. Burada şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi domates biliyorsunuz biraz sulandırıyor. Ama eğer şu çekirdek kısımlarını çıkarırsak, hatta şöyle yaparsak daha rahat çıkartırım. Sulanmasını engelleyeceğiz. Yani aslında sadece sert bölümlerini koyacağız salataya ki çok fazla sulandırmasın. Evet, şöyle orta çekirdeklerini çıkartıyorum. Bazı salatalarda ben bunu yapıyorum. O da sulanmasını engelliyor salatanın. Evet, şöyle çekirdeklerini. Herkes bana mesaj gönderdi. Hatırlıyor musunuz? Pembe domatesleri yerken babam çekirdeklerini yedirmiyor diye şikayet etmiştim. Ondan sonra onun mesajı çok geldi. Babanız yedirmiyor mu diye. Nerede yetiştiriyor diye sormuşlar. Kazalarında diye cevap verdim. Babam diyor ki aşk olsun bu söylenecek şey mi Özge televizyonda diyor. Dedim ki öyle. Ben artık her şeyi açıklayacağım baba dedim yani. Bekleyin dedim televizyonun karşısında. Her şeyi açıklayabilirim. Aile için bayağı şey oldu. Komik durumlar yaşıyoruz. Her dakika kendilerinden bir şey duyacaklar diye televizyon karşısında bekliyorlar. Onları buradan çok öpüyorum. Çok selam söylüyorum. Şöyle bir tane de sarımsak alalım. O sarımsağı da biraz tuzla ezelim. Sarımsak da çok yakışıyor. Ben havanla ezmeyi çok seviyorum. Şöyle koyalım. Evet, güzelce ezildi. Süper. Hemen bir kaşıkla sarımsağını da ekleyelim. Yavaş yavaş tüm lezzetler bir araya geliyor. Ve sonra bu gerçekten çok lezzetli salata ortaya çıkacak. Zeytinyağım var. Balım var. Limonum var. Hemen onların da soslarını yapayım. Ekşilik durumuna göre siz ayarlayın. Ben yarım limon kullandım. Bal da dediğim gibi tatlılık durumuna göre siz ayarlayacaksınız. Ama ben mesela salatada limonu fazla kullanmayı da seviyorum. Böyle ekşi salatalar hoşuma gidiyor. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Güzel. Şimdi birazcık salatayı da yaptık. İçine zeytinini de koyduk. Siyah zeytinini. Şimdi yavaş yavaş nohutu karıştırmaya geldi sıra. Evet, şöyle yavaş yavaş. Karıştıra. Ne kadar karışırsa salatalar o kadar lezzetini bırakıyor. O kadar lezzetli oluyor. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Bu aslında biraz da piyaz gibi değil mi? Hani sanki nohut piyazı diye desek olurmuş yani bu salataya. Evet, şöyle güzelce. Evet, salatam hazır. Güzel sosunu da döktüm. Zeytinyağı, limon, bal harika lezzetini verdi. Hemen bohçalarımı alayım, elmalı bohçalarımı. Sunumda görüşmek üzere. Evet, tatlı tuzlu da yine birlikteyiz. Bohçalarımızın aralarını kapatmadık. Şöyle açık bıraktık ki şekerler karamelize olsun. Bize daha fazla lezzet bıraksın diye. Ve çok güzel bir salata yaptık. Bol bol siyah zeytin var içinde. Soğan var, sarımsak var, bal var, zeytinyağı var. Siz de yediğinizde çok beğeneceksiniz. Efendim, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Bu yemekleri güzel sofralarda sevdiklerinizle paylaşın. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Sevgilerimle.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı'nı gezeceğiz. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

Sevgili seyirciler, Rumeli Kavan'a geldiğiniz zaman Telli Baba Türbesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Biz bugün türbenin içine girmeyeceğiz ama türbeden görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Türbeye direkt olarak gelen İETT otobüsleri de var. Onu söylemek istiyorum. Telli Baba durağı var zaten hemen türbenin başında. Yani Rumeli Kavan'a gelmeden önce, içeriye Rumeli Kavan'ın içine girmeden önce Telli Baba'nın türbesini ziyaret edip öyle Rumeli Kavan'a gidip güne kahvaltıyla ya da yemekle falan başlayabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Genellikle pazar günleri ziyaret bakımından fazlasıyla yoğun olan bir türbeymiş. Peki Telli Baba Türbesi'ne neden Telli Baba Türbesi deniyor? Telli Baba Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde orduda tabur imamı iken şehit olmuş. 80 yıl önce de hastalıklı bir genç kızın onu rüyasında görmesiyle birlikte mezarı ortaya çıkarılmış. Ve o günden sonra iyileşen genç kızın peşinden birçok insan bu türbeyi ziyaret etmeye başlamış. Bunu belirtebiliriz sizlere. Buradan türbenin girişinden alacağınız telleri Telli Baba türbesine bağlıyorsunuz. Dileğinizi, duanızı ettikten sonra türbeye bağlıyorsunuz. Bir inanışa göre buraya gelen genç kızların kısmetinin açıldığı ve sonrasında evlendiği söyleniyor. Bir inanışa göre.

Şimdi Rumeli kabağı denince akla ve internete yazdığınız zaman midye direkt çıkıyor. Midyenin merkezi burası olarak biliniyor. Burası da midyecilerin olduğu barakalar. Diyeceksiniz ki Yıldız orada neler yapılıyor? Burada ne mi yapılıyor? Burada midyeler hazırlanıyor. Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli yerlerine midye buradan dağıtılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz da zaten biraz önce söylediğim gibi midyecilerin olduğu barakalar. Burada tezgahlar açılıyormuş. Buradan geliyorsun, midyelerini alıyorsun.

0: Midyeci barınaklarının oradan geldik, balıkçı barınaklarının oraya. Birazdan da zaten tekrar buraya geleceğiz. Hatta birkaç balıkçı abimizi görürsek sohbet de edeceğiz. Ve şimdi Rumeli Kavağı aslında baktığınızda küçük bir yer. 3500 gibi bir nüfusu varmış sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Rumeli Kavağı'nda burası Liman Caddesi olarak geçiyor. İsterseniz kavağa geldiğiniz zaman buradaki kahvehanelerin birinde çay ya da kahvenizi içebilirsiniz. Hemen Mithat'ın sağ tarafındaki bir birazdan zaten geleceğiz. Tarihi bir fırın var. Yine kavağa geldiğiniz zaman o fırından alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle direkt olarak sağ tarafımda görmüş olduğunuz gibi çocuklar için oyun parkı var. Şurada gördüğüm kadarıyla oturacak yerler var. Bir sandviç ya da simitinizi alıp buradan çayınızı söyleyip orada da boğaza karşı bence keyif yapabilirsiniz. Sence Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi Mithat da. Liman Caddesi'nde yürüyoruz şu anda.

Liman Caddesi'nden yürüyerek geldik Rumeli Kava iskelesinin olduğu yere. Şimdi Rumeli Kava Eminönü, Eminönü Rumeli Kava. Onun dışında şöyle bakıyorum bir Anadolu Kava, Rumeli Kava, Sarıyer, Poyraz. Yani hemen hemen her yerden Rumeli Kava iskelesine vapur var. Ve bence bu çok güzel bir şey. Sence Mithat? Hani arabayla gelmeye üşenenlere, ben vaktimi trafikte harcamak istemiyorum diyenler için şehir hatları vapurunun sitesine girerek saatlerine bakabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz taksi var. Deniz taksi uygulamasını indirdikten sonra bunu bazı programlarımda iskelelerin yanında özellikle belirtiyorum. Deniz taksiyi de yine vapur iskelelerinin yanaştığı her iskeleye çağırabiliyorsunuz. Örneğin bu iskelede deniz taksinin yanaşma noktası. Diyeceksiniz ki Yıldız'cığım, deniz taksi bize pahalıya mal olabilir, vapur daha uyguna gelir. Deniz takside bir kişi ya da 10 kişi fark etmiyor. Bir kişi de örnek veriyorum 500 liraysa 500 lira verip gideceği yere gidiyor. 10 kişi de 500 lirayı bölüşüp gideceği yere gidiyor. Onun da uygulaması var, yine indirebilirsiniz uygulamadan.

Şimdi güne kahvaltıyla başlayalım dedik. Rumeli Kavağı'nda kahvaltı yapabileceğiniz gerçekten güzel yerler var. Hem 3. köprü manzarasını hem de deniz manzarasını görebileceğiniz. Ben nereye gideceğim? Kahvaltı yapmak için çay bahçesine gideceğim. Hemen Rumeli Kavağı vapur iskelesinin yan tarafında güzel bir çay bahçesi var. Ben orada güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağım. Sonrasında balık yemek için sizi başka bir yere götürebilirim. Bu arada sevgili seyirciler, şunu da belirtmek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman Liman Caddesi'nden biraz daha ileriye gittiğiniz zaman yine kahvaltı yapabileceğiniz, ayağınızı kuma basıp da kahvaltı yapabileceğiniz ve balık yiyebileceğiniz de birçok yer var. Ama ben burayı bugün kendime uygun gördüm ve burada kahvaltı yapmak istedim. Siz de Rumeli Kavağı'na gelirseniz kahvaltısı nasıl, fiyatları nasıl bilmiyorum ama bence burayı tercih edebilirsiniz.

Kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Bal, kaymak, şöyle tereyağı, börekler, peynir çeşitleri. Az gibi gözüken bence dolu bir kahvaltı. Sence Mithatçım? Evet. Evet dedi. Hemen sol tarafımda da balıklar. Hatta balıklara hemen ekmek atalım. Kendimi Ege Akdeniz sahilinde gibi hissediyorum. Hafta içi geldiğinizde bu arada Rumeli Kavağı daha sessiz sakin oluyor. Onu söylemek istiyorum size. Bak nasıl kapışıyorlar. Hafta sonu geldiğinizde burada hiçbir yerde oturacak yer bulamazsınız sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve kahvaltıma başlıyorum tabii ki börekle. Reçeller de burada yapılıyor bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Ve menemenime ekmeği banıyorum. Ben kahvaltımı yapayım. Siz de şöyle bu güzel manzarayı izleyin. Kahvaltım bitince tabii ki buluşalım.

Hemen Rumeli Kavağı'nın karşı tarafında Anadolu Kavağı var sevgili seyirciler. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Hatta tepede Yoros Kolesi var. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman birçok sokak hayvanının olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Kedi, köpek hiçbir şekilde zarar vermiyorlar. Bunu söylemişken bir kap su, bir kap mama diyelim güzel dostlarımız için ve sahilde yürümeye devam edelim. Şimdi Rumeli Kavağı'nın sokaklarını karış karış gezeceğiz. Burada zaten yani burası bu cadde Rumeli İskele Caddesi olarak geçiyormuş. Biz ilerleyen dakikalarda balık yemeye gideceğiz bir yere. Rumeli Kavağı'na eğer belediye otobüsleriyle gelmek isterseniz 25A numaralı İETT otobüsüne binip Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Bak balık yemeyen insanlar için kömürde köfte ekmek de varmış. Her yerde köfte yenmez, köfte köfteci de yenir. Anne köftesi yazmışlar.

Yıldız'ım ben tatile gidemiyorum. Nerede denize girsem İstanbul'da diyorsanız ve kafa dinlemek istiyorsanız hafta sonu çok ciddi söylüyorum Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Hafta sonları burada adım atılacak yer olmuyor. Zaten belirtmiştim hafta içi daha sakin olduğunu Rumeli Kavağı'nın. Şimdi burası bir market aslında. Marketin dışında işte şapka, deniz şortu, mayo, simit aradığınız her şey var. Yani hazırlıksız geliyorsanız ve canınız denize girmek istiyorsa buradaki plajlara gidip ve buradan alabileceğiniz herhangi bir deniz ürünüyle plaja gayet rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Kolay gelsin. Vallahi bana gayet, bilmiyorum. Mithat sen ne düşünüyorsun? Gayet uygun dedi. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul içinde tatil yapabileceğiniz bana göre en güzel ve fiyata en uygun yerlerden biri, ben öyle düşünüyorum. Rumeli Kavağı İstanbul'un en kuzeyinde yer alıyor sevgili seyirciler. Karadeniz'e giriyorsunuz bu arada buraya geldiğiniz zaman. Tabii denize girdiğinizde biraz da dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum Mithat bilmiyorum ama buradan kolay bir şekilde Garipçe'ye gidebilirsiniz. Buradan kolay bir şekilde Rumeli Feneri'ne gidebilirsiniz ve buradan yine kolay bir şekilde Kilyos'a gidebilirsiniz diyelim. Ve meydana geldik. Sizi şöyle buralarla baş başa bırakalım. Sanırım biraz fazla konuştum çünkü.

Bakın Rumeli Kavağı vapur iskelesi hemen karşımda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ki akşam buradan manzara daha bir güzel oluyordur kesinlikle. Ve böyle güzel bir park. Hemen sol tarafta liman var. Telli Baba Türbesi bakın biraz ileride ve yukarıda Rumeli Kavağı'nın girişindeki biz oraya da gitmiştik. Şimdi Rumeli Kavağı küçük ve şirin bir aslında balıkçı köyü. Rumeli Kavağı, Rumeli Feneri ve Sarıyer arasında bulunuyor sevgili seyirciler. Nüfusu 3500-4000 civarı. Buraya genellikle dışarıdan gelenler, yani İstanbul dışından gelenler yerleşmiyor. Buranın çoğunluğu zaten uzun süredir burada yaşayan insanlar. Hani kökeni burada olan insanlar. Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşuyormuş genellikle Rumeli Kavağı'nda yaşayanlar. Onu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman bütçenize göre her yerde her şeyi yiyebilirsiniz. Benim kahvaltı yaptığım yerde mesela iki kişilik kahvaltı 180 liraydı. Ama biraz daha ileriye gittiğiniz zaman iki kişilik kahvaltının 250'ye 300'e çıktığını da görebilirsiniz. Farklı

farklı mekanlarda. Onu da belirtmek istiyorum. Denize girebileceğiniz yer diye belirttik burayı tabii ki. Plajlar var. Hafta sonları insanlar denize girmek için geliyorlar ama tekrar belirteyim. Denize girmek istiyorsanız hafta içi burasının daha sakin olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen karşımda liman var. Zaten Midyeci barınaklarına gitmiştik. Midyeci barınakları da hemen limanın arka tarafında. Şimdi limana birazdan müsaitse eğer orası gideceğiz. Hatta birkaç balıkçı abiyle konuşuruz. Buradan tekne kiralanabiliyor bazı tekneler. O teknelerle boğaz turu da yapabiliyorsunuz. Ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum.

0: Şimdi sizi Rumeli Kavağı'nda Liman Caddesi'nde çok ama çok güzel bir fırına getirdim. Yıldız, bu fırının özelliği ne diyeceksiniz? Birincisi 24 saat açık olması, ikincisi 50 yıldan fazladır bu fırın burada var. Anam yavaş, yavaş azıcık yavaş. Bak taze taze ekmekler çıkıyor. Ekşi mayalı mı dersin, glutensiz ekmek mi dersin, Trabzon ekmeği mi dersin ya da mısır unundan yapılan ekmek mi dersin? Sarı mısırlı ekmek, zeytinyağlı ekmek, başka? Tereyağında sütlü tam buğday ekmeği. İlk kez duydum o ekmeği.
1: Normal tam buğday.
0: Normal tam buğday, başka?
1: Çavdar.
0: Ama çok çeşidin var. Onun yanı sıra, ekmeğin yanı sıra burada bakın şöyle kurabiye çeşitleri var. Simit, bak açma kıymalı pide varmış. Hemen biraz önce gittiğimiz Boğaz'a Sıfır Park'ın karşısında bu fırın. Al fırından tahinli çöreğini, çöreğini ya da elmalı şöyle kurabiyeni, simidini açmanı. Geç parka, banklara otur, soğuk meşrubatını da al ya da yandaki kahveden çayını söyle, al sana kahvaltı. Şöyle bir buraya göz atın, sonrasında Yıldız sizi hemen yan taraftaki Naim Abi'nin kahvesi var, oradan karşılasın. Kahve ve çay nerede içilir? Vallahi kahvehanelerde, benden söylemesi.

Valla ben genelde böyle yerlere gittiğimde ki geçen Samatya'ya da gittik. Kahvehanelerde oturup çay kahve içmeyi seviyorum. Bir de fiyatlar diğer yerlere göre daha uygun oluyor bence. Burası da Liman Caddesi'nde bir kahvehane. Hemen fırının yan tarafında onu söyleyebilirim size. Şimdi ben oralet içmeyi özledim. Şöyle göstereyim. Valla çok özledim biliyor musunuz? Eskiden benim babam Alanya'da dükkanı vardı, Türkçüydü. İstiyorduk oralet. Valla geliyordu, canımız sıkıldık ki oralet istiyorduk. Bir de güzel oluyordu tadı. O gün bugündür oralet içtiğim yok, yemin ederim. Ha diyorsanız ki eğer, ben bir şeyler atıştırmak istiyorum. Burada yiyecek yok ama şöyle yapabilirsiniz. Fırından aldıklarınızı ya da kendi getirdiklerinizi burada yiyip çayınızı, meşrubatınızı ya da yanında kahvenizi buradan söyleyip içebilirsiniz. Getirdiklerinizi de yanında yiyebilirsiniz. Oraletle başlayacağım ya. Vallahi oralet içmeyi özledim. Vallahi çok güzel bir tat. Sen sever misin oralet? Bir de bunun kivilisi, elmalısı falan oluyor. Kapalı Çarşı'da, Mısır Çarşısı'nda falan çok satılıyor. Sevgili seyirciler. Ben başka yerlerde görmedim fazla. Sen bir tat. Gerçekten bak Kapalı Çarşı'da ve İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda daha çok satılıyor. Ben onun dışında oraleti, işte elma çayını hani böyle karıştırdığımız elma çayını sallama falan değil. Ya da kivili çayı yine böyle oralet gibi başka bir yerde görmedim. Düşünüyorum de valla görmedim.

Melek Havan'a geldiğiniz zaman bence mutlaka balıkçı barınağına, bulunduğumuz yere uğramanızı tavsiye ediyorum. Hem birbirinden güzel tekneler var, balıkçı tekneleri var. Hem de o balıkçı teknelerinin içinde bence birbirinden güzel insanlar ve

0: O zamana kadar zamanı geçiriyoruz işte. Kendi bakımlarımızı, sezonu hazırlıkları tamamlıyoruz. 1 Eylül'de de bismillah deyip denize çıkıyoruz.
1: Oh ne kadar güzel ya. Peki bir şey soracağım. Bu ağların tamir edilmesi ne kadar süreyi buluyor?
0: Ya 4 ayı buluyor. Ağlar gerçekten olsun, tekneler mi olsun. 4 ayda oluyor yani.
1: Hiç bu arada bir yere gitmiyorsunuz. Biz geçen Rumeli Fener'ine gitmiştik değil mi Mithat? Orkinos için açılmışlardı. Evet. Siz Orkinos falan...
0: Yok biz Orkinos'a gitmiyoruz. Onların tekneleri ayrı.
1: Ha. Kaç gün denizde kalıyorsunuz?
0: Değişiyor denizde kalmak. 3 gün, 4 gün, 1 gün.
1: Hadi ya. Peki getiriyorsunuz balıkları direkt Rumeli Kabağı'nda mı satışa sunuluyor?
0: Direkt Gülpınar Balık Haline.
1: Ha, Balık Haline gidiyor. Buradan evet alamıyoruz yani.
0: Yok.
1: Ama şunu da belirtmek istiyorum balıktan konu açılmışken. Rumeli Kabağı'na geldiğiniz zaman taze taze balık alabileceğiniz balık tezgahları var. Balık lokantalarının da yanı sıra.
0: Tabii. Kavağa gelsinler, akşam beni bulsunlar.
1: İsim?
0: İsim Mehmet. Akşam beni bulsunlar motorun içindeyken balıkları benden.
1: Duydunuz değil mi?
0: Bunu herkese tamam söylemem.
1: Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mehmet valla. Şimdi nasıl tahmin ediyorsun bunu?
0: Şimdi bunu buna donatıyoruz.
1: Tamam. Ben yapabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Bitti mi?
0: Tamam şimdi sen bunu aynen sonuna kadar devam ediyorsun.
1: Ben gene de işi bilene bırakayım Mehmet'im. Şöyle kolay gelsin. 1 Eylül'de taze balıklarla dönmenizi bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Bu arada bakın, vapurlarla, bu özel bir vapur, belediyeye ait bir vapur değil. Vapurlarla da yine Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Ay, ne yapıyorsunuz iskelede? Botunuz düştü, onu mu almaya çalışıyorsunuz? Vallahi su şuralarıma falan gelse size yardımcı olup o botu kurtarmak isterdim. Aman dikkat edin, denize düşmeyin. Kavaklı mısınız? Kavaklısınız. Oh mis. Ne güzel bak. Oraya gidemez belki. Ay dikkat et, düşme. Vallahi botu almaya ben gideyim diyeceğim de ben de şimdi programın yarısını suda geçirmek istemiyorum. Aslında güzel olurdu. Daha tatile de gitmedim, suda geçirirdim. Sence Mithat?
1: Evet.
0: Şöyle bir tatil yapmış olurduk. Valla tatil yeri gibi. Gerçekten İstanbul'un karmaşasından, kargaşasından uzakta. Şöyle kafamı nerede dinleyeyim diyorsanız mutlaka buralara gelmenizi tavsiye ediyorum. Baksanıza şu güzelliklere, burnumuzun dibindeki güzellikleri bazen görmeyebiliyoruz ya da görmezden gelebiliyoruz.

0: alırsana, bir kilodan ne olur? Hey hey Mithat Bey, 3-5 kilo koysana, 3-5 kilo koysana. Niye 3-5 kiloya şaşırdın Mithat? Yerim, dondurmayı yerim. Hele bu dondurmayı yerim. Rumeli kabağına yolunuz düşerse İskele Meydanı sokağında köşede bir tane dondurmacı var. Orası da burası. Gel kardeşim, dondurmacı İsmail Usta. İsmail Usta mısın?
1: Benim patronum. Ben
0: senin patron mu? Sen çalışan mısın? Nerelisin?
1: Rizelisin.
0: Rize'ye selam olsun, Trabzon'a selam olsun. Genelde balık işiyle uğraşıyorlar. Ama sen dondurma satıyorsun.
1: Ya burası eski dükkan olduğu için.
0: Eski bir dükkan, evet.
1: Patron burayı tuttu.
0: Patron tuttu burayı.
1: Ustası da dondurmacı olduğu için dondurma yapmaya karar verdiler.
0: Ustası da dondurmacı olduğu için dondurma yapmaya karar verdiler ve Kavak'ta dediler. Bir dondurmacı olması lazım ve Rumeli Kavak'taki, bak tekrar belirtiyorum, tek dondurmacı burası. Valla 50-60 senelik bir mazisi varmış buranın. Buranın yerlisi biliyormuş zaten.

0: Sen İsmail Usta'dan önce Kamil Usta, evet. Önce Yaşar Usta. Oh oh oh. Şimdi de Yıldız Usta geldi.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Şimdi buradaki dondurmalarda kesinlikle katkı yok. Buranın yerli insanı bile bize sabahtan beri açık değildiniz siz biz geldiğimizde.
1: Gece 2'lerde
0: kapattığımız için 12'de falan açıyoruz dedi öğlen 12'de. Valla buranın yerli insanları mutlaka o dondurmacıya git. Mutlaka o dondurmacıya git. İstanbul'un en iyi dondurması burada dediler dediler de sonunda açıldınız ve biz geldik. Öğlen 11.30-12 gibi açılıyor. Gece 1.30-2 gibi kapanıyor burası. Hafta sonu buraya geldiğiniz zaman sırada beklersiniz dondurma yemek
1: evet,
0: için. O kadarını oldu. Söyleyeyim size. Bak ben hafta içi geldim şanslıyım. Müşterimizin %90'ı diyor dışarıdan geliyor diyor. Biz de dışarıdan geldik. Yani İstanbul içinden geldik.
1: Karşıdan gelen var.
0: Yeşilköy'den, Güneşli'den gelen var. Biz de İki Telli'den geldik.
1: Var oradan da var.
0: Tamam. Beylikdüzü'nden de var. Valla biz de şirketten geldik. İki Telli'den geldik. Şimdi şöyle bir açalım. Gör mi tat? Şu neyli?
1: Bal badem.
0: Bal badem bu.
1: Tahinli.
0: Hemen şunu açalım. Bu çikolata, kaymak. Hemen bunu açalım.
1: Çilek, limon. Kavun.
0: Kavun. Orada neler var? Hemen öyle geçelim. Orada neler var bakayım?
1: Antep fıstığı var, İtalyan karameli.
0: Antep fıstığı, İtalyan karameli.
1: Hindistan cevizi vişne. Burada da kivi var, damla çikolatalı.
0: Kivi ve damla çikolatalı.
1: Dün pazardı biraz yoğundu.
0: Dün pazardı diyor, biraz yoğundu, eksiklerimiz olabilir diyor. Kardeşim sana bir şey soracağım. Kaç çeşit dondurman var senin?
1: Şu an menüye baktığımızda...
0: Menüye bak bakalım kaç çeşit?
1: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16
0: çeşit dondurma var. Yani helal olsun sana.

kadar övdüler ki dondurmayı gerçekten. Eğer biz gitseydik ve burası açılmamış olsaydı çok üzülürdüm. Yani 7 top var burada. Şöyle göstereyim. Kivili'yi çok merak ediyorum en çok kardeşim, biliyor musun? İlk kez böyle kivili dondurma gördüm. Bana bir de şey dediler, çikolata kaymağı her yerde yersin, git meyveli dondurmalarından ye dediler bana. Birebir gerçek meyveden yapılıyor dediler. Bak tekrar belirtiyorum, İstanbul'un en iyi dondurmacısı deyip durdular beni buraya gönderenler. İskele Meydanı'nda bu dondurmacı. İyi ki gelmişim gerçekten de. Bu arada birazcık bize torpil geçtiler. Değil mi Vitat? Hepsi sığsın, hepsini görelim. Tadının nasıl olduğunu size de söyleyelim diye. Hindistan cevizi mükemmel. İçinde Hindistan cevizi parçaları var. Limonlu.

0: Haydi.
1: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
13: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
14: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
15: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
14: Çocuğum yaşıyor.
13: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
16: Ne harbi?
15: Adın ne senin? Ayşegül efendi.
16: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
13: Sakın dokunmayın.
15: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
16: Çok güzel oynadınız.
15: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki. Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
17: Ayşegül bugün 16.15'te TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
18: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
21: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
22: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
21: Türkiye Sigorta, gücü adında.
23: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
0: Hayır, pervolle yıkandı.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerim.

0: ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettiniz?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın

0: iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

böyle eski bir evde yaşamak isterdim açıkçası. Anneannemin eskiden böyle bir evi vardı biliyor musun Mithat? Evet, çok güzeldi. Makarayla açıyordun kapıyı. Hatırlar mısın Mithat? Makarayla açıyordun kapıyı. Gerçekten bu sokak çok güzel. Bak, köprü sokağına giriyoruz. Köprü sokağında da yine güzel evler var. Ve domates, biber, patlıcan. Böyle görmüş olduğunuz gibi taze taze ürünleri kapınıza kadar getiriyorlar.

Sevgili seyirciler, şimdi Köprü Sokağı'nın karşısındaki Maslak Sokağı'na girdik. Burada da böyle birkaç tane tarihi ev var diyebiliriz. Önlerinde dilerseniz anı kalsın diye fotoğraf çekebilirsiniz. Ben daha ileriye doğru gitmiyorum. Yavaş yavaş zannediyorum bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Mutlaka Kavak'ta balık yemeden dönmek istemiyorum. Ve plaj tarafında size göstermek istiyorum. Şöyle bir sokaklara göz atın. Ben de yavaş yavaş plajların ve balık lokantalarının şöyle olduğu yere gideyim ve güzel bir ziyafet çekeyim. Hem de biraz orayla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşayım.

0: Balığım geldi.
1: Lüfer, Boğaz'ın en kıymetli balıklarındanmış. Vallahi ben balıktan anlamam, bana öyle söylediler. Soğuk yiyeceklerim geldi. Midye, zeytin, patlıcan ezmesi. Adını unuttum ya. Neydi? Ha, karides. Ki bunun güveçte olanı karidesin, of yıkılıyor, tereyağda olanı var ya, ekmeğe bam bam zaten sırf o tereyağını ye. Bir de kaşarlı maşarlı, değil mi Mithat? Levrek marin, atom değil mi şu da? Evet, bir de salata. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Lüfer de tazecik.

balığın lezzetini anlatamıyorum. Gerçekten çok güzel. Bak dondurma da çok iyiydi. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenleri, en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da, dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki, cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişimiz.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalumon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalumodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalumomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet. Evet, şimdi başlayalım. Şalumomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunlar şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
2: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevde çalışacağız.
0: Evet.
2: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandrel söylediğim gibi. Mandrelimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
0: Ne güzel ya.
2: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
0: Süper. Ben burada bir tane biber buldum. Çok güzel ya. Bunu nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
2: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Aa. Belki sen de yaparsın bir biber.
0: Bundan.
2: Ondan.
0: Bundan mı? Şey böyle, şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
2: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
1: Tuğba, dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işte karşı karşıyasın.
2: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
0: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
2: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
0: İnşallah, bilmiyorum.
2: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
1: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
2: Şimdi görüyorsun böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor cebim. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
0: Ne güzel.
1: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
0: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
1: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
2: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
0: Bana kaldıysa bu tamam.
1: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
2: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
0: Ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
2: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
1: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
0: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
2: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
0: Soğuduktan sonra alacağız.
2: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
0: Şimdi sıra bende.
2: Evet. Hazır mı?
0: Hazırım.
2: Hazırım. Ben de şöyle yanında olayım.
0: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
2: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor. Parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim. Şöyle burada bekleyelim.
0: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
1: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
0: Şimdi?
2: Birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
0: Akıyor.
2: Evet.
0: Akıyor.
2: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
0: Hayır. İlk defa deniyorum.
2: Gayet iyisin, ilk deneyen birisi. Herhalde başka işlerden becerin artmış.
0: Aynen.
1: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
2: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
0: Allah'ım, ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
2: Evet.
0: Bunu ne yapacağım?
2: Bunu böyle bırakırsak çatlar, ısıtıp şekillendirir.
0: Ucunda mı ısıtıyordun?
2: Evet, ucunda da ısıtabilirsin, ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
1: Tuğba ilk yaşamayı başarabildi.
2: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
0: Ya çok zevkli.
2: Harika.
0: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk şundaysa benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle birer insanı rahatlatıcı şeyler.
2: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama...
0: Evet, işte o da benim yeteneğim.
1: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
2: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
0: Evet.
2: Ya da nazar boncuğundan çıktık.
0: Birazcık rolden çıktım şu an.
2: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
1: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
2: Harikasın.
0: Bana burada iş var mı?
2: Çırak gerekiyor aslında bize.
0: İşte durun, aramayın. O çırak benim bundan sonra.
1: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
2: Evet, Evet, alevin dışına çıkıp söndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım.
3: Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
4: Evet. Bundan yapabilirsiniz.
0: Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
3: Şimdi nasıl soğutacağız?
0: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
2: Evet.
0: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
1: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğimi görmeye hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Olmuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
2: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
0: Dolu cam.
2: Evet. Bir de İrfan Ustam var. Kendisi 48 senelik ustadır. Oo. Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
0: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
1: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
0: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
5: Merhaba, siz hoş
0: geldiniz. Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildin mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
5: Oldu tabii.
0: Oldu
5: tabii,
0: mu?
5: Tabii ki oldu. Ve ilk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
0: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
5: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
0: Aa, tamam, olur.
5: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz.
0: Aa.
5: Başlıyorum.
0: Görseli ne kadar güzeldi iş ya.
5: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
0: Evet.
5: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
0: Ustam ben bunu 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde
5: yapıyorsunuz. Ama benim 48 sene artı saniyeler.
0: Yani herhalde.
1: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
5: Ben hazırım diyor şimdi. Sen hazır mısın?
0: Hazırım.
5: Elini tutmuyorsun. Elini tutmuyorum. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
1: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
5: Yeter mi?
0: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi de anlayamadım.
5: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
0: Vuruş yaptım ama biraz burayı.
1: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
0: Çok güzel. Elinize sağlık.
5: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
0: Yok ben ne diyeyim ya Sebe, sadece nefese destek verdim diyelim.
2: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi ilk deneyen birisi için. Çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bundan şundadır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
1: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
2: Madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
1: Çocuğum yaşıyor.
0: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
3: Ne harbi?
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendi.
3: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
0: Sakın dokunmayın.
2: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
3: Çok güzel oynadınız.
2: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
4: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
5: Ayşegül birazdan TV4'te.
6: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi

0: Dağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık.

0: Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Tam da leslik.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
14: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: here. Ne bağırıyorsun durmadan be? Kafasını şişirdim Nazmi be. Ha? Ha burada nereden çıktı? Ha bu çocuk kimindir da? Sen mi? Sen mi yavruladın yoksa bunu? Ha? Bu da ne güzel bebek böyle. Ne ağlar durursun canım? Kafanı mı şişirdi bu köpek senin? Gel bakayım sana yemek vereyim. Gel amcana. Ay, gel. Gel alma.
1: Üzülme yavrum. Allah büyük. Gene bir çocuğun olur. Yavrumun yüzünü bile görmedim. Halbuki onu karnımda ne ümitlerle taşımıştım. Yeter artık, ağlama.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Doğumun ani oluşu doktor çağırmamıza mani oldu. Sen de bayılınca çocuk komşuların elinde doğdu. Ama ne yazık ki hareketsizdi. Hemen alıp hastaneye koştum. Maalesef bir şey yapamadılar. Çocuk cansız doğmuştu. Evlenmek vaadiyle kandırılan ve ihfal edilip terk edilen kız kardeşimin gayrimeşru çocuğunun evimde gözümün önünde yaşamasına tahammül edemezdim. Yapabileceğim tek şey onu kendi kaderiyle baş başa bırakmaktı. Ben de onu yaptım. Belki yaptığım yanlış bir hareketti ama çaresizdim. Allah ikimizin de günahını affetsin.
3: Bu iş aramızda kalacak. Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek. Bunu sizden komşu olarak rica ediyorum.
4: Öyle acayip sesler çıkararak susturabileceğini mi sanıyorsun? Hı? Evde bir bu eksikti. Uyaklayan bir bebek olur.
0: Karnı acıkmıştır beyim.
4: Öyleyse annesini arıyordun. Yarabbi ne anneler var şu dünyada. Kazık kadar iki eri bu bebeğe nasıl bakarız biz?
0: Ben şimdi eczaneden mama alır gelirim.
4: Dadılığını sen yapacaksan korkarım ömrü uzun olmaz. Buna bir çare bulmak lazım. Çocuk esirgeme kurumuna yollamalı.
0: Benden daha mı iyi bakacak sanayisin onlar? Hele bir besleyeyim de çör. Tokmak gibi mi olur?
4: Bakıyorum çabuk ısındın.
0: Bu çocuk eve şenlik getirecek. Uğur getirecek. Yüzünden belli. Yani kakasından demek istedim. Hoy canını yedim bu bebeği. Hoy canım benim.
4: İyi not ettiniz mi? Teşekkür ederim. Yalnız ilana şunu da ilave edin. Çocuğun annesi veya babası müracaat ettiklerinde çocuğu büyütmeleri için maddi yardımda bulunacağım. Yarınki gazetede çıkar mı bu ilan? Peki, oldu. Yunus!
0: Geliyorum be, geliyorum.
4: Nerede benim sabah kahvem? Çocuğun zırlamasından sabaha kadar uyuyamadım. Ama bu iş yarın bitiyor. Gazeteye ilanı verdim bile.
0: Ne ilanı bey?
4: Yarın sabah sen de görürsün. Hadi git getir kahveyi.
0: Biraz bekleyeceksin.
4: Neden?
0: Çocuğun altını değiştireceğim de. Olmuştur artık. Yedireceğiz, acele etme. Hadi artık yediralım.
4: Sen kendin yedir. İnşallah çocuğu zehirlemezsin.
0: Ver biraz da tadına bakayım.
4: Bak.
0: Amma da lezzetli olmuş da. Benim bile canım çekti. Kimdir bu yahu? Tam sırasını buldu. Sen şunu yediriver, ben kapıya bakayım. Aman dikkat et. Yavaş yavaş yedir, çocuk boğulmasın.
4: Tövbe, bugünleri de görecekmişiz. Pis. Ağlama yavrum, ağlama. Hadi.
0: Buyurun. Kim ağlar?

0: Buyursunuz.
1: Çocuğunuzu almaya geldik.
0: Çocuğu mu?
2: Gazetedeki ilanınızı okuduktan sonra yavrumuzun yabancı ellerde büyütülmesine gönlümüz razı olmadı.
1: Bey'i görmek istiyoruz. Kendisine şükran borcumuzu ödeyeceğiz.
0: Siz burada bekleyin, ben Bey'e haber vereyim.
2: Aman dikkatli olalım, çocuğun bizim olmadığını çakmasınlar.
1: Merak etme. Göreceksin, çocuğun hakiki annesi gibi numara yapacağım onlara.
2: Sus, adam bizden tarafa geliyor.
0: Buyurun içeri. Bey sizi bekleyir. Boşuna uyutma bey. Çocuğun annesiyle babası cıldı.
3: Hay Allah razı olsun. Neden bıraktınız bu yavruyu kapıya?
2: 6 aydır işsizim bey. Yavrumuzdan ayrılmak istemezdik. Ama ne yapalım, yoksulluk canımıza tak dedi.
3: Tahmin etmiştim böyle bir şey olduğunu. Neyse, yavrunuza bakmak için lazım gelen parayı ben veririm size, merak etmeyin. Hemen alın götürün şunu.
1: Yavrum.
3: Bekleyin, para getireyim.
1: Allah sizden razı olsun beyefendi. Ne muradınız varsa versin.
0: Nereden bileyim ki sen bu masumun anasısın?
1: Üstüme iyilik sağlık. Yavrumu tanımaz mıyım?
0: Yani nereden tanıyorsun?
1: Her şeyinden.
0: Mesela bir...
1: ne bileyim, elbet vardır.
0: Mesela neresinde dur?
1: Sırtında.
0: Bilemedim.
1: Yani kolunda.
0: Gene bilemedim.
1: Unuttum, kolunun altında diyecektim.
0: Kolunun altında mı diyecektim? Gene bilemedim.
1: Canım ayağında.
0: Ben şimdi sizi ayağımın altına alır bir güzel döverim.
1: Ne oluyorsun be?
0: Bey geldi, şimdi hesaplaşırız.
3: Şimdilik 10.000 lira. İleride yine veririm.
0: Sakın verme bey, verme. Bunlar yalancıdır, hırsızdır.
1: Çocuğumu isterim. Çocuğumu isterim.
0: Sus seni pis karı.
3: Delirdin mi Yunus? Ver şu çocuğu gitsinler.
0: Sen de sus Nazmi Bey. Senden de başlarım ha. Defolun namussuzlar. Hala duruyorlar bakıyorum. Bahçedeki köpeği salıvereyim de yesin sizi. Yesin. Tut şunu. Namussuzlar. Alçaklar. Hala duruyorsun. Cibriler. Koydum onları ben çaldım.
3: Sen ne karışıyorsun bu işe be adam? Hazır sahip çıkmışlarken verecektik, bitecekti. Şu halime bak bu.
0: Vermem yabancılara ben bunu. Gel bakayım yavrucuğum. Korkma, korkma, ağlama. Yunus amca bakacaksa.
3: Bu evin sahibi sen misin, ben miyim? İstemiyorum bu veledi burada.
0: Peki, bu bebek ciderse buradan ben de ciderim.
3: Defol git nankör. Senden de kurtulmuş olurum. Başım rahat eder.
0: Öyle mi? Gidiyorum öyleyse.
3: Gidecekmiş. 30 yıllık efendisine dünkü bebeği tercih ediyor. Nankör herif.

0: Gidiyorum işte. Ver elini öpeyim.
1: Gidersen git. Bana ne? Ben de başka uşak bulurum.
0: Benim gibisini az bulursun da. Sana öz babammışım gibi baktım.
1: Ben de seni beyler gibi yaşattım. Bir dediğini iki etmedim.
0: Bir bebek için 30 yıllık hatırımı kırdın.
1: Sen de beni kırdın.

0: Yunus!
1: Efendim?
0: Çocuğun ağlamaktan sesi kesildi. Uykusu gelmiş olmasın?
1: Belki.
0: Gidip yatırsana. Ne duruyorsun?
1: Önce kundağını bir değiştireyim.
0: Gene uyaklamaya başlamasın yumurcak. Adını ne koyacaksın bunun? Hı?
1: Bilmem ki. Dur bakayım. Ayşe koyacağım.
0: Bari Ayşegül koy da ağlayacağına gülsün.
1: Doğru. Güzel isim be. Ayşecül koyacağım. Hay Ayşecül'üm benim. Ayşecül'üm canım. Bak Nazmi amcanı sevdi gider ayak bizi. Hay.
2: Ayşegül'ün doğumundan bu yana 6 yıl geçmişti. Ayşegül büyümüş, okula bile başlamıştı.

0: Ayşe gülüm.
1: Dedem nasıl? Yine aksili üstün değil mi?
0: Dedenin sorma. Sorma Ayşe'cim. Gene romatizmaları tuttu. Ha bana kalmadı, çektirmedi de.
1: Günaydın tatlı dedeciğim, nasılsın?
2: İyiyim. Sen ne yaptın bakalım bu hafta mektepte?
1: Yeni şarkılar öğretti öğretmeniniz.
2: Bu barazan ne?
1: Piyangodan çıktı. Öyle güzel ötüyor ki.
2: Kes şu gürültü. Kulaklarımın zarını patlatıyorsun. Karga gibi sesi var.
1: Karga gibi olur mu dedeciğim? Kanarya gibi diyeceksin.
2: Mama ne kanarya? Böyle kanarya dostlar başına.
1: Şimdi sana gençlik marşını çalacağım.
2: Yeter yeter. Borazan değil, cehennem gürültüsü bu. Ölüleri bile mezarlarından kaldırabilir. Sustur şunu.
1: Peki öyleyse. Madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. Müziksiz yaşayamam dedeciğim.
2: Aman bunu türmede ne yaparsan yap.
1: Saatin kaç dedi?
2: Ne olacak?
1: Gönül Akçay'ın radyoda programı var.
2: Beşi on geçiyor.
1: Eyvah! Başlamıştır herhalde. Gönül Akçay. Onun sesini öyle bayılıyor.

0: şarkıcı bu dedeciğim.
1: Çok mu seviyorsun bu şarkıcı kadını? Hı?
0: Hem de nasıl, canımdan fazla. Aa, seni de seviyorum dedeciğim. Yunus amca öyle çok yediriyorsun ki neredeyse karnım patlayacak.
2: Patlamaz, patlamaz. Hadi bakalım okul saati geçelim. Değil mi? Evden bir hafta ayrılman üzüyor beni. Çok özlüyorum seni.
0: Dedem de üzülüyor mu? O da çok özlüyor mu beni?
2: Herhalde.
0: Sen kapıda bekle, ben dedemin çiçeklerini odasına götüreyim.
2: Uyuyordur şimdi.
0: Aa, merak etme, uyandırmam.
2: Bana bak, sakın uyandırayım deme Ayşecul.
0: Peki, peki.
2: Hepsini yiyeceğim. Bunu da içeceğim. Temizleyeceğim burayı.

beni sevmiyorsun dede. Ama ben seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Dedem de sevsin beni.

0: Durumu nasıl doktor bey?
1: Maalesef oldukça tehlikeli. Ağır bir trafik kazası.
0: Görebilir miyim?
1: Fazla kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Buyurun.
0: Abi, abi.
2: Kardeşim, sen misin?
0: Evet. Nasıl oldu bu kaza?
2: Dinle kardeşim. Artık yaşayamayacağımı sanıyorum. 6 yıl önce sana karşı büyük bir günah işledim. Çocuğun yaşıyor. Ölü, doğmadı. İşte adresi. Beni affet. Ben de günahımı çekmiş oldum zaten.
3: Bey! Harp çıktı bey! Savaş başlamıştır.
4: Ne harbi? Sulh içinde savaş mı olurmuş? Yoksa çıldırdın mı sen ha?
3: Ayşe'cim arkadaşlarıyla yukarı korulukta harbe başladı. Hı. Namussuzum doğru söylüyorum.
4: Ben şimdi gösteririm o asilere.
3: Generalim sakın ateş hattına girmeyin yaralanırsınız.
4: Hadi be! Emekli de olsam yine generalim. Harpten korkmam da kaçmam da.
3: Kaçma.
4: Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar.
5: Dikkat, şimdi hücum borusu çalacağım. Sonra düşmana bütün kuvvetimizle saldıracağız. Hadi aslanlar göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak. Düşmanları yeneceğiz. Hazır mısınız?
6: Hayır.
5: Hazır mısınız çocuklar?
6: Hayır.
5: Hazır ol! Dikkat! Düşmana bütün gücümüzle saldıracağız, onları yeneceğiz.

0: derler. Karşımda kimse duramaz.
1: Sen Napolyon'san, ben de Timurleng'im. Ezeceğiz sizi.
2: Biz Arap topraklarını kimseye vermeyiz.
3: Vermeyiz.
2: Biz anlasını biliriz.
1: Cephaneler dışarı arkadaşlar. Hadi.
0: Buranın komutanıyım. Emredin.
4: Madem komutansın.

0: generalin önünde sokak kavgası yaptırmaya utanmıyor musun? Sizleri bu savaştan men ediyorum. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı generalim. Hazır

0: Yunus! Neredesin Yunus?
1: Yavrum! Ay, yaralanmışsın canavarım. Ben şimdi senin yaralarını temizlerim.
0: Harp senelerini, eski günlerimi hatırladım. Bu küçükler heyecanlandırdı beni.
2: Savaşa iyi hazırlanın arkadaşlar.
3: Tamam, hadi, hazırlanırız.
2: Hadi. Öyleyse marş marş.
4: Yavrum, bu köşkün çocuğu kim?
2: Neden sordunuz?
4: Hiç, görmek istedim de.
2: Benim. Ne, beğenmediniz mi?
4: Yo, hayır, beğenmez olur muyum? Yalnız bu halini merak ettim de.
2: Merak ettiğinizi söyleyeyim. Savaştan dönüyorum. Düşmanla çarpıştım.
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendim.

0: diyorsun generalim? Yaranız ağır mı?
1: Bereket domates sert değildi. Yoksa gözümü çıkarırdı ha?
0: Ya kalbine gelseydi o zaman ne yapardın? Hmm, böyle ölürdün.
1: Aha.
0: Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim.

0: Dedeciğim, bu hafta okul yaz tatiline girdiği için büyük bir müsamere verilecek. Bir şarkı söylemek için Gönül Akça'yı çağırsak gelir mi dersin?
1: Bilmem ki, neden istiyorsun?
0: Sesini çok seviyorum. O kadar içten, acıklı söylüyor ki. Bir kere olsun yakından göreyim, canımı veririm.
1: Sen şimdi elini yüzünü temizle yat. Uyumadan önce dua et. Eğer çok içten istersen belki Allah baba duanı kabul eder. He?
0: Peki dedeciğim, öyle çok dua edeceğim ki. İyi geceler dedeciğim.
1: Sana da.

0: Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım. Fakat gönlüm karadır, beyazlıkta yüceyim. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin.
1: Hayır, hayır, olamaz. Kabil değil, olamaz. Biz seni sevmiyoruz.

0: öyleyse ben de gideyim. Size bir ders vereyim. Nasıl olur vermemek, halinizi göreyim.
1: Oy karabak, ne güzel laf ettin be.

0: yapmadı Ayşe'cim rencini verdi diye öteki çizler çekemeyler onu.
1: Geçin de artık istemiyoruz.
2: Sakın dokunmayın. Artık çiçeği o yağan karların. Kardelen oldu adın.
0: Aşağıya bak.

0: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
1: Çok güzel oynadınız. Seni ve arkadaşlarını tebrik ederim.
2: Ben de tebrik ederim Ayşecül. Uy burnum.
0: Gönül Hanım'la tanıştınız mı Kenan amca?
3: Burada babam tanıştırdı.
0: Kenan amca, Amerika'daki tahsilini bitirip Türkiye'ye dün döndü.
4: Öyle mi?
0: Onu o kadar çok sevdim ki.
4: Şimdi ne oynanacak Ayşegül?
0: Bir folklor gösterisi göreceksiniz şimdi. Oh dedeciğim. Gönül Hanım'ı eve davet etmeyecek misin?
1: Tabii.
2: Elbette edeceğiz, ayıp ettin.

0: trafik kazaları gittikçe azalıyor. Dün 5 otomobil çarpıştı, 680 kişi öldü.
1: Yunus amca.
0: Buyurun efendim.
1: Yunus amca, şu fermuarımı kapatır mısın? Saçlarımı da karayiver.
0: Niye acele ediyorsun be?
1: O kadar heyecanlıyım ki. Gönül teyzeyi doya doya yakından seyredeceğim ya.
0: Kıpır kıpır kıpırdağıyorsun da kopçalarını ilikleyemiyorum.
1: Ne yapayım? Kalbim küt küt çarpıyor. Onunla bir gün tanışacağımı hayalimden bile geçirmezdim. Yalnız rüyalarımda görürdüm onu. Aa, geldi galiba, geldi.
0: Hadi koş bakayım. Biz de saçları tarayalım, kaşları da düzeltelim da.
1: Amcacığım, bakın sevgili Gönül teyzem geldi.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun şöyle oturun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun. Radyo programlarınızı hiç kaçırmaz.
2: Ayşegül'ün sizi bu kadar sevmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Haklıymış. Müsamerede söylediğiniz şarkının hala tesiri altındayım. Sesiniz bir harikaydı.
3: İltifatlarınız mübalağalı da olsa sevindiriyor beni.
2: Asıl sizler bizi sevindirdiniz Gönül Hanım. Babamın canı kadar sevdiği Ayşegül'ün neşesine neşe kattınız. Sözlerimi mübalağa olarak değil, hakikat olarak kabul ediniz.
1: Evimizi beğendiniz mi Gönül teyze?
3: Elbette beğendim. Çok güzel.
1: O halde gelin size yukarısını da gezdireyim.
3: Hadi bakalım.

0: oyuncakların hepsini dedem aldı. Nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim, tam sana göre.
0: Her gece yatağıma yatınca gözlerimi kapıyor, sizi rüyamda görüyorum.
1: Sahiden beni çok seviyor musun?
0: Seviyorum, hem de çok seviyorum.
1: Ben de seni aynı şekilde seviyorum Ayşegül.
0: Hadi gelin, şimdi de dedemin çalışma odasını göstereyim size.

0: evde en çok sevdiğim yer burası. Bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz? Bu resimdeki kadın güzel mi?
1: Çok güzel. Kimin resmi bu?
0: Annemin.
1: Annenin mi?
0: Evet, dedem anlattı. Ben bebekken annemle babam bir uçak kazasında ölmüşler.
1: Demek annesiz babasız büyüdün, öyle mi?
0: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
1: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
0: Hem de nasıl? Kenan amca, Gönül teyzeyi evin her tarafını gezdirdim, çok beğendi. O da beni evine davet etti. Gidebilir miyim?
2: Deden müsaade ederse gidersin tabii.
0: Bugün mü?
2: Söz veriyorum, yarın göndeririz seni.
0: O halde müsaade isteyeyim dedemden.
2: Ayşegül'ün bu kadar güzel bir teyzesi olduğunu tahmin etmezdim.
1: Biz de bir hafta evvel mektepte tanıştık Ayşegül'le.
2: Dostluğunuza imreniyorum doğrusu. Onun yerinde olmayı isterdim. Beni de kabul eder miydiniz aranıza?
1: Tabii, neden olmasın?
2: Sizi daha yakından tanımanın sabırsızlığı şimdiden başladı içimde.

0: Gönül teyze, ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz?
1: Elbette, memnun olurum.
0: Çocuklar, oturun, gürültü yapmayın. Benim

beni kucaklasaydın, sevip de okşasaydın, üzgün bırakmasaydın. Ah güzel anneciğim.

biz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Her an ağlamakla sensiz geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Her an ağlamakla geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim.

Thank you.

0: vaziyette bahçeye çıkamayız. Köpek ele verecek bizi. Bodrum'da bekleyelim.
1: Kimsin?
2: Ne oluyor bu? Evde hırsız var galiba.
1: Tabii hırsız gelmiş ki köpek havlayı. Ha, hırsız mı dedin canavarım? Vay, yedim onları şimdi. Canavarlar ondan gider, teğmenler arkadan çalır.
0: Kapıyı kilitlemişler.
1: Girdiğimiz yerden çıkalım.
2: Ağır olun bakalım, durun! Durun! Bırakın çocuğu!
1: Bize mani olma moruk!
2: Ne olacak?
0: Öbür dünyayı boylarsın.
1: Eller yukarı! Ben komiser Yunus, anlaşıldı mı? Kıpırdarsanız yersiniz kurşunu. Bırakın çocuğu! Kaldırın ellerinizi var!
2: Yavrum, yavrum, Ayşegül'üm benim, korkma canım.
1: Eller arkaya. Eller arkaya dedim size. Bekçi oğlum, bağla ellerini.
3: Bağla şusuna komiserim.
2: Durun, bağlamayın.
1: Bağlama oğlum.
3: Peki komiserim.
2: Doğru söyleyeyim. Bu çocuğu niçin kaçırmak istediniz?
4: Bizi affet bey. Doğru söyleyeceğiz.
2: Hele bir söyleyeyim bakalım kararı veririz.
4: 6 sene evvel gazetedeki ilanınızı okuyunca size sahte ana baba gönderdik. Maksadımız sizden para koparmaktı. O işte muvaffak olamayınca bu defa büyüyen çocuğu kaçırıp para talebinde bulunacaktık. Yalvarırım bey, affedin bizi.
2: Komiser bey.
1: Buyurun.
2: Bunları bir şartla affediyorum. Bundan sonra namuslu yaşayıp alın teriyle para kazanacaklarına söz verirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım.
4: Allah razı olsun bey. Yaptığınız bu babalık bize büyük ders oldu. Bundan sonra biz de dürüst insanlar gibi çalışıp böyle işlere paydos diyeceğiz. İnanın bize.
2: Peki affettim sizi. Komiser bey gidebilirsiniz.
1: Al şu sıra canavarım. Beşiler yürüyün.
2: Yunus.
1: Buyur canavarım.
2: Hırsız olarak eve giren bu insanları evin misafirleri gibi uğurla. Çalışıcınız işi de ben bulacağım size. Hadi bakalım marş marş.
1: Marş marş.
5: Dedeciğim, dondun dedeciğim. Sen iyi insansın. Hırsızları bile affediyorsun. Yunus amca da amma numara yaptı değil mi?
1: Nasıl yaptım numaramı? Beğendiniz demek ha Ayşe'cığım. Gel bakalım bana gel.
2: Sen büyük bir aktörsün artık.
1: He.
2: Yani oyuncusun demek istedim.
1: Ha. Tabii çok iyi oynarım ben. Yesin oyuncusun.
6: Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka.
7: İltifat ediyorsunuz Kenan Bey.
6: İltifat değil gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter.
7: Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim.
6: Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı.
7: Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar.
6: Halbuki ben bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim.
7: Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak.
6: Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle.
7: Ayşegül'ü düşünüyordum.
6: Ayşegül'ü mü?
7: Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum.
6: Kendisi bunu biliyor mu?
7: Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum.
6: Üzülmeyin, bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem hayatta yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım.
5: Çocuklar, dedem yukarıda uyuyor. Çok gürültü yaparsak uyanır, onu uyandırmadan yavaş yavaş çalacağız. Şimdi benim işaretimle başlayacaksınız. Hazır mısınız çocuklar?
8: Hazırız!
5: Dikkat, bir, iki,

şimdi. Uyandığımı da beni kovar bu herif be. Ne yapayım? Susun da herif size. Susun be. Ay başıma geliyor.

0: Çekilin nerede? Nerede bu susun? Susun diyorum size, susun. Çıldırtacaksınız beni, susun. Kesin diyorum size. Anlamıyor musunuz? Susun, susun be, susun. Kesin susunuz diye artık çıldırıyorum. Susun diyorum, susun. Allah Allah, kesin. Kesin diyorum, kesin. Kes, kes. Tamam. Nerede bu Ayşegül? İşte burada. Gel bakalım buraya çık. Nerede o koca bebek? Yunus! Yunus!
1: Buyurun efendim.
0: Çıkar bu çocukları dışarı. Kov hepsini buradan. Ayşegül'ü de kendini de sandık odasına attı. Bir hafta ikiniz de sokağa çıkmayacaksınız.
2: Dedeciğim, kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim?
0: Neymiş söyleyeceğin? Söyle bakalım.
2: Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun. Onları kovarsan ben de giderim bu evden. Anladın mı dedeciğim?
0: Ayşegül haklı. Burası çok sıcakmış. Açık havada oynayacakmış. İzin istedi benden, ben de verdim tabii. Yunus, dinle beni.
1: Buyur bey.
0: Al şu paraları, çocukları gezdir. Ne isterlerse yap. Cezanızı da affettim. Serbestsiniz.
2: Dedeciğim, aslan dedeciğim benim. Tonton dedeciğim. Hadi çocuklar eğlenmeye. Hepiniz bendensiniz. Hadi bakalım.
0: Oh.

0: demek öyle? Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç, hı?
1: Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba.
0: Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı?
1: Yok, hayır. Daha önemli bir mesele. Hmm. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım.
0: Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma. Hı?
1: Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir rastlantı ama gerçek.
0: Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu?
1: Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir.
0: Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile.
2: Hayır efendim. Böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama...
0: Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalancı, seni çocuk hırsızı, seni. Ben yutmam böyle numaraları.
1: Oğlum baba...
0: Böyle hikayelere karnım tok benim. Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere. Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma.
1: Baba çok çirkin bir şey bu yaptığın.
0: Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum.
2: Bırakın Kenan Bey.
3: Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz?
2: Hiç yavrum, hiçbir şey.

0: oldu Kenan amca? Neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor?
1: Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum.
0: Deden nerede?
1: Herhalde salondadır.

0: Gönül teyze, neden ağlattın dedi? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dedi? Sana söylüyorum, sana soruyorum dedi.
1: Bilmiyorum, hesap vermek zorunda mıyım?
0: Tabii zorundasın, zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen kötü dedi olamazsın.
1: Asıl kötü kalpli olan o, fesat yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır, o fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. Temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba, ne sert davranmışsındır.
1: Bu benim bileceğim iş.
0: İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim, melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun. Ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç. Hiç.
1: Sus artık, ben de bıktım senden.
2: Hoş geldin Kenan.
3: Üzülme Gönül, er geç bu duruma bir çare bulacağız. Babam çok aksi bir insan ama kalbi temizdir. Bilirim onun huyunu, emin olun bu hareketi istemeyerek Ayşegül'ü çok sevdiği için yapmıştır.
2: Ben de bu evi bilhassa sizin köşkün yakınında tuttum. Sebebi Ayşegül'ü daha sık görmek içindi. Ama şimdi onu uzaktan görmem bile imkansız.
3: Biraz sabırlı olursanız her şeyin düzeleceğine eminim. Bu hususta yardımcı olacağım sizlere.
2: Babanızın Ayşegül'ün annesi olmama inanmaması çok ağrıma gitti. Çok güç duruma düşürdü beni. Bir anne olarak üzüntümün derecesini herhalde takdir edersiniz.
3: Hislerinizi çok iyi anlıyorum. Babamın size inanmamış olmasına imkan yok. Ayşegül'den ayrılmamak için öyle davrandı. Aslında onu deli gibi seviyor ama belli etmek istemiyor. Bu meseleyi muhakkak halledeceğiz Gönül. Bana itimat et. Senin üzülmen beni de üzer. Allah'a ısmarladık.

0: Hey, Nazmi Bey! Nazmi Bey! Çabuk gel buraya, çabuk!
1: Ne oldu çocuğa?
0: Ayşecül yaralandı.
1: Yaralandı mı? Ne oldu?
0: Çıkmıştı, ağaca düştü.
1: Ver onu bana! Yukarı koş, Kenan'ı çağır, çabuk gelsin! Ayşegül, duyuyor musun yavrum? Benim, deden.
2: Dedeciğim.
1: Evet yavrum, söyle, konuş.
2: Burada mısın?
1: Evet yavrucuğum, buradayım. Sen nasılsın?
2: Galiba öleceğim.
1: Öyle söyleme yavrum, iyi olacağım de.
2: Ölmeden evvel bana bir söz verir misin?
1: Elbette çocuğum.
2: Şeref sözü mü?
1: Şeref sözü.
2: Asker sözü mü?
1: Asker sözü.
2: Bu sözden dönmeyeceksin değil mi?
1: Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum.
2: Gönül teyzeyle konuşmanı, barışmanı istiyorum.
3: Çok mu ağır baba?
1: Bırak şimdi ağrı mağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var?
3: Biraz çamurlanmış.
0: Ağaçtan düştü de beyni sulanmıştır.
1: Bir yeri kırılmış olamaz mı?
3: Babacığım merak etme, şimdi onu ayıltırız. Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük, canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. İğneyi getir Yunus.
2: Hayır, iğne istemem!
3: Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş.
1: Kaçmayalım.
0: Rezil ettim Penu.

0: var dedi?
1: Demek beni aldattın. Yalancı kız. Çabuk odana git. Hem de derhal.
0: Yavrum, ay.

Artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan, aksi olduğun halde seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.

Gel kurt. Şu ağacın altında oturup sabahlayalım. Önce sen nöbet tut, ben uyuyayım. Sonra da ben seni beklerim. Sevgili Allah'ım, beni de kurdu da bütün tehlikelerden koru. Eğer anneciğim sağ olsaydı, bütün bunlar olmaz, ben de o hain adamın eline düşmezdim. Ne yapalım kurt, kaderimiz böyleymiş. Artık bir daha dedemin evine dönmeyeceğiz. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Korkma sen, ben çalışır sana bakarım. Hadi iyi geceler kurt.

0: Ayşecur meydanlarda yok. Aramadığım yer kalmadı.
1: Şaka yapıp bir yere saklanmasın.
0: Zannetmem.

0: Bu saatte nereye gider bu çocuk? Oynamaya çıkmış olmasın?
1: Öyle olsa bağa görünürdü. Bağa kalırsa bu çocuk evden kaçtı.
0: Kaçtı mı? Aha. Öyle olsa bir yazı, bir şey bırakırdı.
2: Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum ben.
0: Yunus, koş, ara bul bu çocuğu. Demek kaçmış evden.
1: Bulacağım Canan Hanım. Affedersin.
0: Yavrum Ayşegül'üm, ben de sensiz yaşayamam. Sen de benim her şeyimsin.
3: Ne var, ne oldu baba?
0: Dün istemeyerek ona bir tokat attım. Evden kaçmış. Ben onsuz yapamam. Bulun onu.

0: bana, bulun Ayşegül'ümü.
1: Merak etme baba, hepimiz seferber olur buluruz Ayşegül'ü.
0: O halde ne duruyorsun, fırlasana!
2: Seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım.
0: Ben de seni öz kızımdan, öz torunumdan daha çok seviyordum Ayşegül. Sevdiğim için de kimselere vermek istemiyordum. Ama bunu bir türlü itiraf edemedim sana. Pişmanım şimdi.
2: Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Keşke şimdi burada olsan da istediğin kadar yaramazlık etsen. Seni bu yaramazlıkların için seviyordum.

0: Allah ısmarladık.
1: Nereye Kenan?
0: Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Ayşegül'ün bulunması için ne lazımsa yapılmasını isteyeceğim. Üzülme baba, biraz sabırlı ol.
1: Onsuz bir saniye yapamam ben. İhtiyar kalbim bu kadar üzüntüye dayanamaz.
0: Annesini evden uzaklaştırman onu çok üzdü. Kim olduğunu bilmiyor ama ne de olsa kan çekti.
1: Ölmeden onu bir kere daha göreyim, dünyalar benim olacak.
0: Annesi de bitkin, perişan vaziyette. Durmadan gözyaşı döküyor.
1: Annesi de olsa benim kadar üzülemez o. Onu büyüten benim. Benim acım bambaşka. Hadi sen durma, hadi.

0: Yavrum, yavrum benim, bir delilik etmiş olmasın.
1: Böyle bir şey aklına bile getirme. Hayat dolu bir kız o. Zaten seni o kadar çok seviyor ki dedesine sırf bu yüzden darıldı. Küçük şeytan, onun ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum. İhtiyar kurdu yumuşatıp ikinizi bir araya getirmek istiyor. Göreceksin bunu başaracak.
0: İnşallah.
2: Alo! Nerelerdesin Kenan? Çocuktan ne haber?
3: Telaşlanma babacığım, sakin ol. Sana müjdemi vereyim, dinle beni. Ayşegül dağlık arazide köpekle birlikte bulunmuş.
2: Bulundu mu? Nerede şimdi?
3: Biraz sonra polis merkezine getirilecek. Ben de müdüriyette onu bekliyorum.
4: Ayşegül'ü getirdik efendim.
3: Getirin buraya.
0: Evet benim. Bulundu mu? Alakanıza çok teşekkür ederim. Ey büyük Allah'ım! Yavrumu bana bağışladın, beni yeniden hayata kavuşturdun, şükürler olsun.
3: Baba, şu anda Ayşegül yanımda. Size fena halde kızmış. Ben o eve gitmem diyor. Ancak bir şartla sizinle barışabilirmiş. Şartı şu. Dedem Gönül teyzemin evine gidip onunla barışırsa, ben de onu affederim diyor. Buna ne diyorsun babacığım?
2: Ben o Gönül denilen yalancı kadının evine asla gitmem. Sen ne yap yap çocuğu buraya getir. Gitmem diyorum sana! Anlamıyor musun be çocuk? Gitmem işte!
3: Bu hiddetle dedenin Gönül teyzenin evine gitmesi imkansız.
5: O halde benim de dedemin evine gitmem imkansız. Kenan amca, ne olur beni Gönül teyzenin evine götür.
3: Olur.
5: Dedemin inadı geçinceye kadar orada kalayım. Ne olur götür beni Kenan amca. Ne olur.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Hele Memo bir gelsin haftaya nikah.
1: Kilo hıyar tosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydım.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Hıyar tolardan.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
2: O nasıl oluyor ki?
5: Köy meydanında vuruşacağız.
6: Toprak kabul etmiyor.
7: Sen de bizdesin.
8: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
2: Bunları da Cano'ya götür. Öyle bir şey görmüşüm ki.
8: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
0: Hoş gelmişsin.
2: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bilir.
2: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy. Seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş. Umur, erkek milacı değil.
2: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
9: Davaro birazdan TV4'te.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
16: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tat. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
20: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10

0: için benim yavrum, evladım benim. Yavrum, nasıl öğrendin annen olduğumu? Kim söyledi sana?
1: Bu söyledi bana.
2: Haçan mı söylemiştir de?
3: Yavrum Ayşegül'üm benim. Bir daha böyle şey yapmayacaksın değil mi?
1: Ama sen de benim kalbimi kırmayacaksın.
3: Peki peki, kırmayacağım.
1: Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız değil mi dedeciğim?
3: Tabii, hiç ayrılmayacağız yavrum.
1: Aslan dedeciğim, asker dedeciğim benim.
4: Haydi bakalım çocuklar, Ayşe Çul'un şerefine oynayalım bir oyun.

0: Hey, oğlun gelir.
1: Gelir, gelir. Gözün aydın hanımana. Sağ olasın.
2: Gözün aydın hanımana.
1: Sağ olun, sağ olun. Almanyalardan gelir, düşmanlar çatlasın.
3: Hey, ya.

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Görür görmez davulu gümbürden. Sen de zurnayı zartlatmadan üfle. Nemo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Marklar geliyor, marklar.
2: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah. Değil mi kız?
3: Darısı sizin başınıza kızlar.
2: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
4: Hanu ana, senin de gözün aydın.
5: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tütüğü, hele bir gelsin kurban.
1: Markları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
6: He, caminin bütün masrafları.
0: Okulun çatısı.
7: Aganın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
1: Aha gelin, çal ulan çal, çal ulan!

0: daha gel.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakıştı.
2: Hay ya, oha gelin gelin ulan çalsana.
1: Ha bu çal lan, ha bu çal, bu çal.
2: Yok ulan vurma vurma, ayağı toprağa değsin.
3: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
4: He, öyle demiş idi.
3: He.
5: Ay mımındır, zıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
3: Sesi bir yerden tanıyayım.
5: Bana bir
3: yoksam, hani o! Bu onun sesi! Lemon'un sesi!
5: Bu ne güzel düğündür, haninna, haninna, haninna.
6: Sağ ol kurban.
3: Yavrum, hoş gelmişsin. Uyyy!
6: Anne!
3: Anam! Sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana! Uy gel öpem! Öpem, öpem, öpem! Uy.
6: Ne bakıyorsunuz la davar gibi?
0: Araba nerede? Ha?
6: Hangi araba?
0: Lan resim çektin mi sen?
6: Ha, o mu? Canım arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı.
0: Dur, dur! Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
6: Ne arabası mıhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Canu,
3: he.
6: Nasılsın kız?
3: He.
6: Başlık tamam.
3: İyi.
0: Ula biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü!
3: Dur baba!
0: Yürü!
6: Yahu, bunları ben mi davet etmişim? Niye kız ilerani?
3: O, Kürk meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen?
6: Buralarda ne var ne yok?
3: Aa, iyice azıttır.
6: Canu?
3: Adiyem, borçları isteyeyim.
6: Ya Canu?
3: Bizde para mı vardır, veremeyem tabi.
6: Canu, Canu!
3: Canu ulan, adiyem bizi illeti, aa!
6: Cano'yu kim inletti?
3: Vallahi beni dinlemiyorsan ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
6: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
3: Patla emin!
6: Bak anneyi, sana ne hediye getirmiş he?
3: Bu ne ki?
6: Bilmemişsin?
3: Yok!
6: Misker, misker, bak!
3: Dur lan, kırdın be!
6: Ne kırması kız, 2 parça!
3: Ha, niye yarıyor ki?
6: Her bir şeye yarıyor! Elmayı soyisin, içine atisin, hemen suyunu çıkartıyor!
3: Yok be!
6: He! Sade elma değil, her bir şey yapayım, al!
3: Allah Allah! Baba, tarhana çorbası da yapayım bir Memo!
6: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun!
3: Allah Allah, bu gavur milleti nelerde biliyor!
6: Koş getir tarhanayı!
3: Sağ olasın yavrum! Baban da sağ olaydı da bu günleri göreydi! Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Baba Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da içelim tarhanayı ağız tadıyla.
6: Ya bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek!
3: Bir de gülüy! Oğlum Almanyalara gitmiş, getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş! Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır! Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişem! Bu boya getirmişem! Yaptığına bak! Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi?
6: Ana kurban olan! Bak bir evlenem, Cano eve gelsin, senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla, ben başlık parasını ayarlamışım.
3: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
6: Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
3: Mümkün yok Memo. Baban Abdo Davaroğlu'nu fıran, o sülün kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
6: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istiyorsun? soyumuzun üremesi gerekmez mi?
3: He. O da gerekir.
6: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
3: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
4: Vay vay vay. Hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
6: Sayende ağa.
4: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dediler.
6: Haşa! Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
4: Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
6: Sağ ol ağa.
4: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan, anlat!
6: Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
4: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
6: He ya, karı dürbünü.
4: Bana ne vereysen ula bu karı dürbününü?
6: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
4: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo?
6: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
4: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
3: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti. Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinliği, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun? Senin kocan gibi mahpusta çürümeyeyim. Benim erim şerefiyle mahpusta yatıyor. Senin kocanı gebertmiştir. Kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor. Hele kocan olacak o mahpustan çıksın, oğlum onun... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var. Çatla patla sen! Böyle kız kuruzu gibi gebereceksin! Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mahpustan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah! Ağzından yelasın, sabrımı tüketme benim! Tükense ne olur! İnşallah sen de benim gibi... Gireme! Şimdi ben senin ağzına görürüm!
6: Selamın aleyküm.
7: Aleykümselam. Şuna bakın.
8: Almanya Fatihi.
6: Kusura bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı
8: konuşur. Bu ne lan?
6: Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
8: Ola getire getire bunları mı getirmişsin o?
0: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor.
6: Ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım.
0: Bakalım sonra ne yapırsan?
6: Cano'yla evleneceğim.
9: Yo herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula ya sonra ha?
10: Keşke hiç dönmeseydin.
0: Ha ya.
6: Niye ki?
0: Niye diyeyim?
7: Köylünün ağaya olan borcu gırtlağı açmıştır.
10: Mahsul alamadık, duraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Ağaya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
0: Ya, gene de borçları ödeyemedik.
11: Ya, bütün umudumuz sendin.
6: Hele ben bir Cano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Şenlik mi vardı?
1: He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramocan!
2: Buyur ha!
1: Ağaya benden bir çay, demli olsun.
2: Oldu!
0: Sağ olasın yeğen.
1: Nereden gelip nereye gidersin?
0: Valla köyüme gelmişim.
1: Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyor.
0: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştı, saldılar bizi.
1: Yapma ya! Niye ki mahpustaydın?
0: Kan davası. Adam vurmuşum.
1: Aa, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
0: Gebertmez mi?
1: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?
0: Kıyartolarda.
1: Ne?
0: Ne oldu? Sen kimlerdensin?
1: Davarolarda.
0: Ne?
1: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldu. Allah'tan reva mı bu yaptı?
0: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
1: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
0: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
1: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
0: Biri mezara, biri mahpusa.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse.
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsen. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim. Aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
1: Kim ilişebilir bir hıyartuya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşo, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
3: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
3: Önce Hıyartun'un kanı, sonra Cano'nun nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söylüyor? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyen.
3: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be anne.
4: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını. Yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogli bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartuyu yaşatmayayım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
5: Babasının kanını yerde koyamazsın.

0: bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
1: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyı, bu moruk kafama atıyı. Manyak mıdır, nedir? Görürsün canım, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istesen hemen kaçarız canım.
2: Yiğit'in hangi kitabında yazıyor kanını yerde koymak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşe'nin hıyartasına ne?
1: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni?
2: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
1: Son sözün bu mu canım?
2: He, budur Memo.
1: Gel de çık işin içinde. Selamın aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
3: Hadi ulan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir. Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Oy. Gitme Silon! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silon'u fırsın, arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Riyarto çıkmaz!
6: Çıkmazsa Davoro eve girer!
7: Giremez, hanaya tecavüz olur. İdama kadar yolu vardır.
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başta var mısın? Dikile buğdayı!
6: Ulan! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10, 9, 9, neydi ulan?
2: 8.
6: 8, 7, 6.
3: Ula şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak ya?
2: Ne bileyim ben?
6: 5, 5,
3: 4,
6: 3,
3: 3,
6: 2, 1,
3: burada ya, burada. Ne var? Ne istersen lo?
6: Çık dışarı!
3: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.
6: Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim.
3: Kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var?
6: Hele çık ula, uzatma!
3: Gelirim!
2: Dur Silo! Silom dur! Dur Silom! Gitme Silom!
3: Çekil lan karı!
2: Ah, ne olur Silom gitme, eriyim! Seni yakacaklar!
3: Ne, söyle!
6: Yürü gidik!
3: Nereye?
6: Babamı vurdun hıyar tarlasına!
3: Ne yapacağız orada?
6: Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni!
4: Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim hem o!
8: Ya vurmayacaksa boşuna gitmeyek ha!
3: Vurmazsa!

0: Çok mu kötüsün ya?
1: Valla kurban, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Buna ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.

0: Sana da silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok, istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım. Ulan, ne oldu lan?
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü, gidiyoruz.

0: Tamam işte geldi. Çek ulan.
1: Hadi vur artık beni. Kurtulayım bu hayattan.
0: Şu öksürüğün gelsin öyle vuracağım.
1: Tövbe sen adam vuramazsın.
0: Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa sonra anam... Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benimle.
1: Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama şimdi beni vurursan mahpusa atılacaksın. Cano'ya kavuşamazsın.
0: Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan.
1: Hele dur dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin.
0: Yapma ya.
1: Öyle. Tahammütten gidersin.
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Dümenden vuruşsak.
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada.
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim.
0: Yok ya. Tiyatro mu yapacağız?
1: Valla öyle bir şey.
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl. Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt.
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver. Sen öt ben anlarım ya.
0: Olur öterim.
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Hadi.
0: Çok uzattın Kıyarto. Artık bu işi bitirek çek silahını. Erkekçe vuruşalım.
1: Silahım yoktur yanımda.
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen...
1: Tamam ulan.
0: Duydun mu lan? Ebabil...
1: Karıştırma lan.
0: Ula bu ebabil nasıl...
1: Memo.
0: Silo. Sen misin canım?
1: Benim canım.
0: Korkuyorum Sülo.
1: Ben de Memo.
0: Dirilen var mı der?
1: Bilmiyorum.
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı.
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız.
0: Yapma. Hani sen ölmeyecektin?
1: Ya iyi ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin.
0: Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme.
1: Tabi, yoksa inanmazlar ya.
0: Burası iyi mi?
1: İyi. Ya Allah.
0: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüğü. Sen dinlen, ben kazarım.
1: Sağ ol. Memo.
0: Hı?
1: Bak, şu hortum var ya.
0: Evet.
1: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın. Öbür ucu da dışarıda kalacak.
0: Ne yarıyor ki?
1: Beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım, böyle.
0: Ulan nargile gibi bu.
1: Sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacak.
0: Oldu anlamışım. Ula bu ne akıl Silo.
1: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli böyle. Tamam mı?
0: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp durursun boyuna tır tır tır tır.

0: Sonun geldi Sülo.
1: Hiç belli olmaz Memo.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
0: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
0: Beni üzme Sülo.
1: Hadi ulan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
0: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
1: Evci asıl.
0: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
0: Geç yerine.
1: De hadi.
0: Babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni!
2: Babamın kanını yerde bırakmadın!
3: Silah! Vay silah! Ah silah! Vay silah vay! Ay evimin erkeği! Vay ben başımı nerelere vuram! Ay vay vay vay silah!
1: Yavaş vur ulan karı, ciğerimi deleceğim!
3: Silah!
1: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et!
3: Silah! Vay vay vay silah!
4: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
5: İyi biliriz.
4: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
5: Helal olsun.
0: Bak benim koç yiğit. Aslan Sülo'm, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Sülo!
1: Buna acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha?
0: Sülo!
1: Ağlama, Memo ağlama. Beni de ağlatırsınız.
0: Bak Sülo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
1: Memo hocam, beni bu kadar sevdiğini bola bilmezdim. Kıyak herif misin? Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk onu şişip geldi.
0: Dişini sık Sülo, şimdi götüreyim. Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Sülo, nasıl gömecek seni şimdi kara toprağa?
1: Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
0: Yok ula, bilirim. Kes sesini, duyacaklar.
1: Bak Sülo, bak! Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün.
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortuma gelecek, sen çevir.
0: Olmaz kıble.
1: Hortum.
0: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
1: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ula Mahmut! Mahmut boğulacağım! Kurtar beni!
1: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek ha? Yoksa herif şimdi...

0: verdi.
1: Toprak kabul etmeyin.
2: Aman Allah'ım, herif dirileyin.
0: Yo, bence geberiyor. Ulan Süre, nasılsın?
3: Maşallah, maşallah!
4: Ulan ben az daha geberirdim!
0: Niye?
3: Hadi şimdi, kimse görmeden git! Tamam mı?
4: İyi de, yol parası!
3: Ne olmuş yol parasına?
4: Bilirsin, mahpustan yeni çıkmışım! Cebimde kuruş yoktur!
3: Ulan Silo! Seni vursam daha karlı olurdum ya! Neyse! Vay! Al kardeşim!
4: Sağ ol!
3: Artık sen yoluna, ben yoluma! Gel bakayım! Hadi artık yolun açık olsun! Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha!
4: Yahu sen meraklanma! Beni öldü bil, öldü!
3: Paçayı ucuz kurtardı! Olan bizim 500 kağıdı oldu!

0: ne oluyor ya?
1: Hadi.
2: Agan dedi bulsa taka Nuri bulur.
3: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
2: Bu gece keş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
4: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
5: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
3: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
6: Canavra!
5: Aferin.
6: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız
7: diye. Gazinosunu taka Nuri'nin başına yıkmamak olur mu çiğ?
2: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
3: Elin dediğin biraz somurtacak, gülüp durma kız, ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
2: Hoppala!
4: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismi döküz.
5: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
8: Öyle bilirim doktor bey.
7: Hamsi lekesinden mi?
5: Hayır, kurşun tanesinden.
3: Açan korkudan evlendin benimle.
5: Güllü, yavrum.
9: Güllü geliyor Güllü. Yarın 18'de TV4'te.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notalarıyız biz. 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
13: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
14: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor.
15: Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
12: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor

0: bayramında vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
1: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek kalışta dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul.

0: Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Tam talihsizlik.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik,
13: abaküs,
14: kasa,
13: marul,
14: kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
17: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
16: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
18: Her yerde viral olan o tarif.
3: Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
20: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
21: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
20: Yok mu bunun bir çaresi?
22: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Günün noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Cano.
7: Buyur Memo.
6: Cano kız.
7: Buyur Memo.
6: Cano bilir misin?
7: Niye ki Memo?
6: Cilveler mi kız geç şöyle yatar.
7: Geç.

0: memur.
1: Başlık parası dedin? 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım. Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan 2'si gitti. He. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin. O ne be? Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı? He? Aa! Cendermeler!
0: Viş aney! Kimler kimler?
1: Cendermeler, cendermeler! Kurban Uy. Olan bey! Elin ayağını öpem! 5 dakika müsaade et, sonra al git beni!
2: Kanun namına Memo! Aç kapıyı, teslim ol!
1: Bey, ben senin ayağındaki keçen olan! 15 yıl yatacağım damda! İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteyen!
2: Aç dedim! Çekil kapının arkasından!
1: Dur, dur! Çekilirim!
0: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo. Sen benim tek erimsin.
1: Yok canım, korkma. O Hüyarto Sülo hapisten çabuk çıkarsın demişti. Nefsi müdafaadan. Hoşça kal canım.
0: Bekleyeceğim Memo. Memo, bekleyeceğim.

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ olasın.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir sigara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidirem.
1: Oh! Sen keyfine bak, biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya, meraklanma.
1: İnşallah.
3: Vallahi yakarım!
1: Şimdi... Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför durdur otobüsü! Kalkın lan ayağa, kalkın! Senin yaşlar lan! Dur! Gel şuraya! Gel şuraya lan şuraya! Gel! Gel şuraya! Ver bakalım! Ver bakalım! Sen de! Ulan senin suçun ne ki?
1: Adam vurmuş ha.
3: Ha? Sen de bizdesin. Mahpusa gideceğine takıl bizi peşimize. Reis kabul edirse bizimle kalırsın.
1: Sağ ol.
3: Yürü lan!
0: Ya ya ben ne olacağım?
3: Lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu.
3: Sen de gel. Hadi lan, dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Yürüyün lan! Gidiyor! Hadi.
4: Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiro! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
5: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam vurmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirse?
5: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlkokul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklayacağım.
1: Oh!
5: Hey, hey! Bu davaroların Memo! Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Ya.
5: Ula 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Lo şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne.
0: Ama babu, kendine gel.
1: Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
5: Sıfata bak, neye benziyor.
1: Evet, haklısın. Hıyara benziyor.
5: Estağ! Kim bu fazlalık lo?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmir mi sen?
5: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
3: Vurmayın ağam! Ağam vurmayın! Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya!
3: Yo, hani sen onbaşıydın, hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyorum.
3: O yerin altını öpeyim, hatırla yahu!

0: Ha, çok iyi yemek yapar, darı gibi.
1: Haya.
0: Ha.
2: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
0: Ne dersin? İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
2: Sağ olasın.
3: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görset.
2: Ben üstüne.
3: Hey! Yarın ilk soygunu davar onun şerefine yapayım ki! Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım! Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Mem hocam. Aha, topu topu 50 gaymem var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ha.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. De ki yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Olur. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
0: Bir nara duymuşam, sankim dersin gök gürüldüğü. Uş ya! Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğu ne düşünür? Bir bakmışam, da var o dağdan ini.
2: Yapma ya, bizim de var mı?
3: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o!
0: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Emme ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne. Sankim o yüze bir nur gelmiş.
4: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
2: Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
5: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
6: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay.
7: Can kurban böyle eskraya valla.
3: Şu ağayı da bir şikayet edek ona.
8: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
0: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin.
2: Vay baba, gelse de...
0: Canosunu çok özlemiştir.
9: Bu seferki soygun bereketli olmuştur. Davaro'nun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Davaro.
1: Sağ olasın Bekiro.
9: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver la.
1: Allah'tan hak mıdır bu Memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin lo? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekir Oya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor Memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da ama ben şimdi gidiyorum Bekir Oya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğu yine.
0: Abi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hır bu? Ha ben Bekir Oya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana.
1: Hı? Gidelim vallahi.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidelim.
0: Dur, peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki, iki sana, iki bana.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. 100 verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor vallahi.
0: Sevabın... Nereden musallat oldun canıma? Yıka lan bulaşığı, ben çişe gideyim.

0: Yahu Allah'ını dinini seversen şu bulaşığı yıkar.
1: Bırak bulaşığı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklıyor?
1: Mümkünü yok, söyleme.
0: Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var, alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan vurur. De hadi git. Hı. Git yıka bulaşı. Ulan ankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor. Alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yo, benim demem o ki. Ama kalsın. Madem istemezsin. Gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
2: Ah Cano, ah!
3: Diler,
4: dört he. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış.
3: Aman, o salak git eşkıyalığından
5: yok! Daha da kız oynatıyormuş.
4: Susun be edepsizler! Nereden uydurun siz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
3: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
4: Öyle ya, ne sandın? Acur karı! Yürü kız! Geldim anne.
6: Hanana! Hanana!
4: Ne var ulu?
6: Size Memo'dan haber getirmişim.
4: Ne haberi? Hele ses konuş.
6: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Ayy! Davaro diye dağlarda nam salmıştı.
4: Aney!
6: Bütün eşkıyalar karşısında selam duruyor.
4: Ah,
6: aha, bu paraları da sana yolladı Hanu Hanım. Ah.
4: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo.
6: Ha, Cano'ya da. Dur. Aha, şunları yolladı.
7: Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
6: He. Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
4: He, ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüşüdüm.
6: Sağ olasın Hanu Hanım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle çoban.
7: Güle güle.

0: Ula beter etmişsen beni Memo. İçime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir'im? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir dama. Derdim dünyadan büyüktür valla.
0: Kalkın ula hazırlanın. Davaro'nun köyüne gidik. Avradını alıp gelik. Bitsin bu hasretlik be.
2: Vay siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Davaro ağam, Bekiro ağam köyümüze şeref vermişsiniz.
0: Hiç telaşa lüzum yok. Mala cana dokunmayacağım. Davaro ailesini ziyarete gelmişti.
2: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
1: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
2: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
0: Hadi buyurun öyleyse.
1: Bekir'im, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
0: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
1: Yahu ben Cano'ya gidirim.
0: Dağılın lan, etrafa göz kulak olun.
2: Buyurun, buyurun ağalar.
1: Bekir'im, gitseydin.
2: Ya buyurun, şöyle istirahat buyurun hele bir iki dakika. Geçin, geçin buyurun.
0: Ramocan!
3: Buyur ha!
2: Ağalara birer demli çay öyle.
0: Sağ olasın.
1: Bekiro, ben Cano'ya gidirim.
0: Ama çay!
1: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet olsun. Olsun.
0: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya.
0: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
0: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız.
2: Seni bulmuşak bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye.
0: Yahu halden anlamıyor musun?
3: Hele bir lahmacun
0: ye. Başımdan be. Ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
4: Yiğit oğlum, Memo benim, hoş gelmişsin.
5: Memo, hoş gelmişsin
0: Yiğit. Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
5: Hemen giderim Memo, hemen giderim.
0: Aney?
4: Anan kurban sana Yiğit'im, hasret kalmış hem sana.
0: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamışım.
4: Evde su var oğul.
0: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
4: Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm.
0: Yo yo yo. Hiç acele etme, ağır ağır getir. Allah Allah! Anlamıyor, ne cahil karı ya! Oh. Gelirim, Cano! Bekle!
6: Yakında gideceğiz buradan Ayşuk.
7: Nereye ki?
6: Vallahi bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık. Burada nasibimizi aldık. Giderik büyük şehre.
7: Ya hıyar tarlası?
6: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo, ben ne derim, sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm. Memo'nun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: ekmek parasına gidin.
1: Ne oldu Yarif?
0: Jandarmalar Memo'yu götür. Ha. Gömünün yerini bir o bilir. Ne ben şimdi?
1: Boş ver herif! Sen mi çaresini bulursun Memo?
0: Bulurum değil mi?
1: He, tabi.
0: Ya o ekmek parası elden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa Cano mu? Cano! Cano!
2: Memo! Memo, gel hele, gel!
1: Sen Cano değilsin. Kimsin?
2: Oui.

0: Aşk olsun, beni tanımıyor musun?
1: Yo, çıkartamamışım.
0: Canım iyi bak hele.
1: İyi bak hele.
0: Tamam mı?
1: Aa, yoksam sen Canan'ın arkadaşı Sidikli Fato musun?
0: He? Tüş.
1: İndir peçeni tanı ya.
0: Olmaz, namahrem vardır.
1: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
0: Belki evli erkeklerden hoşlanırım.
2: Yuh ulan, tanı artık ulan.
1: Aa, Sülü!
3: Sus ulan!
1: Ne işin var senin burada?
2: Seni kurtarmaya gelmişim.
1: Deme ya.
2: Önce al şu böreği.
1: Börek, çok severim. Şşt. Sağ ol canım.
2: Yeme.
1: Yo, ben böreğe dayanamam.
2: Yeme derim ulan.
1: O halde niye getirdin be?
2: Memo can, tepsinin içinde çarşaf var.
1: Aa. Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun?
2: Da var. Ulan çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
1: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra...
2: Ula bırak böreği. Git hele aya, çarşafı giy, seni karı sansınlar.
1: Yo, ben karı kılığına girmem.
2: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
1: Cano? Peki. Ne yapalım?
2: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
4: Ula avrat!
1: Bana mı değilsin?
4: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında la?
1: Karımı aç, yok kocamı arayayım.
4: Kocanı mı?
1: He ya, çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
4: Ulan bu suratı hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
1: Ama.
4: Hadi oradan pis karı sen de, yürü! Aa, geç bakayım diğer tarafına, geç!
1: Aa, ben kocamı isterim!
4: Geç!
1: Saldırıyorlar! Kocamı istiyorum! Şuradan şuraya gitmem vallahi! Kocamı isterim! Musto! Musto!
2: Bağırma lan davar gibi!
0: Görmüyor musun, kocan senden kaçır!
1: Ah! Alacağın olsun! Gül gibi karına gelmezsin he! Boynun altında kalsın he mi?
0: Gel gidelim kardeş, ama erkek milleti değil mi?
2: Yürü ulan, çıkardın.
1: Öyle mi?
4: Allah bu kadının kocasına sabırlar versin.
2: Çabuk tez ola!
1: Anlamasınlar kardeşlerim ama.
2: Oh, yok yok. Artık feraha çıktı. Ulan Memo, avratlık da sana pek yakışır.
1: Sen kendine bak, bir gibi kritisin.
2: De hadi, lafı bırak da yürü.
1: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya.
2: Yoo, köye gitmek yok.
1: Niye ki?
2: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
1: Nidek?
2: Şimdi sen evine gidemiyorsun, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
1: Ne kaçırdın lan beni?
2: Dinle şimdi sen. Büyük şehre giderek.
1: He?
2: Yok İstanbul'a.
1: Don yok ya, nasıl gidiyik İstanbul'a?
2: Ola, oğlum. Peki, Bekir onun paraları ne güne duruyor?
1: He? Şimdi anlamışım, beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına!
2: Haşa, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
1: Sen git o palavrayı babana anlat.
2: Ona bak, ölmüş babamı karıştırma, sorun fena olur ha! Neyse, bakmam hocam. Herifi zaten geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
1: Cano da gelecek mi?
2: Hele önce biz gidek, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba, bir elin lahmacunda, bir elin çikolatada.

0: هي دي قطر.
1: بابا ده هادي هادي
0: يري لا يري.

0: Buyurun. Anahtarınız.
1: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
2: Ne istiyorsun?
1: Ya ne bileyim.
2: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
1: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
2: Vallahi iyidir.
1: İyidir tabi.
2: Yavaş ulan ayı, çökerteceksin lan Somya'yı.
1: Ulan şimdi ne yapak?
2: Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım.
1: İyi. Daha önce ne yapacaktık ulan?
2: Ne yapacaktık?
1: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
2: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
1: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin.
2: Bu da benim karıya. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
1: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
2: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
2: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
2: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Hele, bir de karıları getirebilseydik.
2: Yahu dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki, kafam ticarete müthiş çalışıyor.
2: O zaman bir lahmacun fırını açalım, ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
2: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum.
2: Haa, doğru ölü ya. Yav, zaten bu İstanbul dediğin bir şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
0: Ben bu İstanbul'u.
2: Ben bir lahmacun fırını açarım.
0: Ben de bir döner burger salonu.
2: O ne lan?
0: Dönerin Almanya görmüşü. Bilmiyorum, cahil ayı.
2: Ha. Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
0: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
2: Hadi şerefe.
0: Şerefe.

0: Yok canım. Oğlum kaç para?
1: 600 lira.
0: Ha, al bakayım şu bini, üstü kalsın.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi kızlar içeri.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi. Sen için böyle havada giyinmişsin yavrum.
3: Mamu.
4: Silo.
3: Vay Mamu ya. Ne işin var lan burada?
4: Hey, şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
3: Ya.
4: Ya, gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
3: Madem ısrar edersin.
4: Gel gel otur hele.
3: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
4: Senin ne işin var burada?
3: Şey, iş konuşurduk da... ...şu benim lahmacun fırını var ya...
4: Ha?
3: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak... ...ben anlaşmaya çalışıyordum.
4: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
3: He.
4: Bu kıyafetle mi çalışacak?
3: Mevsim sıcak da.
4: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerif belledin ha! Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.

0: Niye?
1: Ben zaten öyleyim. Unuttun mu Can?
0: Unutur muyum ulan? O yalandı. Şimdi Esah'tan öldüreceğim seni.
1: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
2: Bana bak! Hadise çıkarma! Beyi rahat bırak!
0: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
1: Evet, Eşkıya Davaro. 50 leşi var.
0: Yerim ulan hepinizi! Savunun! Vurun! Ver lan çantayı! Ay, düş önüme bak! Yürü! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış sarayım.
1: Eline de var.
0: Terbiyeni bozma. Bak canım, dur yarana bakayım.
1: Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha.
0: Bir türlü karar veremeyim. Ah da var kafa. Ben seni başta vuracaktım ki cümle alem kurtulacaktı. Az daha paralar gidiydi elden lan. Gel.
3: Süleyman Hıyarto.
1: Benim.
3: Size bir telgraf var.
1: Ver bakayım, hayırdır? Anne!
0: Ne diye, ne oldu?
1: Ben mahvolmuşum.
0: Desene lan, ne oldu?
1: Avradan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
0: Aa, senin avrat seninle evli değil miydi?
1: Yoo, evliydi ama ben ölünce karı boşta kaldı.
0: Kalınca da
1: ağabey göz koydu.
0: Allah mesut etsin. Aslında bizim ahiyarın tekidir ya.
1: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
0: Sen gidersin köye.
1: Niye gidemem ki?
0: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
1: Ama yalandan.
0: Herkes sahi bilir. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
1: İyi ama karı elden gidiyor ya.
0: Sen köye gidersen benim canı elden gidiyor.
1: Bırak beni giden.
0: Olmaz.
1: Ayağının altını öper.
0: Olmaz direm. Hele gitmeye kalk. Vallahi vururum seni.
1: Vay ben ölmüşem, ben yanmışam.
0: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
1: Gitti, gitti aşoo.
0: Yeter lan uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
1: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
0: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
1: Haşa ne münasebet.
0: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
1: Gayet tabi. Sen bir kere Davaro sülalesindensin. Sen Davaro...
0: Sağ ol. Sen de kıyam...
1: Sağ ol eskik olma.
0: Ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin, he? Bende sarhoş hali var mı ulan, he? Var mı?
1: Yok. Ayşo!

0: Sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik?
1: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevlisi ya.
0: Şerefe bak.
2: Dümenden gözyaşı döküyor ne? Hem ağlıyor hem gidiyor. Aslan gibi Sulo'nun arkasından nasıl da kasılıyor?
3: Kasılır elbet ağa karısı oluyor.

0: da gelin, kalk oynat kız.
1: Yok, istemiyorum.
0: Aa, hiç olur mu? Gelin dediğin oynat, kalk.
1: İstemiyorum dedim ya, ben hizmet başımdan kalk.
2: Kalk ulan, kalk. Oyna dedim, kalk.
1: Sen kimsin lan?
2: Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo.
1: Silo!
2: Var mı kız, yavaş, hadi oyna.
1: Al işte, demedim mi benden ağlıyor diye? Köçek gibi gırıtı.
3: Herif öldü dinle kaldı.
1: Bahsını sana fıracak. Ya. Hadi gel.
4: Senin patron zengin mi bari?
5: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
6: Hepsi bizim mi?
4: Elbette bizim.
5: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
2: Hadi sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
5: Parayı kaptırdınız.
4: Benim yanımda çalışmak ister misin?
5: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
7: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
5: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
8: Fadime yarın 16.15'te TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: geldi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50

0: %50 indirimli söyle.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Şimdi hatlarmış yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavio, haz için tasarlandı.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anlayacaksınız.

0: Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Ulan filo bu.
2: Ulan filodur.
3: Yok canım, filo öldü.
4: Getirdik ağam.
1: Emret ağam.
5: Herif konuşuyor. Demek ölmemiş. Ulan sen ölmedin mi?
1: Ölmemişim ağam.
5: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
1: Yok.
3: Biz kimi gömdük?
1: Memo ile bir dümen çevirdik. Ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
6: He! Yalan söylesin ulan! Benim oğlum böyle dalavara etmez! Çekilin! Ya, tutma
1: işte gözümü! İşte gördün mü sen Yaşirem ya?
6: Benim oğlum erdir! Kanını yerde komaz!
1: Komuştur Hanoa! Ne vuruyorsun
6: çekil.
1: Ben?
5: Vay alçak Memo!
3: Memo!
7: Taki çıkmıştır.
3: Rezil Memo!
1: Bütün köye atmıştır kasırı! Biz de onu bir toz sandık! Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidiyor.
5: Ben bu karıyı sana vermem.
1: Niye ki ağam?
5: Çünkü sen resmi ölüsen. Ölü adamın da karısı boştur.
1: Ama görürsen Yaşirem.
3: Sen merak etme ha. Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
1: Memo.
7: Memo gelmiştir.
3: Yetti ulan. Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
8: Memo kardeş. Kıyma erime. Karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız. Bağışla.
5: Vur ula vur. Kurtar namusunu.
6: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını. Babanın kanını yerde koma. Rezil etme alemi.
1: Lan. Memo kurban. Beni fırınır mısın? Canımı almır mısın?
3: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam. Sen cezanı mapusta çekmişsin.
8: Sağ ol ağam. Allah senden razı gele.
3: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
5: Tüh senin suratına tükürem. Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık köreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
3: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin.
5: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem!
3: Kovi misin?
5: Kovirem! Buranın sahabı benim! Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
3: Hoş de ağa! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor.
5: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
9: Öyle
5: ben. Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
9: Borçlu.
5: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
9: Edersin.
3: Söyle lan, Adenem söyle. Ne kadar borcu var köylünün?
5: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ula ha?
3: Konuşma lan. Haberin ola silah doludur. Söyle. Borç ne kadardı? Tut lan şunu. Al sana. Al köpek. Sahisti misin? Al hayvan. Al, hepsini al.
1: Ula ne ettin Memo? Hay Allah. Yahu gitti bizim lahmacun fırını.
3: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha?
5: Tamam tamam, hiç borç yok der.
3: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim, dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem, tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.
5: Tamam.
3: Aney, gördüğün gibi oğlum yaramıyor.
6: Yarıyor oğul, yarıyor. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
3: Canu? Canu kurban? Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet illerde süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyem canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer

0: Memo. Bırakma beni Memo.
1: Bu çocuk eve şenlik getirecek. Uğur getirecek.
2: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
3: Madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
2: Çocuğum yaşıyor.
1: Harp çıktı bey. Savaş başlamıştır.
4: Ne harbi?
5: Adın ne senin?
3: Ayşegül efendi.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
1: Sakın dokunmayın.
3: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
4: Çok güzel oynadınız.
3: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
5: Peki ben anneni olsaydım kabul eder miydin?
6: Ayşegül birazdan TV4'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: böyle istik.
1: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek alışta dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama...

0: Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: şaşırdım Nazmi. Ha, burada nereden çıktı? Ha, bu çocuk kimin burada? Sen mi? Sen mi yavruladın yoksa bunu? Bu da ne güzel bebek böyle. Ne ağlar durursun canım? Kafanı mı şişirdi bu köpek senin? Gel bakayım sana yemek vereyim. Gel amcana. Ay, gel, gel, gel. Gel ağlama.
1: Üzülme yavrum. Allah büyük. Gene bir çocuğun olur. Yavrumun yüzünü bile görmedim. Halbuki onu karnımda ne ümitlerle taşımıştım. Yeter artık, ağlama.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Doğumun ani oluşu doktor çağırmamıza mani oldu. Sen de bayılınca çocuk komşuların elinde doğdu. Ama ne yazık ki hareketsizdi. Hemen alıp hastaneye koştum. Maalesef bir şey yapamadılar. Çocuk cansız doğmuştu. Evlenmek vaadiyle kandırılan ve ihfal edilip terk edilen kız kardeşimin gayrimeşru çocuğunun evimde gözümün önünde yaşamasına tahammül edemezdim. Yapabileceğim tek şey onu kendi kaderiyle baş başa bırakmaktı. Ben de onu yaptım. Belki yaptığım yanlış bir hareketti ama çaresizdim. Allah ikimizin de günahını affetsin. Bu iş aramızda kalacak. Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek. Bunu sizden komşu olarak rica ediyorum.
3: Öyle acayip sesler çıkararak susturabileceğini mi sanıyorsun? Hı? Evde bir bu eksikti. Uyaklayan bir bebek olur.
0: Karnı acıkmıştır beyim.
3: Öyleyse annesini arıyordun. Yarabbi ne anneler var şu dünyada. Kazık kadar iki eri bu bebeğe nasıl bakarız biz?
0: Ben şimdi eczaneden mama alırca durum.
3: Dadılığını sen yapacaksan korkarım ömrü uzun olmaz. Buna bir çare bulmak lazım. Çocuk esirgeme kurumuna yollamalı.
0: Benden daha mı iyi bakacak sanayisin onlar? Hele bir besleyeyim de çör. Tokmak gibi mi olur?
3: Bakıyorum çabuk ısındın.
0: Bu çocuk eve şenlik getirecek. Uğur getirecek. Yüzünden belli. Yani kakasından demek istedim. Hoy canını yedirin bebeği. Hoy canım benim. Hoy canım benim.
3: İyi not ettiniz mi? Teşekkür ederim. Yalnız ilana şunu da ilave edin. Çocuğun annesi veya babası müracaat ettiklerinde çocuğu büyütmeleri için maddi yardımda bulunacağım. Yarınki gazetede çıkar mı bu ilan? Peki, oldu. Yunus! Yunus!
0: Geliyorum be, geliyorum!
3: Nerede benim sabah kahvem? Çocuğun zırlamasından sabaha kadar uyuyamadım. Ama bu iş yarın bitiyor. Gazeteye ilanı verdim bile.
0: Ne ilanı bey?
3: Yarın sabah sen de görürsün. Hadi git getir kahveyi.
0: Biraz bekleyeceksin.
3: Neden?
0: Çocuğun altını değiştireceğim de. Olmuştur artık.

0: 해드려야지. 아주 해버렸어. 예, 하지 않습니까, 얘들아, 좀.
1: 쟁캔디 얘들. 인샬라, 조조제 일레메시.
0: 왜, 그래서 찾으러 바까임.
1: 말.
0: 아무들 레셉트 올무시다. 매는 비는 저놈 책트. 킴들, 킴들 뭐야? 다음 시라스니 물디. 센 슈니 얘들아, 왜, 맨 카페야 바까임. 아만디 카텟. 야바시 야바시 얘들. 초식 뭐 올마신.
1: tövbe tövbe, bu günleri de görecekmişiz. Pis pis pis pis pis. Ağlama yavrum, ağlama ağlama. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
0: Buyurun. Kimi arıyorsunuz?
2: Çocuğumuzu almaya geldik.
0: Çocuğu mu?
3: Gazetedeki ilanınızı okuduktan sonra yavrumuzun yabancı ellerde büyütülmesine gönlümüz razı olmadı.
2: Bey'i görmek istiyoruz. Kendisine şükran borcumuzu ödeyeceğiz.
0: Siz burada bekleyin, ben Bey'e haber vereyim.
3: Aman dikkatli olalım, çocuğun bizim olmadığını çakmasınlar.
2: Merak etme. Göreceksin, çocuğun hakiki annesi gibi numara yapacağım onlara.
3: Sus, adam bizden tarafa geliyor.
0: Buyurun içeri. Ben sizi bekleyin. Boşuna uyutma bey. Çocuğun annesiyle babası cıldı.
1: Hay Allah razı olsun. Neden bıraktınız bu yavruyu kapıya?
3: 6 aydır işsizim bey. Yavrumuzdan ayrılmak istemezdik ama ne yapalım, yoksulluk canımıza tak dedi.
1: Tahmin etmiştim böyle bir şey olduğunu. Neyse, yavrunuza bakmak için lazım gelen parayı ben veririm size, merak etmeyin. Hemen alın götürün şunu.
2: Yavrum.
1: Bekleyin, para getireyim.
2: Allah sizden razı olsun beyefendi, ne muradınız varsa versin.
0: Nereden bileyim ki sen bu masumun anasısın?
2: Aa, üstüme iyilik sağlık. Yavrumu tanımaz mıyım?
0: Yani nereden tanırsın?
2: Her şeyinden.
0: Mesela bir...
2: ne bileyim, elbet vardır.
0: Mesela neresinde dur?
2: Sırtında.
0: Bilemedim.
2: Yani kolunda.
0: Gene bilemedim.
2: Unuttum, kolunun altında diyecektim.
0: Kolunun altında mı diyecektim? Gene bilemedin.
2: Canım ayağında.
0: Ben şimdi sizi ayağımın altına alır bir güzel döverim.
2: Ne alıyorsun be?
0: Bey geldi, şimdi hesaplaşırız.
1: Şimdilik 10.000 lira. İleride yine veririm.
0: Sakın verme bey, verme. Bunlar yalancıdır, hırsızdır.
2: Çocuğumu isterim. Çocuğumu isterim.
0: Sus seni pis karı.
1: Delirdin mi Yunus? Ver şu çocuğu gitsinler.
0: Sen de sus Nazmi bey. Senden de başlarım ha. Defolun namussuzlar. Hala duruyorlar bakıyorum. Bahçedeki köpeği salıvereyim de yesin sizi. Yesin. Tut şunu. Namussuzlar. Alçaklar. Hala duruyorsunuz. Gidin kovdum onları, ben geldim.
1: Sen ne karışıyorsun bu işe be adam? Hazır sahip çıkmışlarken verecektik, bitecekti. Şu halime bak mı?
0: Vermem yabancılara ben bunu. Gel bakayım yavrucuğum. Korkma, korkma, ağlama. Yunus amca bakacaksa.
1: Bu evin sahibi sen misin, ben miyim? İstemiyorum bu veledi burada.
0: Peki, bu bebek giderse buradan ben de giderim.
1: Defol git nankör, senden de kurtulmuş olurum. Başım rahat eder.
0: Öyle mi? Gidiyorum öyleyse.
1: Gidecekmiş. 30 yıllık efendisine dünkü bebeği tercih ediyor. Nankör herif.

0: yumuşak bulurum.
1: Benim gibisini az biliyorsun da. Sana öz babammışım gibi baktım.
0: Ben de seni beyler gibi yaşattım. Bir dediğini iki etmedim.
1: Bir bebek için 30 yıllık hatırımı kırdın.
0: Sen de beni kırdın.

0: Efendim?
1: Çocuğun ağlamaktan sesi kesildi. Uykusu gelmiş olmasın?
0: Belki.
1: Gidip yatırsana. Ne duruyorsun?
0: Önce kundayını bir değiştireyim.
1: Gene uyaklamaya başlamasın yumurcak. Adını ne koyacaksın bunun? Hı?
0: Bilmem ki. Dur bakayım. Ayşe koyacağım.
1: Bari Ayşegül koy da ağlayacağına gülsün.
0: Doğru. Güzel isim be. Ayşecül koyacağım. Hay Ayşecül'üm benim. Ayşecül'üm canım. Bak Nazmi amcan sevdi gider ayak bizi. Hay.
2: Ayşegül'ün doğumundan bu yana 6 yıl geçmişti. Ayşegül büyümüş, okula bile başlamıştı.
0: Ayşegül'üm!
3: Deden nasıl? Yine aksili üstünde mi?
0: Dedeni sorma. Sorma Ayşecül. Gene romatizmaları tuttu. Ha bana kalmadı, çektirmedi de.
3: Günaydın tatlı dedeciğim, nasılsın?
1: İyiyim. Sen ne yaptın bakalım bu hafta mektepte? Hı?
3: Yeni şarkılar öğretti öğretmenimiz.
1: Bu barozan ne?
3: Piyangodan çıktı. Öyle güzel ötüyor ki.
1: Kes şu gürültü. Kulaklarımın zarını patlatıyorsun. Karga gibi sesi var.
3: Karga gibi olur mu dedeciğim? Kanarya gibi diyeceksin.
1: Mama ne kanarya? Böyle kanarya dostlar başına.
3: Şimdi sana gençlik marşını çalacağım.
1: Yeter yeter. Borazan değil cehennem gürültüsü bu. Ölüleri bile mezarlarından kaldırabilir. Sustur şunu.
3: Peki öyleyse. Madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. Müziksiz yaşayamam dedeciğim.
1: Aman bunu türmede ne yaparsan yap.
3: Saatin kaç dedi?
1: Ne olacak?
3: Gönül Akçay'ın radyoda programı var.
1: 5:10 geçiyor.
3: Eyvah! Başlamıştır herhalde. Gönül Akçay. Onun sesini öyle bayılıyorum.

0: şarkıcı bu dedeciğim?
1: Çok mu seviyorsun bu şarkıcı kadını? Hı?
0: Hem de nasıl? Canımdan mı fazla? Seni de seviyorum dedeciğim. Yunus amca öyle çok

0: patlayacak.
1: Patlamaz, patlamaz. Hadi bakalım okul saati geçiyor. Değil mi? Evden bir hafta ayrılman üzüyor beni. Çok özlüyorum seni.
0: Dedem de üzülüyor mu? O da çok özlüyor mu beni?
1: Herhalde.
0: Sen kapıda bekle, ben dedemin çiçeklerini odasına götüreyim.
1: Uyuyordur şimdi.
0: Aa, merak etme, uyandırmam.
1: Bana bak, sakın uyandırayım deme Ayşecul.
0: Peki, peki.
1: Hepsini yiyeceğim. Bunu da içeceğim. Temizleyeceğim burayı. Yumurtayı niye kırmamışlar bu?

Sen beni sevmiyorsun dede. Ama ben seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Dedem de sevsin beni.

0: Durumu nasıl doktor bey?
1: Maalesef oldukça tehlikeli. Ağır bir trafik kazası.
0: Görebilir miyim?
1: Fazla kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Buyurun.
0: Abi, abi.
2: Kardeşim, sen misin?
0: Evet. Nasıl oldu bu kaza?
2: Dinle kardeşim. Artık yaşayamayacağımı sanıyorum. 6 yıl önce sana karşı büyük bir günah işledim. Çocuğun yaşıyor. Ölü doğmadı. İşte adresi. Beni affet. Ben de günahımı çekmiş oldum zaten.
3: Çıktı bey, savaş başlamıştır.
4: Ne harbi? Sulh içinde savaş mı olurmuş? Yoksa çıldırdın mı sen ha?
3: Ayşeciğim, arkadaşlarıyla yukarı korulukta harbe başladı. Hı. Namussuzum, doğru söylüyorum.
4: Ben şimdi gösteririm o asilere.
3: Generalim, sakın ateş hattına girmeyin, yaralanırsınız.
4: Hadi be, emekli de olsam yine generalim. Harpten korkmam da, kaçmam da.
3: Kaçma.
4: Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar.
5: Dikkat, şimdi hücum borusu çalacağım, sonra düşmana bütün kuvvetimizle saldıracağız. Hadi aslanlar, göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak, düşmanları yeneceğiz. Hazır mısınız?
6: Hayır!
5: Hazır mısınız çocuklar?
6: Hayır!
5: Hazır ol! Dikkat! Düşmana bütün gücümüzle saldıracağız, onları yeneceğiz.
6: İleri!
5: Biz Arap topraklarını kimseye vermeyiz.
6: Evet.

0: Sen bir generalin önünde sokak kavgası yaptırmaya utanmıyor musun? Sizleri bu savaştan men ediyorum. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı generalim. Hazır ol.
0: Öptüm.

0: Yunus! Neredesin Yunus?
1: Yavrum, ay yaralar mısın Celal Hanım? Ben şimdi senin yaralarını temizlerim.
0: Harp senelerini, eski günlerimi hatırladım. Bu küçükler heyecanlandırdı beni.
2: Savaşa iyi hazırlanın arkadaşlar.
3: Tamam, hadi, hazırlanırız.
2: Hadi. Öyleyse marş marş.
4: Yavrum, bu köşkün çocuğu kim?
2: Neden sordunuz?
4: Hiç, görmek istedim de.
2: Benim. Ne, beğenmediniz mi?
4: Yok, hayır. Beğenmez olur muyum? Yalnız bu halini merak ettim de.
2: Merak ettiğinizi söyleyeyim. Savaştan dönüyorum. Düşmanla çarpıştım.
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendim.

0: diyorsun generalim? Yaranız ağır mı?
1: Bereket domates sert değildi. Yoksa gözümü çıkarırdı ha?
0: Ya kalbine gelseydi o zaman ne yapardın? Hmm, böyle ölürdün.
1: Aha.
0: Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim.

0: Dedeciğim, bu hafta okul yaz tatiline girdiği için büyük bir müsamere verilecek. Bir şarkı söylemek için Gönül Akça'yı çağırsak gelir mi dersin?
1: Bilmem ki, neden istiyorsun?
0: Sesini çok seviyorum. O kadar içten, acıklı söylüyor ki. Bir kere olsun yakından göreyim, canımı veririm.
1: Sen şimdi elini yüzünü temizle yat. Uyumadan önce dua et. Eğer çok işten istersen belki Allah baba duanı kabul eder. He?
0: Peki dedeciğim, öyle çok dua edeceğim ki. İyi geceler dedeciğim.
1: Sana da.

0: Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım. Fakat gönlüm karadır, beyazlıkta yüceyim. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin.
1: Hayır, hayır, olamaz. Kabil değil, olamaz. Biz seni sevmiyoruz.

0: Neyse ben de gideyim. Size bir ders vereyim. Nasıl olur vermemek, halinizi göreyim.
1: Oy karabak, ne güzel laf ettin be.

0: Yaşasın, rencini verdi diye öteki çizler çekemeyler onu.
1: Yedik daha bir daha sevmiyoruz.
2: Sakın dokunmayın. Artık çiçeği o yağan karların. Kardelen oldu adım.
0: Aşağıya bak.

0: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
1: Çok güzel oynadınız. Seni ve arkadaşlarını tebrik ederim.
2: Ben de tebrik ederim Ayşecül. Uy burnum.
0: Gönül Hanım'la tanıştınız mı Kenan amca?
3: Burada babam tanıştırdı.
0: Kenan amca Amerika'daki tahsilini bitirip Türkiye'ye dün döndü.
4: Öyle mi?
0: Onu o kadar çok sevdim ki.
4: Şimdi ne oynanacak Ayşegül?
0: Bir folklor gösterisi göreceksiniz şimdi. Oh dedeciğim. Gönül Hanım'ı eve davet etmeyecek misin?
1: Tabii.
2: Elbette edeceğiz. Ayıp ettin.

0: trafik kazaları gittikçe azalıyor. Dün 5 otomobil çarpıştı, 680 kişi öldü.
1: Yunus amca.
0: Buyurun efendim.
1: Yunus amca, şu fermuarımı kapatır mısın? Saçlarımı da karayiver.
0: Niye acele ediyorsun be?
1: O kadar heyecanlıyım ki. Gönül teyzeyi doya doya yakından seyredeceğim ya.
0: Kıpırdağıyorsun da kopçalarını ilikleyemiyorum.
1: Ne yapayım? Kalbim küt küt çarpıyor. Onunla bir gün tanışacağımı hayalimden bile geçirmezdim. Yalnız rüyalarımda görürdüm onu. Aa, geldi galiba, geldi.
0: Hadi koş bakayım. Biz de saçları tarayalım, kaşları da düzeltelim da.
1: Amcacığım, bakın sevgili Gönül teyzem geldi.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun şöyle oturun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun. Radyo programlarınızı hiç kaçırmaz.
2: Ayşegül'ün sizi bu kadar sevmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Haklıymış. Müsamerede söylediğiniz şarkının hala tesiri altındayım. Sesiniz bir harikaydı.
3: İltifatlarınız mübalağalı da olsa sevindiriyor beni.
2: Asıl sizler bizi sevindirdiniz Gönül Hanım. Babamın canı kadar sevdiği Ayşegül'ün neşesine neşe kattınız. Sözlerimi mübalağa olarak değil, hakikat olarak kabul ediniz.
1: Evimizi beğendiniz mi Gönül teyze?
3: Elbette beğendim, çok güzel.
1: O halde gelin size yukarısını da gezdireyim.
3: Hadi bakalım.

0: moda? Bu oyuncakların hepsini dedem aldı. Nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim, tam sana göre.
0: Her gece yatağıma yatınca gözlerimi kapıyor, sizi rüyamda görüyorum.
1: Sahiden beni çok seviyor musun?
0: Seviyorum, hem de çok seviyorum.
1: Ben de seni aynı şekilde seviyorum Ayşegül.
0: Hadi gelin, şimdi de dedemin çalışma odasını göstereyim size.

0: Bu evde en çok sevdiğim yer burası. Bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz? Bu resimdeki kadın güzel mi?
1: Çok güzel. Kimin resmi bu?
0: Annemin.
1: Annenin mi?
0: Evet, dedem anlattı. Ben bebekken annemle babam bir uçak kazasında ölmüşler.
1: Demek annesiz babasız büyüdün, öyle mi?
0: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
1: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
0: Hem de nasıl? Kenan amca, Gönül teyzeyi evin her tarafını gezdirdim, çok beğendi. O da beni evine davet etti. Gidebilir miyim?
2: Deden müsaade ederse gidersin tabii.
0: Bugün mü?
2: Söz veriyorum, yarın göndeririz seni.
0: O halde müsaade isteyeyim dedemden.
2: Ayşegül'ün bu kadar güzel bir teyzesi olduğunu tahmin etmezdim.
1: Biz de bir hafta evvel mektepte tanıştık Ayşegül'le.
2: Dostluğunuza imreniyorum doğrusu. Onun yerinde olmayı isterdim. Beni de kabul eder miydiniz aranıza?
1: Tabii, neden olmasın?
2: Sizi daha yakından tanımanın sabırsızlığı şimdiden başladı içimde.

0: Gönül teyze, ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz?
1: Elbette, memnun olurum.
0: Çocuklar, oturun, gürültü yapmayın. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgünüm.

0: Her an ağlamakla sensiz geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Her an ağlamakla geçer günlerim. Artık dayanamıyorum, seni çok özlüyorum. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim.
1: Beğendiniz mi çocuklar?
2: Bravo Ayşe.

Mister!

0: vaziyette bahçeye çıkamayız. Köpek ele verecek bizi. Bodrum'da bekleyelim.
1: Kimsin?
2: Ne oluyor bu? Evde hırsız var galiba.
1: Tabii hırsız gelmiş ki köpek avlayı. Hırsız mı dedin canavarım? Vay, yedim onları şimdi. Canavarlar önden gider, teğmenler arkadan çalır.
0: Kapıyı kilitlemişler.
1: Girdiğimiz yerden çıkalım.
2: Ağlamın bakalım, durun! Durun! Bırakın çocuğu!
1: Bize mani olma moruk!
2: Ne olacak?
0: Öbür dünyayı boylarsın.
1: Eller yukarı! Ben komiser Yunus, anlaşıldı mı? Kıpırdarsanız yersiniz kurşunu. Bırakın çocuğu! Kaldırın ellerinizi var!
2: Yavrum, yavrum, Ayşegül'üm benim, korkma canım.
1: Eller arkaya! Eller arkaya dedim size! Bekçi oğlum, bağla ellerini.
3: Bağla üstüne komiserim.
2: Durun, bağlamayın.
1: Bağlama oğlum.
3: Peki komiserim.
2: Doğru söyleyeyim, bu çocuğu niçin kaçırmak istediniz?
4: Bizi affet bey, doğru söyleyeceğiz.
2: Hele bir söyleyeyim bakalım, kararı veririz.
4: 6 sene evvel gazetedeki ilanınızı okuyunca size sahte ana baba gönderdik. Maksadımız sizden para koparmaktı. O işte muvaffak olamayınca bu defa büyüyen çocuğu kaçırıp para talebinde bulunacaktık. Yalvarırım bey, affedin bizi.
2: Komiser bey,
3: buyurun.
2: Bunları bir şartla affediyorum. Bundan sonra namuslu yaşayıp alın teriyle para kazanacaklarına söz verirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım.
4: Allah razı olsun bey. Yaptığınız bu babalık bize büyük ders oldu. Bundan sonra biz de dürüst insanlar gibi çalışıp böyle işlere paydos diyeceğiz. İnanın bize.
2: Peki affettim sizi. Komiser bey, gidebilirsiniz.
1: Al şu sıra canavarım. Beşiler yürüyün.
2: Yunus.
1: Buyur canavarım.
2: Hırsız olarak eve giren bu insanları evin misafirleri gibi uğurla. Çalışacağınız işi de ben bulacağım size. Hadi bakalım marş marş.
1: Marş marş.
5: Dedeciğim, dondun dedeciğim. Sen iyi insansın. Hırsızları bile affediyorsun. Yunus amca da amma numara yaptı değil mi?
1: Nasıl yaptım numaramı? Beğendiniz demek ha Ayşe'cığım. Gel, gel bakalım bak, gel.
2: Sen büyük bir aktörsün artık. Yani oyuncusun demek istedim.
1: Tabii çok iyi oynarım ben. Yesin. Onun nasıl?
6: Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka.
7: İltifat ediyorsunuz Kenan Bey.
6: İltifat değil, gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter.
7: Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim.
6: Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı.
7: Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar.
6: Halbuki ben bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim.
7: Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak.
6: Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle.
7: Ayşegül'ü düşünüyordum.
6: Ayşegül'ü mü?
7: Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum.
6: Kendisi bunu biliyor mu?
7: Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum.
6: Üzülmeyin, bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem Hayatta yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım.
5: Çocuklar, dedem yukarıda uyuyor. Çok gürültü yaparsak uyanır, onu uyandırmadan yavaş yavaş çalacağız. Şimdi benim işaretimle başlayacaksınız. Hazır mısınız çocuklar?
8: Hazırız.
5: Dikkat, bir, iki...

0: musunuz? Bey uyanacak şimdi. Uyandı mı da beni kovar bu herif bey. Ne yapacaksınız? Susun derim size. Susun be. Ay başıma geliyor.
1: Ne yapacaksınız? Susun be. Susun.

Ne oluyor be? Yahu bir öyle uykusunda uyutmuyorlar bana. Rahat yüzü yok mu evde?

0: Çekilin nerede? Nerede bu susun? Susun diyorum size, susun. Çıldırtacaksınız beni, susun. Kesin diyorum size. Anlamıyor musunuz? Susun, susun be, susun. Kesin susunum diye artık çıldırıyorum. Susun diyorum, susun. Allah Allah, kesin. Kesin diyorum, kesin. Kes, kes. Tamam. Nerede bu Ayşegül? İşte burada. Gel bakalım buraya çık. Nerede o koca bebek? Yunus! Yunus!
1: Ay, buyurun efendim.
0: Çıkar bu çocukları dışarı. Kov hepsini buradan. Ayşegül'ü de kendini de sandık odasına attı. Bir hafta ikiniz de sokağa çıkmayacaksınız.
2: Hı? Dedeciğim, kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim?
0: Neymiş söyleyeceğin? Söyle bakalım.
2: Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun. Onları kovarsan ben de giderim bu evden. Anladın mı dedeciğim?
0: Ayşegül haklı. Burası çok sıcakmış. Açık havada oynayacakmış. İzin istedi benden, ben de verdim tabii. Yunus, dinle beni.
1: Buyur bey.
0: Al şu paraları, çocukları gezdir. Ne isterlerse yap. Cezanızı da affettim. Serbestsiniz.
2: Dedeciğim, aslan dedeciğim benim. Tonton dedeciğim. Hadi çocuklar eğlenmeye. Hepiniz bendensiniz. Hadi bakalım.
0: Yaşa.

0: Demek öyle. Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç, hı?
1: Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba.
0: Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı?
1: Yok, hayır. Daha önemli bir mesele. Hmm. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım.
0: Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma. Hı?
1: Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir aslantı ama gerçek.
0: Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu?
1: Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir.
0: Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile.
2: Hayır efendim. Böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama...
0: Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalancı, seni çocuk hırsızı, seni. Ben yutmam böyle numaraları.
1: Oğlum baba...
0: Böyle hikayelere karnım tok benim. Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere. Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma.
1: Baba çok çirkin bir şey bu yaptığın.
0: Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum.
2: Bırakın Kenan Bey.
3: Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz?
2: Hiç yavrum, hiçbir şey.

0: oldu Kenan amca? Neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor?
1: Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum.
0: Deden nerede?
1: Herhalde salondadır.

0: Gönül teyze neden ağlattın dedi? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dedi? Sana söylüyorum, sana soruyorum dedi.
1: Bilmiyorum, hesap vermek zorunda mıyım?
0: Tabii zorundasın. Zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sen kötü dedi olamazsın.
1: Asıl kötü kalpli olan o. Fesat yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır. O fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. Temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba ne sert davranmışsındır.
1: Bu benim bileceğim iş.
0: İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun. Ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç. Hiç.
1: Sus artık. Ben de bıktım senden.
2: Hoş geldin Kenan.
3: Üzülme Gönül. Er geç bu duruma bir çare bulacağız. Babam çok aksi bir insan ama kalbi temizdir. Bilirim onun huyunu. Emin olun bu hareketi istemeyerek Ayşegül'ü çok sevdiği için yapmıştır.
2: Ben de bu evi bilhassa sizin köşkün yakınında tuttum. Sebebi Ayşegül'ü daha sık görmek içindi. Ama şimdi onu uzaktan görmem bile imkansız.
3: Biraz sabırlı olursanız her şeyin düzeleceğine eminim. Bu hususta yardımcı olacağım sizlere.
2: Babanızın Ayşegül'ün annesi olmama inanmaması çok ağrıma gitti. Çok güç duruma düşürdü beni. Bir anne olarak üzüntümün derecesini herhalde takdir edersiniz.
3: Hislerinizi çok iyi anlıyorum. Babamın size inanmamış olmasına imkan yok. Ayşegül'den ayrılmamak için öyle davrandı. Aslında onu deli gibi seviyor ama belli etmek istemiyor. Bu meseleyi muhakkak halledeceğiz Gönül. Bana itimat et. Senin üzülmen beni de üzer. Allah'a ısmarladık.

0: Hey, Nazmi Bey! Nazmi Bey! Çabuk gel buraya, çabuk!
1: Ne oldu çocuğa?
0: Ayşecül yaralandı.
1: Yaralandı mı? Ne oldu?
0: Çıkmıştı, ağaca düştü.
1: Ver onu bana! Yukarı koş, Kenan'ı çağır, çabuk gelsin. Ayşegül, duyuyor musun yavrum? Benim, deden.
2: Dedeciğim.
1: Evet yavrum, söyle, konuş.
2: Burada mısın?
1: Evet yavrucuğum, buradayım. Sen nasılsın?
2: Galiba öleceğim.
1: Öyle söyleme yavrum, iyi olacağım de.
2: Ölmeden evvel bana bir söz verir misin?
1: Elbette çocuğum.
2: Şeref sözü mü?
1: Şeref sözü.
2: Asker sözü mü?
1: Asker sözü.
2: Bu sözden dönmeyeceksin değil mi?
1: Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum.
2: Gönül teyzeyle konuşmanı, barışmanı istiyorum.
3: Çok mu ağır baba?
1: Bırak şimdi ağrım ağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var?
3: Biraz çamurlanmış.
0: Ağaçtan düştü de beyni sulanmıştır.
1: Bir yeri kırılmış olamaz mı?
3: Babacığım merak etme, şimdi onu ayıltırız. Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük, canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. İğneyi getir Yunus.
2: Hayır, iğne istemem.
3: Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş.
0: Rezil ettim Penu.

0: Nem var dedi?
1: Demek beni aldattın. Yalancı kız. Çabuk odana git. Hem de derhal.

Yavrum Ayşegül'üm. Yakında beraber olacağız. Senin hasretine dayanamıyorum. Seni bir an evvel kucaklamak istiyorum.

Artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan, aksi olduğun halde seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.

güzel kurt. Şu ağacın altında oturup sabahlayalım. Önce sen nöbet tut, ben uyuyayım. Sonra da ben seni beklerim. Sevgili Allah'ım, beni de, kurdu da bütün tehlikelerden koru. Eğer anneciğim sağ olsaydı, bütün bunlar olmaz, ben de o hain adamın eline düşmezdim. Ne yapalım kurt, kaderimiz böyleymiş. Artık bir daha dedemin evine dönmeyeceğiz. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Korkma sen,

0: Ayşecul meydanlarda yok. Aramadığım yer kalmadı.
1: Şaka yapıp bir yere saklanmasın.
0: Zannetmem.

0: Bu saatte nereye gider bu çocuk? Oynamaya çıkmış olmasın?
1: Öyle olsa bağa görünürdü. Bağa kalırsa bu çocuk evden kaçtı.
0: Kaçtı mı? Ha. Öyle olsa bir yazı, bir şey bırakırdı.
2: Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum ben.
0: Yunus, koş, ara bul bu çocuğu. Demek kaçmış evden.
1: Bulacağım Canan oğlum. Affedersin.
0: Yavrum Ayşegül'üm, ben de sensiz yaşayamam. Sen de benim her şeyimsin.
3: Ne var, ne oldu baba?
0: Dün istemeyerek ona bir tokat attım. Evden kaçmış. Ben onsuz yapamam. Bulun onu bana, bulun Ayşegül'ümü.
3: Merak etme baba, hepimiz seferber olur buluruz Ayşegül'ü.
0: O halde ne duruyorsun, fırlasana!
2: Seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım.
0: Ben de seni öz kızımdan, öz torunumdan daha çok seviyordum Ayşegül. Sevdiğim için de kimselere vermek istemiyordum. Ama bunu bir türlü itiraf edemedim sana. Pişmanım şimdi.
2: Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Keşke şimdi burada olsan da istediğin kadar yaramazlık etsen. Seni bu yaramazlıkların için seviyordum.

0: Allah'a ısmarladık.
1: Nereye Kenan?
0: Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Ayşegül'ün bulunması için ne lazımsa yapılmasını isteyeceğim. Üzülme baba, biraz sabırlı ol.
1: Onsuz bir saniye yapamam ben. İhtiyar kalbim bu kadar üzüntüye dayanamaz.
0: Annesini evden uzaklaştırman onu çok üzdü. Kim olduğunu bilmiyor ama ne de olsa kan çekti.
1: Ölmeden onu bir kere daha göreyim, dünyalar benim olacak.
0: Annesi de bitkin, perişan vaziyette. Durmadan gözyaşı döküyor.
1: Annesi de olsa benim kadar üzülemez o. Onu büyüten benim. Benim acım bambaşka. Hadi sen durma, hadi.

0: Yavrum, yavrum benim, bir delilik etmiş olmasın.
1: Böyle bir şey aklına bile getirme. Hayat dolu bir kız o. Zaten seni o kadar çok seviyor ki dedesine sırf bu yüzden darıldı. Küçük şeytan, onun ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum. İhtiyar kurdu yumuşatıp ikinizi bir araya getirmek istiyor. Göreceksin bunu başaracak.
0: İnşallah.
2: Alo! Nerelerdesin Kenan? Çocuktan ne haber?
3: Telaşlanma babacığım, sakin ol. Sana müjdemi vereyim, dinle beni. Ayşegül dağlık arazide köpekle birlikte bulunmuş.
2: Bulundu mu? Nerede şimdi?
3: Biraz sonra polis merkezine getirilecek. Ben de müdüriyette onu bekliyorum.
4: Ayşegül'ü getirdik efendim.
3: Getirin buraya.
0: Evet benim. Bulundu mu? Alakanıza çok teşekkür ederim. Ey büyük Allah! Yavrumu bana bağışladın, beni yeniden hayata kavuşturdun, şükürler olsun.
5: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
6: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
5: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
7: Zavallı taka Nuri, kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
5: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
6: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
8: Canavra!
5: Aferin!
8: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye.
9: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çü?
5: Çok surmeneli vardır salona cingar çıkabilir dedik olalım.
6: Benim dediğim biraz somut uçak gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
9: Hoppala!
5: Sizinkiler sağ kala sun diye tehditular ispiz uçuz.
10: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
11: Öyle bilirim doktor bey.
9: Hamsi lekesinden mi?
5: Hayır, kurşun tanesinden.
6: Açan korkudan evlendim benimle.
5: Güllü, yavrum.
12: Güllü geliyor Güllü. Yarın 18'de TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Tam da leslik.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
13: Üzerim.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
15: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
16: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
15: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama... Hesap.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece Duru'la.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abaküs.
15: Kasa.
17: Marul.
15: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Uygulamada yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
5: Sen de sadece Duru'la.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Baba, şu anda Ayşegül yanımda. Size fena halde kızmış. Ben o eve gitmem diyor. Ancak bir şartla sizinle barışabilirmiş. Şartı şu. Dedem Gönül teyzemin evine gidip onunla barışırsa, ben de onu affederim diyor. Buna ne diyorsun babacığım?

0: Ben o gönül denilen yalancı kadının evine asla gitmem. Sen ne yap yap çocuğu buraya getir. Gitmem diyorum sana. Anlamıyor musun be çocuğum? Gitmem işte.
1: Bu hiddetle dedenin Gönül teyzenin evine gitmesi imkansız.
2: O halde benim de dedemin evine gitmem imkansız. Kenan amca, ne olur beni Gönül teyzenin evine götür.
1: Olur.
2: Dedemin inadı geçinceye kadar orada kalayım. Ne olur götür beni Kenan amca.

0: Nasıl öğrendin annen olduğumu? Kim söyledi sana?
1: O söyledi bana.
2: Haçan mı söylemiştir de?
3: Yavrum Ayşe gülüm benim. Bir daha böyle şey yapmayacaksın değil mi?
1: Ama sen de benim kalbimi kırmayacaksın.
3: Peki peki kırmayacağım.
1: Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız değil mi dedeciğim?
3: Tabii. Hiç ayrılmayacağız yavrum.
1: Aslan dedeciğim, asker dedeciğim benim.
4: Haydi bakalım çocuklar, Ayşe Çulum şerefine oynayalım bir oyun.

0: Gelirim, gelirim!
1: Ay gelinim, kurban olsun ana!
2: Hey, oğlun geldi!
1: Gelin, gelin, gözün aydın hanı ona! Sağ olasın!
3: Gözün aydın hanı ona!
1: Sağ olun, sağ olun! Halamanyalardan gelin, düşmanlar çatlasın!

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Görür görmez davulu gümbürden. Sen de zurnayı zartlatmadan üzle. Memo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Martlar geliyor, martlar.
2: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah. Değil mi kız?
3: Darısı sizin başınıza kızlar.
2: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
4: Hanı ana, senin de gözün aydın.
5: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretliği burnumda tütüğü, hele bir gelsin kurban.
1: Markları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
6: Caminin bütün masrafları.
0: Okulun çatısı.
7: Ağanın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
1: Aha gelin, çal ulan çal!

0: Aa, Dagil.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakışır.
0: Ay, oha, gelin, gelin ulan çalsana.
1: Ha, bıçak, ulan, bıçak, bıçak, bıçak.
0: Ay, yok ulan, vurma, vurma. Ayağı toprağa değsin.
2: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
3: He, öyle demiş idi.
2: He.
4: Ay mımındır, zıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
2: Bu sesi bir yerden tanıyayım.
4: Bana bir
2: yoksa, hani o! Bu onun sesi! Memo'nun sesi!
4: Bu güzel haninna, haninna, haninna.
5: Sağ ol kurban.
2: Yavrum, hoş gelmişsin. Uy!
5: Anne.
2: Anam, sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana. Uy gel öpem, öpem, öpem, öpem. Uy!
5: Ne bakıyorsunuz la davar gibi?
0: Ha, araba nerede?
5: Ha? Hangi araba?
0: Lan resim çektin mi sen?
5: Ha, o mu? Canım arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı.
0: Dur la, dur. Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
5: Ne arabası muhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her hudutten kapı dışarı ettiler. Canu,
2: he.
5: Nasılsın kız?
2: He.
5: Başlık tamam.
2: İyi.
0: Ula biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü!
2: Dur baba!
0: Yürü!
5: Yahu! Bunları ben mi davet etmişim? Niye kız iler hani?
2: O Kürk meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen?
5: Buralarda ne var ne yok?
2: Aa iyice azıttı.
5: Canu?
2: Adiyem borçları isteyeyim.
5: Ya Canu?
2: Bizde para mı vardır veremeyem tabi.
5: Canu, Canu!
2: Canu ulan, adiyem bizi inleti aa!
5: Cano'yu kim inletti?
2: Vallahi beni dinlemiyorsun ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
5: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
2: Patla emi!
5: Bak anne, sana ne hediye getirmiş he?
2: Bu ne ki?
5: Bilmemişsin?
2: Yok!
5: Misker, misker, bak!
2: Dur lan, kırdın be!
5: Ne kırması kız, iki parça!
2: Ha, niye yarı iki?
5: Her bir şeye yarıyor! Elmayı soyisin, içine atisin, hemen suyunu çıkartıyor!
2: Yok be!
5: He! Sade elma değil, her bir şey yapayım. Al!
2: Allah Allah! Baba, bak! Tarhana çorbası da yapayım bir Memo!
5: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun.
2: Allah Allah! Bu gavur milleti nelerde bilir!
5: Koş getir tarhanayı!
2: Sağ olasın yavrum! Bu Van da sağ olaydı da bu günleri göreydi! Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyalım.

0: Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Bah bah Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da, içelim tarhanayı ağız tadıyla.
1: Ya bismillah.
0: Hemen! Ya hocam bak Memo, her tarafı berbat ettin ha! Sen de şu...
1: Allah Allah, tarhana olmuyor demek.
0: Bir de Gülü. Oğlum Almanyalara gitmiş, getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş. Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişen, bu boya getirmişen. Yaptığına bak, bu ortalığı kim temizleyecek şimdi ha?
1: Ana kurban olan, bak bir evlenem, Cano eve gelsin, senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla, ben başlık parasını ayarlamışım.
0: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
1: Babamın katili mapustadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
0: Mümkün yok Memo. Baban Abdudavaroğlu'nu Furan, o sülün kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
1: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istesen? Soyumuzun üremesi gerekmez mi?
0: He. O da gerekir.
1: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
0: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
2: Vay vay vay. Hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
1: Sayende ağa.
2: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dediler.
1: Haşa! Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
2: Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
1: Sağ ol ağa.
2: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat.
1: Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
2: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
1: He ya, karı dürbünü.
2: Bana ne vereysen ula bu karı dürbününü?
1: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
2: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo?
1: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapustan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
2: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acıyorum. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
0: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti. Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun? Senin kocan gibi mapusta çürümeyin.
3: Benim erim şerefiyle mapusta yatıyor. Senin kocanı gebertmiştir. Kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor.
0: Hele kocan olacak o mahpustan çıksın, oğlum onun... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var, çatla patla sen! Böyle kız kuruzu gibi gebereceksin!
3: Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mahpustan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah!
0: Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim!
3: Tüketse ne olur! İnşallah sen de benim gibi... Gireme!
0: Şimdi ben senin ağzına görürüm!
1: Selamın aleyküm.
4: Şuna bakın.
5: Almanya Fatih'i.
1: Kusura bakmayın. Size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı konuşalım.
5: Bu ne lan?
1: Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
5: Ola getire getire bunları mı getirmişsin o?
6: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle gel.

0: içeri.
1: Ben başlık paramı toplamışım ya, ona bakarım.
0: Bakalım sonra ne yapsan?
2: Jano'yla evleneceksin.
3: Yo, herif aklını evlenmekle bozmuş. La ya sonra ha?
4: Keşke hiç dönmeseydin.
0: Ha ya.
2: Niye ki?
0: Niye diyeyim?
5: Köylünün aya olan borcu gırtlağı açmıştır.
4: Mahsul alamadık. Duraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Aya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
0: Ha ya, gene de borçları ödeyemedik.
6: Ya, bütün umudumuz sendin.
2: Hele ben bir Jano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Şenlik mi vardır?
1: He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramocan!
2: Buyur ha!
1: Ağaya benden bir çay, demli olsun.
2: Oldu!
0: Sağ olasın yeğenim.
1: Nereden gelip nereye gidersin?
0: Valla köyüme gelmişim.
1: Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyor.
0: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştır, saldılar bizi.
1: Yapma ya! Niye ki mahpustaydın?
0: Kan davası. Adam vurmuşum.
1: Aa, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
0: Gebertmez miyim?
1: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?
0: Kıyar tularda.
1: Ne?
0: Doğru değil, sen kimlerdensin?
1: Davarolardan.
0: Ne?
1: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldu. Allah'tan reva mı bu yaptı?
3: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
1: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
3: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
1: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
3: Biri mezara, biri mahpusa.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse.
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsen. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim, aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
3: Kim ilişebilir bir hıyartoya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşe, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
4: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
4: Önce hıyartonun kanı, sonra Cano'nun nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söylüyor? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyen.
4: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be anne.
5: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogli bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartoyu yaşatmayacağım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
3: Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
0: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyor, bu moruk kafama atıyor. Manyak mıdır, nedir? Görürsün Cano, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiyorsan hemen kaçarık Cano.
4: Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde gömmek Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosuna ne?
0: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı Cano? O kadar bekler misin beni?
4: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
0: Son sözün bu mu Cano?
4: He, budur Memo.
0: Gel de çık işin içinde. Selamün aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
5: Hadi ulan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir. Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Oy. Gitme Silom! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silom'u fırsın arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Riyarto çıkmaz!
6: Çıkmazsa Davaro eve girer!
7: Giremez, hanaya tacağımız olur! İdama kadar yolu vardır!
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başta var mısın?
7: Varım!
3: Dikile buğdayı!
6: Ulan! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10, 9, 9, neydi ulan?
2: 8.
6: 8, 7, 6.
3: Ulan şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak ya?
2: Ne bileyim ben?
6: 5.
3: 5.
6: 4.
3: 4.
6: 3.
3: 3.
6: 2. 1.
3: 1. Burada ya, burada. Ne var? Ne istersen lo?
6: Çık dışarı!
3: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.
6: Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim.
3: Kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var?
6: Hele çık ula, uzatma!
3: Gelirim!
2: Dur Silo! Silom dur! Dur Silom! Gitme Silom!
3: Çekil lan karı!
2: Ne olur Silom gitme, eriyim!

0: Seni yakacaklar.
1: Ne söyle?
2: Yürü gidik.
1: Nereye?
2: Babamı vurdun hıyar tarlasına.
1: Ne yapacağız orada?
2: Hıyar soyup yiyecek. Yürü lan, vuracağım seni.
3: Artık vuracağım. Babasının vurulduğu yere gideyim Emo.
4: Ya vurmayacaksa boşuna gitme ya.
3: Vurmazsa.

0: Çok mu kötüsün ya?
1: Valla kurban, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Buna ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.
0: Sana da Silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım.
1: Ay.
0: Ola, ne oldu la? Gel.
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.

0: Tamam işte geldi, çek ula!
1: Hadi vur artık beni, kurtulayım bu hayatta!
0: Köksürüğün gelsin öyle vuracağım!
1: Tövbe sen adam vuramazsın!
0: Aslında vuramam! Ama iş bu sefer ciddi! Vuramazsam önce ağa, sonra anam... Kan davası bu! Başka şeye benzemez! Cano bile evlenmiyor benimle!
1: Yahu senin işin bayağı zor ha! İyi ama... Şimdi beni vurursan... Mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın!
0: Vurmazsam da evlenemem! Hadi hazırlan!
1: Hele dur, dur! Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir! Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin!
0: Yapma ya!
1: Öyle! Tahammüten gidersin!
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak! Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca! Dümenden vuruşsak!
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın! Mermi yok tabancada!
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm! Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın! Ben ortalarda kaybolurum! Başka memlekete giderim!
0: Yok ya! Tiyatro mu yapacağız?
1: Vallahi öyle bir şey!
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl! Biraz sonra mezarlıkta buluşalım... ...Ben sana ne yapacağımızı anlatırım! Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt!
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya!
0: Olur, öterim!
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi!
0: Çok uzattın Hıyarto! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım!
1: Silahım yoktur yanımda!
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız! Silahlan gel! Gelmeyen...
1: Tamam lan!
0: Duydun mu lan? Ebabil!
1: Karıştırma lan!
0: Fır... Fır... Fır... Ula bu ebabil nasıl
1: ölü... Memo!
0: Tülo! Sen misin canım?
1: Benim canım!
0: Korkuyorum Tülo!
1: Ben de Memo!
0: Dirilen var mıdır?
1: Bilmiyorum!
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı!
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu! Benim mezarımı kazıyacağız!
0: Yapma! Hani sen ölmeyecektin?
1: Ya iyi ama! Bizim köylü gömmeden...

0: inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin.
1: Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme.
0: Tabi, yoksa inanmazlar ya.
1: Burası iyi mi?
0: İyi.
1: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor. Sen dinlen, ben kazarım.
0: Sağ ol. Memo!
1: Hı?
0: Bak, şu hortum var ya.
1: Evet.
0: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın, öbür ucu da dışarıda kalacak.
1: Ne yarı ki?
0: Beni toprağa gömünce, ben bununla nefes alacağım, böyle.
1: Ulan argile gibi bu.
0: Sonra köyle gidince, gelip beni buradan çıkartacak.
1: Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl, filo?
0: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli, böyle. Tamam mı?
1: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna, tır tır tır tır.

0: Sonun geldi Filo.
1: Hiç belli olmaz Memo.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
2: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
2: Beni üzme Filo.
1: Hadi lan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
2: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
1: Evci asıl.
2: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
2: Geç eline.
1: De hadi.
0: Babamın kanını aldım! Hemen evlendirin beni!
3: Babamın kanını yerde bırakmadın!
4: Silah! Vay silah! Ah silah! Vay silah vay! Ay evimin erkeği! Vay ben başımı nerelere vuram! Ay vay vay vay silah!
1: Yavaş vur ulan karı, ciğerimi delecek!
4: Silah!
1: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et!
4: Silah! Vay vay vay silah!
5: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
6: İyi biliriz.
5: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
6: Helal olsun.
0: Bak benim koç yiğit. Aslan Silom, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Silo!
1: Buna acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha.
0: Silo!
1: Ağlama, Memo ağlama. Beni de ağlatırsınız.
0: Bak Silo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
1: Memo hocam, beni bu kadar sevdiğini valla bilmezdim. Kıyak herifmişsin. Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk onu çişip geldi.
2: Dişini sık Silo, şimdik götüreyim.
0: Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceksin?

0: şimdi kara toprağa.
1: Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
2: Yok ula, bilirim. Kes sesini, duyacaklar.
0: Vaktin o vakti.
1: Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün.
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortuma gelecek, sen çevir.
0: Olmaz kıble.
1: Hortum.
0: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
1: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ulan Mahmut! Ulan Mahmut boğulacağım! Kurtar beni!
1: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa Merif şimdi...
0: Ulan Memo dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin.
2: Memo... Ortum ağzıma değil... giriyor. Ters gönderin.
3: Ula hortluyu mu ne?
4: Derini de gelmedi.
5: Toprak kabul etmiyor.
3: Aman Allah'ım.
5: Herif derini.
6: Yo bence geberiyor.
1: Ulan Sülo nasılsın? Maşallah, maşallah.
2: Ulan ben az daha geberirdim.
1: Niye? Hadi şimdi kimse görmeden git. Tamam mı?
2: İyi de yol parası.
1: Ne olmuş yol parasına?
2: Bilirsin mahpustan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur.
1: Ulan Sülo. Seni vursam daha karlı olurdum ya, neyse. Vay. Al kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Artık sen yoluna, ben yoluma. Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha.
2: Yahu sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü.
1: Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.

0: hadi ne oluyor ya?
1: Hadi
2: ağam.
1: Derin ağabey ben.
3: Cano.
4: Buyur Memo.
3: Cano kız.
4: Buyur Memo.
3: Cano bilir misin?
4: Niye ki Memo?
3: Cilveler mi kız? Geç şöyle yatağa.
4: Geçeyim Memo.
5: Başlık parası dedin. 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım.
3: Allah.
5: Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan ikisi gitti. Evet. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin. O ne be? Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı? He?
3: Aa! Cendermeler!
4: Viş aney! Kimler kimler?
3: Cendermeler, cendermeler!
5: Kurban Uy. Olan bey! Elin ayağını öpem! 5 dakika müsaade et, sonra al git beni!
1: Kanun namına Memo! Aç kapıyı, teslim ol!
5: Bey, ben senin ayağındaki keçen olan! 15 yıl yatacağım damda! İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteye!
1: Aç dedim! Çekil kapının arkasından!
5: Dur, dur! Çekilirim!
4: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo. Sen benim tek erimsin.
3: Yok canım, korkma. O Huyarto Sulo hapisten çabuk çıkarsın demişti. Nefsi müdafaadan. Hoşça kal canım.
4: Bekleyeceğim Memo. Memo, bekleyeceğim.

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ ol az.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir çıkara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidirem.
1: Oh! Sen keyfine bak. Biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya. Meraklanma.
1: İnşallah.
3: Vallahi yakarım!
0: Şimdi...
1: Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför, durdur otobüsü! Kalkın lan ayağa! Kalkın!
4: Yine yaşa ulan!
3: Dur! Yine! Geç şuraya! Geç şuraya lan şöyle! Geç ulan şuraya! Ver bakalım! Çıkar bu! Çıkar bu! Ver bakalım! Sen de yakın lan! Çıkar!
5: Ulan senin suçun ne ki?
1: Adam vurmuş ha!
5: Ha? Sen de bizdesin! Mahpusa gideceğine takıl bizi peşimize! Reis kabul edirse bizimle kalırsın!
1: Sağ ol!
5: Yürü lan!
0: Ya ya ben ne olacağım?
5: Hayır lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu!
5: Sen de gel! Hadi lan, dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Yürü lan! Gidiyor!
6: Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiru! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
7: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam vurmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirse?
7: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlkokul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklayacağım.
1: Oh!
7: Hey, hey! Bu davaroların Memo! Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Ya.
7: Ula 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Lo şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor. Silahımı çektim, doğrulttum üstüne.
0: Ama babu, kendine gel.
1: Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
7: Sıfata bak, neye benziyor.
1: Evet, haklısın. Hıyara benziyor.
7: Estağ! Kim bu fazlalık lo?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmir mi sen?
7: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
0: Vurmayın ağam! Ağam vurmayın! Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya!
0: Yo, hani sen onbaşıydın? Hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyım.
0: O yarın altını öpeyim, hatırla yahu!
1: Ha, çok iyi yemek yapar, karı gibi.
6: Haya!
1: Ha.
0: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
7: Ne dersin?
1: İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
0: Sağ olasın.
7: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görset.
0: Ben üstüne.
7: Hey! Yarın ilk soygunu... Davar onun şerefine yapayım ki! Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım! Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Memocan. Aha, topu topu 50 gaymen var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ha.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
2: Bir nara duymuşam, sanki dersin gök gürüldü.
3: Uş ya ya!
2: Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğunu düşündü. Bir bakmışam, da var o dağdan ini.
4: Yapma ya, bizim de var mı?
3: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o!
2: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Ama ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne. Sanki o yüze bir nur gelmiş.
5: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
4: Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
6: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
7: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay!
8: Can kurban böyle eskraya valla!
3: Şu ağayı da bir şikayet edek ona.
9: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
2: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin.
4: Vay baba, gelse adamı
2: Canosunu çok özlemişti.
10: Bu seferki soygun bereketli olmuştur. Davar onun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Devaro.
1: Sağ olasın Bekiro.
10: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver lan.
1: Allah'tan hak mıdır bu Memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin lan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekiro'ya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor Memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da ama ben şimdi gidiyorum Bekiro'ya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğu yine.
0: Tabi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hır bu? Ha ben Bekiro'ya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana.
1: Hı? Gidiyorum vallahi.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidiyorum.
0: Dur, peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki, iki sana, iki bana.
0: Tamam.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. 100 verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim yerime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor vallahi.
0: Sevabını... Nereden musun?

0: Yahu Allah'ını dinini seversen şu bulaşığı yıka.
1: Bırak bulaşığı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklayır?
1: Mümkünü yok, söyleme.
0: Vallahi ben de gider, kanını almadığını söylerim, ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var, alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden, esahtan vurur. De hadi git, hı. Git yıka bulaşı. Ulan ankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor, alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yo, benim demem o ki, ama kalsın. Madem istemezsin, gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
2: Ah Cano, ah!
3: İyiler,
4: dört evet. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış. Aman, o salak git eşkıyalığından
3: yok! Daha da kız oynatilermiş.
4: Susun be edepsizler, nereden uydurun siz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
3: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
4: Öyle ya, ne sandın? Acur karı, yürü kız! Geldim anne.
5: Hanana! Hanana!
4: Ne var ulu?
5: Size Memo'dan haber getirmişim.
4: Ne haberi? Hele ses konuş.
5: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Uy. Davaro diye dağlarda nam salmıştı.
4: Aney!
5: Bütün eşkıyalar karşısında selam duruyor.
4: Ah,
5: aha, bu paraları da sana yolladı Hanu Hanım. Ah.
4: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo.
5: Ha, Cano'ya da. Dur. Aha, şunları yolladı.
6: Uy. Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
5: He. Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
4: Ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüşüdüm.
5: Sağ olasın Hanu Hanım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle çoban.
6: Güle güle.

0: Ula beter etmişsen benim Memo. İçime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir'o? Güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma

0: Siz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Davaro ağam, Bekiro ağam köyümüze şeref vermişsiniz.
1: Hiç telaşa lüzum yoktur. Mala cana dokunmayacağım. Davaro ailesini ziyarete gelmiştir.
0: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
2: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
0: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
1: Hadi buyurun öyleyse.
2: Bekir o, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
1: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
2: Yahu ben Cano'ya gidirim.
1: Dağılın lan, etrafa göz kulak olun.
0: Buyurun, buyurun ağalar, buyurun.
2: Gitseydin.
0: Ya buyurun, şöyle istirahat buyurun hala bir iki dakika. Geçin, geçin buyurun.
1: Ramocan!
3: Buyur ha!
0: Ağalara birer demli çay ala.
4: Sağ olasın.
2: Bekiro, ben Cano'ya gidirim.
1: Ama çay!
2: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet, afiyet olsun. Olsun.
2: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya.
2: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
2: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız.
3: Seni bulmuşak bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye.
2: Yahu halden anlamıyor musun?
4: Hele bir lahmacun ye.
2: Başımdan be. Ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
5: Yiğit oğlum, Memo benim, hoş gelmişsin.
6: Memo, hoş gelmişsin.
2: Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
6: Hemen giderim Memo, hemen giderim.
2: Aney?
5: Anan kurban sana yiğidim, hasret kalmışım sana.
2: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamışım.
5: Evde su var oğul.
2: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
5: Tamam, giderim. Rüzgar gibi gidip getiririm.
2: Yo yo yo. Hiç acele etme, ağır ağır getir.
5: He.
2: Allah Allah. Anlamıyor, ne cahil karı ya. Oh. Gelirim, Cano. Bekle.
7: Yakında gideceğiz buradan Ayşuk.
8: Nereye ki?
7: Valla bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık.
8: He.
7: Burada nasibimizi aldık. Giderik büyük şehre.
8: Ya hıyar tarlası?
7: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo, ben ne derim, sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm.
8: Hmm.
7: Memo'nun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
3: Hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim.
4: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
1: Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
4: Parayı kaptırdınız.
0: Benim yanımda çalışmak ister misin?
1: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
6: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
4: Paran için davacı mısın?
1: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
7: Fadime yarın 16.15'te TV4'te.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Evet.
8: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leyslik.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim duruyu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Matro, haz için tasarlandı.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.

0: Harika Tarifler sunuyor.
1: Ne Bergis, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
3: En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Eyvah! Ekmek para sende gidiyor.
5: Ne oldu ki herif?
4: Jandarmalar memoyu götür. Gömünün yerini bir o bilir. Ne? Ben şimdi...
5: Boş ver herif. Sen mi içerisinde bulursun babu?
4: Bulurum değil mi?
5: He, tabii.
4: Ya o ekmek para senden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa Cano mu? Cano! Cano!
2: Memo! Memo, gel hele, gel!
1: Sen Cano değilsin, kimsin?
2: Vıy, aşk olsun, beni tanımıyor musun?
1: Yo, çıkartamamışım.
2: Canım, iyi bak hele.
1: İyi bak hele.
2: Tamam mı?
1: Aa, yoksam sen Cano'nun arkadaşı Sidikli Fato musun?
2: He? Çüş!
1: İndir peçeni, tanı ya.
2: Olmaz, no mahrem vardır.
1: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
2: Belki evli erkeklerden hoşlanırım.
3: Yuh ulan, tanı artık ulan!
1: Aa, Sülü!
3: Sus ulan!

0: Ne işin var senin burada?
1: Seni kurtarmaya gelmişim.
0: Deme ya.
1: Önce al şu böreği.
0: Börek, çok severim. Şşt. Sağ ol canım.
1: Yeme.
0: Yo, ben böreğe dayanamam.
1: Yeme derim oğlum.
0: O halde niye getirdin be?
1: Mem hocam, tepsinin içinde çarşaf var.
0: Aa. Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunu?
1: Da var. Ulan çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
0: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip sonra...
1: Ulan bırak böreği. Git hele aya, çarşafı giy, seni karı sansınlar.
0: Yo, ben karı kılığına girmem.
1: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
0: Cano? Peki. Ne yapalım?
1: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
2: Ula avrat!
0: Bana mı değilsin?
2: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında lav?
0: Karımı aç... Yok, kocamı arayayım.
2: Kocanı mı?
0: He ya! Çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
2: Ulan bu surata hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
0: Ama.
2: Hadi oradan pis karı sende! Yürü! Geç bakayım ben diğer iş tarafına! Geç!
0: Ben kocamı isterim!
2: Geç!
0: Kaldırıyorlar! Kocamı istiyorum! Şuradan şuraya gitmem vallahi! Kocamı isterim! Musto! Musto!
1: Bakırma lan davar gibi!
3: Görmüyor musun sen? Kocan senden kaçır!
0: Alacağın olsun! Gün gibi karına gelmezsin he! Boynun altında kalsın he mi?
3: Gel gidelim kardeş! Amur, erkek milleti de girme!
1: Yürü ulan, çıkardık!
2: Öyle mi? Allah bu kadının kocasına sabırlar versin!
1: Çabuk tez ola!
0: Anlamasınlar kaçtığını!
1: Oh, yok yok! Artık feraha çıktık! Üff! Ulan Memo, avratlık da sana pek yakışır!
0: Sen kendine bak, bir gibi kritisi!
1: De hadi, lafı bırak da yürü!
0: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya?
1: Yoo, köye gitmek yok.
0: Niye ki?
1: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
0: Ne dek?
1: Şimdi sen evine gidemiyorsun, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
0: Ne kaçırdın lan beni?
1: Dinle şimdi sen. Büyükşehre giderek.
0: He?
1: Yok, İstanbul'a.
0: Don yok hıyar, nasıl gidiyik İstanbul'a?
1: Ola, oğlum. Peki, Bekir onun paraları ne güne duruyor?
0: He? Şimdi anlamışım, beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına!
1: Hoşo, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
0: Sen git o palavrayı babana anlat.
1: Ona bak, ölmüş babamı karıştırma, sorun fena olur ha! Neyse, bakmam hocam. Herifi zaten geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
0: Cano da gelecek mi?
1: Hele önce biz gidelim, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba, bir elin lahmacunda, bir elin çiğ köftede.

0: انت هي دقتك
1: بابا ده هادي هادي
0: يري لا يري

0: afuera.
1: Anahtarınız.
2: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
0: Neresiniz?
2: Ya ne bileyim.
0: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
2: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
0: Vallahi iyidir.
2: İyidir tabi.
0: Yavaş ulan ayı, çökerteceğim lan Somya'yı.
2: Ula şimdi ne yapar?
0: Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım.
2: İyi. Daha önce ne yapacaktık ula?
0: Ne yapacaktık?
2: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
0: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
2: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin. Bu da benim karıya. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
2: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
1: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
1: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
1: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Öyle. Bir de karıları getirebilseydik.
1: Ya dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki kafam ticarete müthiş çalışıyor.
1: O zaman bir lahmacun fırını açalım. Ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
1: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum.
1: Haa, doğru öyle ya. Yahu, zaten bu İstanbul dediğin bir şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
0: Ben bu İstanbul'u.
1: Ben bir lahmacun fırını açarım.
0: Ben de bir döner burger salonu.
1: O ne lan?
0: Dönerin Almanya görmüşü. Bilmiyorum, cahil ayı.
1: Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
0: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
1: Hadi şerefe.
0: Şerefe.

0: Yok canım. Oğlum kaç para?
1: 600 lira.
0: Ha, al bakayım şu bini. Üstü kalktı.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi kızlar içeri.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi. Sen için böyle hava der giyinmişsin yavrum.
3: Mamu.
4: Silo.
3: Vay Mamu ya. Ne işin var lan burada?
4: Hiç. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
3: Yo.
4: Ya. Gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
3: Madem ısrar edersin.
4: Gel gel otur hele.
3: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
4: Senin ne işin var burada?
3: Şey, iş konuşurduk da... ...şu benim lahmacun fırını var ya...
4: Ha?
3: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak... ...ben anlaşmaya çalışıyordum.
4: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
3: He.
4: Bu kıyafetle mi çalışacak?
3: Mevsim sıcak da.
4: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerik belledin ha! Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.
3: Yok vallahi kardeş. Çok azını harcadım. Ona bak. Çoğu burada ya.
4: Peki yediğin paralar? Hırkız?
3: Memo. İtibarımla oynarsan.
4: İtibarına. Ula geberteceğim seni.
3: Gebertemezsin.
4: Niye?
3: Ben zaten ölüyüm. Unuttun mu?

0: Unutur muyum ulan? Oyalandı. Şimdi Esah'tan öldüreceğim seni.
1: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
2: Bana bak! Hadise çıkarma! Beyi rahat bırak!
0: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
1: Evet, Eşkıya Davaro. 50 leşi var.
0: Yerim ulan hepinizi! Savunun! Vurun! Ver lan çantayı! Düş önüme bak! Yürü! Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış sarayım.
1: Eline de var.
0: Terbiyeni bozma. Bak canım, dur yarana bakayım.
1: Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha.
0: Bir türlü karar veremeyim. Ah da var kafa. Ben seni başta vuracaktım ki cümle alem kurtulacaktı. Az daha paralar gidiydi elden lan. Gel.
3: Süleyman Hıyarto.
1: Benim.
3: Size bir telgraf var.
1: Ver bakayım, hayırdır? Anne!
0: Ne diye, ne oldu?
1: Ben mahvolmuşum.
0: Desene lan, ne oldu?
1: Avradan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
0: Senin avrat seninle evli değil miydi?
1: Yoo, evliydi. Ama ben ölünce karı boşta kaldı.
0: Kalınca da...
1: Ağabey göz koydu.
0: Allah mesut etsin. Aslında bizim ahiyarın tekidir ya.
1: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
0: Sen gidersin köye.
1: Niye gidemem ki?
0: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
1: Ama yalandan.
0: Herkes sahi bilir. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
1: İyi ama karı elden gidiyor ya.
0: Sen köye gidersen benim canı elden gidiyor.
1: Bırak beni giden.
0: Olmaz.
1: Ayağının altını öper.
0: Olmaz derim. Hele gitmeye kalk. Vallahi vururum seni.
1: Vay ben ölmüşem, ben yanmışam.
0: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
1: Gitti, gitti Ayşo.
0: Yeter lan uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
1: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
0: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
1: Haşa ne münasebet.
0: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
1: Gayet tabi. Sen bir kere Davaro sülalesindensin. Sen Davaro...
0: Sağ ol. Sen de kıya...
1: Sağ ol eskik olma.
0: Ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin he? Bende sarhoş hali var mı ulan he? Var mı?
1: Yok. Ayşo!
4: Aganleri bulsa bulsa taka Nuri bulur.
5: Ya ben taka abim nerede bulacağım?
4: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelir.
6: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın müstakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
4: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
5: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
7: Canavra!
4: Aferin.
8: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız.
9: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu ki?
4: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
5: Benim dediğim biraz somurt uçak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
4: Akkala! Sizinkiler sağ kalasın diye teştitular ispildir çizgi.
10: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
11: Öyle bilirim doktor bey.
12: Hamsi lekesinden mi?
10: Hayır, kurşun tanesinden.
5: Açan korkudan evlendin benimle.
11: Güllü, yavrum.
13: Güllü geliyor Güllü. Yarın 18'de TV4'te.

0: da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: yapamaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

sen sor ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti furdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevimiz ya.

0: Hadi gelin, kalk oynarız.
1: Yok, istemiyorum.
0: Aa, hiç olur mu? Gelin dediğin oynar, kalk.
1: İstemiyorum dedim ya, ben gitme şunlar, kalk.
2: Kalk ulan, kalk. Oyna dedim, kalk.
1: Sen kimsin lan?
2: Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo.
1: Silo!
2: Var mı kız, yavaş, hadi oyna.
3: Al işte, demedi mi dümenden ağlıyı diye? Köçek gibi gırıtı.
4: Herif öldü gününe kaldı. Baksana
3: sana fırıcı. Ya.
2: Ula Silo bu!
5: Ula Silo'dur!
6: Yok canım, Silo öldü!
5: Getirdik ağam!
2: Emret ağam!
7: Herif konuşuyor!
2: Demek ölmemiş!
7: Ula sen ölmedin mi?
2: Ölmemişim ağam!
7: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
2: Yok!
6: Biz kimi gömdük?
2: Memo ile bir dümen çevirdik, ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
1: He! Yalan söylesin ulan! Benim oğlum böyle dalavara etmez! Çekilin!
2: İşte gördün mü sen yaşarım ya?
1: Benim oğlum evdir, lanını yerde komaz!
2: Komuştur hanı o, ne vuruyorsun
1: çekil.
2: Ben?
7: Vay alçak Memo!
6: Memo teki çıkmıştır! Rezil Memo!
8: Bütün köye atmıştır kasırı!
2: Biz de onu bir kol sandık! Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidiyor.
7: Ben bu karıyı sana vermem.
2: Niye ki ağam?
7: Çünkü sen resmi ölüsen. Ölü adamın da karısı boştur.
2: Ama görürsen yaşarım.
6: Sen merak etme ha! Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
2: Memo!
5: Memo gelmiştir.
6: Yetti ulan! Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
9: Memo kardeş, kıyma erime. Karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız, bağışla.
7: Vur ula vur! Kurtar namusunu!
1: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını! Babanın kanını yerde koma, rezil etme alemi!
6: Lan!
2: Memo kurban, beni fırmır mısın? Canımı almır mısın?
6: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam! Sen cezanı mapusta çekmişsin!
9: Sağ ol ağam! Allah senden razı gele!
6: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
7: Tüh senin suratına tükürem! Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık töreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
6: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin.
7: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem!
6: Kovi misin?
7: Kovirem! Buranın sahibi benim! Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
6: Hoş de ağa! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor!
7: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
10: Öyleyim
7: ağa! Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
10: Borçlu!
7: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
10: Edersin.
6: Edersin. Söyle lan, ağa denem, söyle. Ne kadar borcu var köylünün?
7: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ula ha?
6: Konuşma lan! Haberin ola silah doludur. Söyle, borç ne kadardır? Tut lan şunu. Al köpek, daha istemiyorsun. Al hayvan.

0: sizin al.
1: Ula ne ettin Memur? Hay Allah! Yahu gitti bizim lahmacun freni.
0: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır. Tamam mı? Tamam mı ha?
2: Tamam tamam. Hiç borç yok der.
0: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim. Dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem. Tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.
2: Tamam.
0: Aney, gördüğün gibi oğlum yaramıyor.
3: Yarıyor oğul, yarıyor. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
0: Canım? Canım kurban? Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet illerde süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyorum canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan, sen de kal sağlıcakla.

dünyaca ünlü Kristal Dünyası'nı ziyaret ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız Kristal Dünyası. Evet, dünyaca ünlü markası, Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar Eskinin o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu: hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu. Ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: taşlar nasıl üretiliyor?
1: İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz.

0: bu keyifli dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim.
1: İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar hemen tepemizde. Taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları değil mi? Kavendel Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de kristal dünyasına bekliyoruz tabii ki Avusturya'ya yolunuz düşerse.

0: Burada çocuklar da düşünülmüş.
1: Değerli izleyenlerimiz, dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de. Ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi. Harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba. Ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe Alpler'in zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye Alpler'e tırmanma zamanı.

0: 3000 metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Ötzel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette. Bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var.

0: 2000 metrede bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz.
1: Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim.
0: ...2000 metreden 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor.
1: Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Q. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötzel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız. Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın. Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz. Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az. Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu.
1: US.
0: US, and what do you feel? You are in the top of Alpins, huh?
1: Like I feel exhilarated, like I'm king of the world.
0: What do you think? Do you like this place?
1: This is amazing. I recommend for everybody to come here.
0: Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası. Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası. Tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz. Ve gerçekten çok keyifli bir manzara var. Burada manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz.

0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
2: Yolda bu kızla çarpıştım.
3: Hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim.
4: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
1: Maalesef doğru.
5: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
4: Parayı kaptırdınız.
0: Benim yanımda çalışmak ister misin?
1: Günaydın efendim.
0: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
6: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
4: Paran için davacı mısın?
1: Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
7: Fadime bugün 16.15'te TV4'te.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Rumeli Kavağı'nı gezeceğiz. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

Sevgili seyirciler, Rumeli Kabağı'na geldiğiniz zaman Telli Baba Türbesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Biz bugün türbenin içine girmeyeceğiz ama türbeden görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Türbeye direkt olarak gelen İETT otobüsleri de var. Onu söylemek istiyorum. Telli Baba durağı var zaten hemen. Türbenin başında. Yani Rumeli Kabağı'na gelmeden önce, içeriye Rumeli Kabağı'nın içine girmeden önce Telli Baba'nın türbesini ziyaret edip öyle Rumeli Kabağı'na gidip güne kahvaltıyla ya da yemekle falan başlayabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Genellikle pazar günleri ziyaret bakımından fazlasıyla yoğun olan bir türbeymiş. Peki Telli Baba Türbesi'ne neden Telli Baba Türbesi deniyor? Telli Baba Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde orduda tabur imamı iken şehit olmuş. 80 yıl önce de hastalıklı bir genç kızın onu rüyasında görmesiyle birlikte mezarı ortaya çıkarılmış. Ve o günden sonra iyileşen genç kızın peşinden birçok insan bu türbeyi ziyaret etmeye başlamış. Bunu belirtebiliriz sizlere. Buradan türbenin girişinden alacağınız telleri Telli Baba türbesine bağlıyorsunuz. Dileğinizi, duanızı ettikten sonra türbeye bağlıyorsunuz. Bir inanışa göre buraya gelen genç kızların kısmetinin açıldığı ve sonrasında evlendiği söyleniyor. Bir inanışa göre.

Şimdi Rumeli kabağı denince akla ve internete yazdığınız zaman midye direkt çıkıyor. Midyenin merkezi burası olarak biliniyor. Burası da midyecilerin olduğu barakalar. Diyeceksiniz ki Yıldız, orada neler yapılıyor? Burada ne mi yapılıyor? Burada midyeler hazırlanıyor. Türkiye'nin ve İstanbul'un çeşitli yerlerine midye buradan dağıtılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz da zaten biraz önce söylediğim gibi midyecilerin olduğu barakalar. Burada tezgahlar açılıyormuş. Buradan geliyorsun, midyelerini alıyorsun.

0: Midyeci barınaklarının oradan geldik, balıkçı barınaklarının oraya. Birazdan da zaten tekrar buraya geleceğiz. Hatta birkaç balıkçı abimizi görürsek sohbet de edeceğiz. Ve şimdi Rumeli Kavağı aslında baktığınızda küçük bir yer. 3500 gibi bir nüfusu varmış sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Rumeli Kavağı'nda burası Liman Caddesi olarak geçiyor. İsterseniz kavağa geldiğiniz zaman buradaki kahvehanelerin birinde çay ya da kahvenizi içebilirsiniz. Hemen Mithat'ın sağ tarafındaki birazdan zaten geleceğiz. Tarihi bir fırın var. Yine kavağa geldiğiniz zaman o fırından alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle direkt olarak sağ tarafımda görmüş olduğunuz gibi çocuklar için oyun parkı var. Şurada gördüğüm kadarıyla oturacak yerler var. Bir sandviç ya da simitinizi alıp buradan çayınızı söyleyip orada da boğaza karşı bence keyif yapabilirsiniz. Sence Mithat?
1: Evet.
0: Evet dedi Mithat da. Liman Caddesi'nde yürüyoruz şu anda.

Liman Caddesi'nden yürüyerek geldik Rumeli Kavağı iskelesinin olduğu yere. Şimdi Rumeli Kavağı Eminönü, Eminönü Rumeli Kavağı. Onun dışında şöyle bakıyorum bir Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı, Sarıyer, Poyraz. Yani hemen hemen her yerden Rumeli Kavağı iskelesine vapur var. Ve bence bu çok güzel bir şey. Sence Mithat? Hani arabayla gelmeye üşenenlere, ben vaktimi trafikte harcamak istemiyorum diyenler için şehir hatları vapurunun sitesine girerek saatlerine bakabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz taksi var. Deniz taksi uygulamasını indirdikten sonra bunu bazı programlarımda iskelelerin yanında özellikle belirtiyorum. Deniz taksiyi de yine vapur iskelelerinin yanaştığı her iskeleye çağırabiliyorsunuz. Örneğin bu iskelede deniz taksinin yanaşma noktası. Diyeceksiniz ki Yıldız'cığım, deniz taksi bize pahalıya mal olabilir, vapur daha uyguna gelir. Deniz takside bir kişi ya da 10 kişi fark etmiyor. Bir kişi de örnek veriyorum 500 liraysa 500 lira verip gideceği yere gidiyor. 10 kişi de 500 lirayı bölüşüp gideceği yere gidiyor. Onun da uygulaması var, yine indirebilirsiniz uygulamadan.

Şimdi güne kahvaltıyla başlayalım dedik. Rumeli Kavağı'nda kahvaltı yapabileceğiniz gerçekten güzel yerler var. Hem 3. köprü manzarasını hem de deniz manzarasını görebileceğiniz. Ben nereye gideceğim? Kahvaltı yapmak için çay bahçesine gideceğim. Hemen Rumeli Kavağı vapur iskelesinin yan tarafında güzel bir çay bahçesi var. Ben orada güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağım. Sonrasında balık yemek için sizi başka bir yere götürebilirim. Bu arada sevgili seyirciler, şunu da belirtmek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman Liman Caddesi'nden biraz daha ileriye gittiğiniz zaman yine kahvaltı yapabileceğiniz, ayağınızı kuma basıp da kahvaltı yapabileceğiniz ve balık yiyebileceğiniz de birçok yer var. Ama ben burayı bugün kendime uygun gördüm ve burada kahvaltı yapmak istedim. Siz de Rumeli Kavağı'na gelirseniz kahvaltısı nasıl, fiyatları nasıl bilmiyorum ama bence burayı tercih edebilirsiniz.

0: Kahvaltımız geldi sevgili seyirciler. Bal, kaymak, şöyle tereyağı, börekler, peynir çeşitleri. Az gibi gözüken bence dolu bir kahvaltı. Sence Mithat'cığım?
1: Evet.
0: Evet dedi. Hemen sol tarafımda da balıklar. Hatta balıklara hemen ekmek atalım.

Kendimi Ege Akdeniz sahilinde gibi hissediyorum. Hafta içi geldiğinizde bu arada Rumeli Kava daha sessiz sakin oluyor. Onu söylemek istiyorum size. Bak nasıl kapışıyorlar. Hafta sonu geldiğinizde burada hiçbir yerde oturacak yer bulamazsınız sevgili seyirciler. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve kahvaltıma başlıyorum tabii ki börekle. Reçeller de burada yapılıyor bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Ve menemenime ekmeği banıyorum. Ben kahvaltımı yapayım. Siz de şöyle bu güzel manzarayı izleyin. Kahvaltım bitince tabii ki buluşalım.

Hemen Rumeli Kavağı'nın karşı tarafında Anadolu Kavağı var sevgili seyirciler. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Hatta tepede Yoros Kolesi var. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman birçok sokak hayvanının olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Kedi, köpek hiçbir şekilde zarar vermiyorlar. Bunu söylemişken bir kap su, bir kap mama diyelim güzel dostlarımız için ve sahilde yürümeye devam edelim. Şimdi Rumeli Kavağı'nın sokaklarını karış karış gezeceğiz. Burada zaten yani burası bu cadde Rumeli İskele Caddesi olarak geçiyormuş. Biz ilerleyen dakikalarda balık yemeye gideceğiz bir yere. Rumeli Kavağı'na eğer belediye otobüsleriyle gelmek isterseniz 25A numaralı İETT otobüsüne binip Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Bak balık yemeyen insanlar için kömürde köfte ekmek de varmış. Her yerde köfte yenmez, köfte köftecide yenir. Anne köftesi yazmışlar.

Yıldız'ım ben tatile gidemiyorum. Nerede denize girsem İstanbul'da diyorsanız ve kafa dinlemek istiyorsanız hafta sonu çok ciddi söylüyorum Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Hafta sonları burada adım atılacak yer olmuyor. Zaten belirtmiştim hafta içi daha sakin olduğunu Rumeli Kavağı'nın. Şimdi burası bir market aslında. Marketin dışında işte şapka, deniz şortu, mayo, simit aradığınız her şey var. Yani hazırlıksız geliyorsanız ve canınız denize girmek istiyorsa buradaki plajlara gidip ve buradan alabileceğiniz herhangi bir deniz ürünüyle plaja gayet rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Kolay gelsin. Vallahi bana gayet, bilmiyorum. Mithat sen ne düşünüyorsun? Gayet uygun dedi. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul içinde tatil yapabileceğiniz bana göre en güzel ve fiyata en uygun yerlerden biri, ben öyle düşünüyorum. Rumeli Kavağı İstanbul'un en kuzeyinde yer alıyor sevgili seyirciler. Karadeniz'e giriyorsunuz bu arada buraya geldiğiniz zaman. Tabii denize girdiğinizde biraz da dikkat etmeniz gerekiyor. Yanlış mı düşünüyorum Mithat bilmiyorum ama buradan kolay bir şekilde Garipçe'ye gidebilirsiniz. Buradan kolay bir şekilde Rumeli Feneri'ne gidebilirsiniz ve buradan yine kolay bir şekilde Kilyos'a gidebilirsiniz diyelim. Ve meydana geldik. Sizi şöyle buralarla baş başa bırakalım. Sanırım biraz fazla konuştum çünkü.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Haydi. Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yiyemez. Karışık aşka gel.

0: Gel aşka.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: biz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yılında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

Bakın Rumeli Kabağı vapur iskelesi hemen karşımda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ki akşam buradan manzara daha bir güzel oluyordur kesinlikle. Ve böyle güzel bir park. Hemen sol tarafta liman var. Telli Baba Türbesi bakın biraz ileride ve yukarıda Rumeli Kabağı'nın giriş

İçindeki biz oraya da gitmiştik. Şimdi Rumeli kabağı küçük ve şirin bir aslında balıkçı köyü. Rumeli kabağı, Rumeli Feneri ve Sarıyer arasında bulunuyor sevgili seyirciler. Nüfusu 3500-4000 civarı. Buraya genellikle dışarıdan gelenler, yani İstanbul dışından gelenler yerleşmiyor. Buranın çoğunluğu zaten uzun süredir burada yaşayan insanlar. Hani kökeni burada olan insanlar. Doğu Karadeniz göçmenlerinden oluşuyormuş genellikle Rumeli kabağında yaşayanlar. Onu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman bütçenize göre her yerde her şeyi yiyebilirsiniz. Benim kahvaltı yaptığım yerde mesela iki kişilik kahvaltı 180 liraydı. Ama biraz daha ileriye gittiğiniz zaman iki kişilik kahvaltının 250'ye 300'e çıktığını da görebilirsiniz. Farklı farklı mekanlarda. Onu da belirtmek istiyorum. Denize girebileceğiniz yer diye belirttik burayı tabii ki. Plajlar var. Hafta sonları insanlar denize girmek için geliyorlar ama tekrar belirteyim. Denize girmek istiyorsanız hafta içi burasının daha sakin olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen karşımda liman var. Zaten Midyeci barınaklarına gitmiştik. Midyeci barınakları da hemen limanın arka tarafında. Şimdi limana birazdan müsaitse eğer orası gideceğiz. Hatta birkaç balıkçı abiyle konuşuruz. Buradan tekne kiralanabiliyor bazı tekneler. O teknelerle boğaz turu da yapabiliyorsunuz. Ve sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum.

0: Şimdi sizi Rumeli Kavağı'nda Liman Caddesi'nde çok ama çok güzel bir fırına getirdim. Yıldız, bu fırının özelliği ne diyeceksiniz? Birincisi 24 saat açık olması, ikincisi 50 yıldan fazladır bu fırın burada var. Anam yavaş, yavaş azıcık yavaş. Bak taze taze ekmekler çıkıyor. Ekşi mayalı mı dersin, glutensiz ekmek mi dersin, Trabzon ekmeği mi dersin ya da mısır unundan yapılan ekmek mi dersin? Sarı mısırlı ekmek, zeytinyağlı ekmek, başka? Tereyağında sütlü tam buğday ekmeği. İlk kez duydum o ekmeği.
1: Evet, normal tam buğday.
0: Normal tam buğday, başka?
1: Çavdar.
0: Ama çok çeşidin var. Onun yanı sıra, ekmeğin yanı sıra burada bakın şöyle kurabiye çeşitleri var. Simit, bak açma kıymalı pide varmış. Hemen biraz önce gittiğimiz Boğaz'a Sıfır Park'ın karşısında bu fırın. Al fırından tahinli çöreğini ya da elmalı şöyle kurabiyeni, simidini açmanı. Geç parka, banklara otur, soğuk meşrubatını da al ya da yandaki kahveden çayını söyle, al sana kahvaltı. Şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında Yıldız sizi hemen yan taraftaki Naim abinin kahvesi var. Oradan karşılasın. Kahve ve çay nerede içilir? Vallahi kahvehanelerde. Benden söylemesi.

Valla ben genelde böyle yerlere gittiğimde ki geçen Samatya'ya da gittik. Kahvehanelerde oturup çay kahve içmeyi seviyorum. Bir de fiyatlar diğer yerlere göre daha uygun oluyor bence. Burası da Liman Caddesi'nde bir kahvehane. Hemen fırının yan tarafında onu söyleyebilirim size. Şimdi ben oralet içmeyi özledim. Şöyle göstereyim. Vallahi çok özledim biliyor musunuz? Eskiden benim babam Alanya'da dükkanı vardı, Türkçüydü. İstiyorduk oralet. Vallahi geliyordu, canımız sıkıldıkça oralet istiyorduk. Bir de güzel oluyordu tadı. O gün bugündür oralet içtiğim yok, yemin ederim. Ha diyorsanız ki eğer, ben bir şeyler atıştırmak istiyorum. Burada yiyecek yok ama şöyle yapabilirsiniz. Fırından aldıklarınızı ya da kendi getirdiklerinizi burada yiyip çayınızı, meşrubatınızı ya da yanında kahvenizi buradan söyleyip içebilirsiniz. Getirdiklerinizi de yanında yiyebilirsiniz. Oraletle başlayacağım ya. Vallahi oralet içmeyi özledim.

Vallahi çok güzel bir tatlı. Sen sever misin oralet? Öyle mi? Bir de bunun kivilisi, elmalısı falan oluyor. Kapalı Çarşı'da, Mısır Çarşısı'nda falan çok satılıyor. Sevgili seyirciler. Ben başka yerlerde görmedim fazla. Sen bir tat. Gerçekten bak, Kapalı Çarşı'da ve İstanbul'da Mısır Çarşısı'nda daha çok satılıyor. Ben onun dışında oraleti, işte elma çayını, hani böyle karıştırdığımız elma çayını, sallama falan değil. Ya da kivili çayı, yine böyle oralet gibi başka bir yerde görmedim. Düşünüyorum de valla görmedim.

0: ile Kavağan'a geldiğiniz zaman bence mutlaka balıkçı barınağına, bulunduğumuz yere uğramanızı tavsiye ediyorum. Hem birbirinden güzel tekneler var, balıkçı tekneleri var. Hem de o balıkçı teknelerinin içinde bence birbirinden güzel insanlar ve aslında renkler var. Şimdi 1 Eylül'de av yasağı bitiyor deniyor değil mi?
1: Evet.
0: Av yasağı bitiyor. Siz 1 Eylül'e kadar ne yapıyorsunuz?
1: 1 Nisan, 15 Nisan'da bitiyor.
0: Tamam, ha bitti. 1 Eylül'de başlıyor. Ters söyledik, çok pardon. Tamam.
1: O zamana kadar ağlarımızı yapıyoruz, motorların bakımlarını yapıyoruz. O zamana kadar zamanı geçiriyoruz işte. Kendi bakımlarımızı, sezonu hazırlıkları tamamlıyoruz. 1 Eylül'de de bismillah deyip denize çıkıyoruz.
0: Oh ne kadar güzel ya. Peki bir şey soracağım. Bu ağların tamir edilmesi ne kadar süreyi buluyor?
1: Ya 4 ayı buluyor. Ağlar gerçekten olsun, tekneler mi? Olsun. 4 ayda oluyor yani.
0: Hiç bu arada bir yere gitmiyorsunuz. Biz geçen Rumeli Fener'ine gitmiştik değil mi Mithat? Orkinos için açılmışlardı. Evet. Siz Orkinos falan...
1: Yok, biz Orkinos'a gitmiyoruz. Onların tekneleri ayrı.
0: Ha. Kaç gün denizde kalıyorsunuz?
1: Değişiyor denizde kalmak. 3 gün, 4 gün, 1 gün.
0: Hadi ya. Peki getiriyorsunuz balıkları direkt Rumeli Kavağı'nda mı satışa sunuluyor?
1: Direkt Gülpınar Balık Haline.
0: Ha, Balık Haline gidiyor. Buradan alamıyoruz yani.
1: Ya.
0: Ama şunu da belirtmek istiyorum balıktan konu açılmışken. Rumeli Kavağı'na geldiğiniz zaman taze taze balık alabileceğiniz balık tezgahları var. Balık lokantalarının da yanı sıra.
1: Tabii. Kavağa gelsinler, akşam beni bulsunlar.
0: İsim?
1: İsim Mehmet. Akşam beni bulsunlar motorun içindeyken balıkları benden.
0: Duydunuz değil mi?
1: Bunu herkese tamam. Söylemem.
0: Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mehmet valla. Şimdi nasıl tahmin ediyorsun bunu?
1: Şimdi bunu buna donatıyoruz.
0: Tamam. Ben yapabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Bitti mi?
1: Tamam, şimdi sen bunu aynen sonuna kadar devam ediyorsun.
0: Ben gene de işi bilene bırakayım Mehmet'im. Şöyle kolay gelsin. 1 Eylül'de taze balıklarla dönmenizi bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Bu arada bakın, vapurlarla, bu özel bir vapur, belediyeye ait bir vapur değil. Vapurlarla da yine Rumeli Kavağı'na gelebilirsiniz. Ay ne yapıyorsunuz iskelede? Botunuz düştü, onu mu almaya çalışıyorsunuz? Vallahi su şuralarıma falan gelse size yardımcı olup o botu kurtarmak isterdim. Aman dikkat edin, denize düşmeyin. Kavaklı mısınız? Kavaklısınız. Oh mis. Ne güzel bak. Oraya gidemez belki. Ay dikkat et, düşme. Vallahi botu almaya ben gideyim diyeceğim de ben de şimdi programın yarısını suda geçirmek istemiyorum. Aslında güzel olurdu. Daha tatile de gitmedim, suda geçirirdim. Sence Mithat?
1: Evet.
0: Şöyle bir tatil yapmış olurduk. Vallahi tatil yeri gibi. Gerçekten İstanbul'un karmaşasından, kargaşasından uzakta. Şöyle kafamı nerede dinleyeyim diyorsanız mutlaka buralara gelmenizi tavsiye ediyorum. Baksanıza şu güzelliklere, burnumuzun dibindeki güzellikleri bazen görmeyebiliyoruz ya da görmezden gelebiliyoruz.

0: Dondurmayı yerim. Hele bu dondurmayı yerim. Rumeli Kavağı'na yolunuz düşerse İskele Meydanı sokağında köşede bir tane dondurmacı var. Orası da burası. Gel kardeşim. Dondurmacı İsmail Usta. İsmail Usta mısın?
1: Benim patronum.
0: Senin patron mu? Sen çalışan mısın? Nerelisin?
1: Rizelisin.
0: Rize'ye selam olsun. Trabzon'a selam olsun. Genelde balık işiyle uğraşıyorlar. Ama sen dondurma satıyorsun.
1: Ya burası eski dükkan olduğu için.
0: Eski bir dükkan evet.
1: Patron burayı tuttu.
0: Patron tuttu burayı.
1: Ustası da dondurmacı olduğu için dondurma yapmaya karar verdiler.
0: Ustası da dondurmacı olduğu için dondurma yapmaya karar verdiler ve Kavak'ta dediler. Bir dondurmacı olması lazım. Ve Rumeli Kavağı'ndaki bak tekrar belirtiyorum. Tek dondurmacı burası. Valla. 50-60 senelik bir mazisi varmış buranın. Buranın yerlisi biliyormuş zaten. İsmail Usta'dan önce Kamil Usta, önce Yaşar Usta. Oh oh oh. Şimdi de Yıldız Usta geldi.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Şimdi buradaki dondurmalarda kesinlikle katkı yok. Buranın yerli insanı bile bize sabahtan beri açık değildiniz siz biz geldiğimizde. Gece 2'lerde kapattığımız için 12'de falan açıyoruz dedi, öğlen 12'de. Valla buranın yerli insanları mutlaka o dondurmacıya git, mutlaka o dondurmacıya git. İstanbul'un en iyi dondurması burada dediler dediler ve sonunda açıldınız ve biz geldik. Öğlen 11.30-12 gibi açılıyor, gece 1.30-2 gibi kapanıyor burası. Hafta sonu buraya geldiğiniz zaman sırada beklersiniz dondurma yemek için. O kadarını söyleyeyim size. Bak ben hafta içi geldim, şanslıyım. Müşterimizin %90'ı diyor dışarıdan geliyor diyor. Biz de dışarıdan geldik. Yani İstanbul içinden geldik.
1: Karşıdan gelen var,
0: Yeşilköy'den, Yeşilköy'den, Güneşli'den gelen var. Biz de İkitelli'den geldik.
1: Var, oradan da var.
0: Tamam. Beylikdüzü'nden de var. Valla biz de şirketten geldik, İkitelli'den geldik. Şimdi şöyle bir açalım. Gör Mithat. Şu neyli?
1: Bal badem.
0: Bal badem bu.
1: Tahinli.
0: Tahinli. Hemen şunu açalım. Bu çikolata, kaymak. Hemen bunu açalım.
1: Çilek, limon.
0: Çilek, limon.
1: Kavun.
0: Kavun. Orada neler var? Hemen öyle geçelim. Orada neler var bakayım?
1: Antep fıstığı var. İtalyan karameli.
0: Antep fıstığı, İtalyan karameli.
1: Hindistan cevizi, vişne.
0: Hindistan cevizi, vişne.
1: Burada da kivi var. Damla çikolatalı var.
0: Kivi ve damla çikolatalı.
1: Dün pazardı, biraz
0: dün pazardı var. Diyor. Biraz yoğunduz. Eksiklerimiz olabilir diyor. Kardeşim sana bir şey soracağım. Kaç çeşit dondurman var senin?
1: Şu an menüye baktığımızda...
0: Menüye bak bakalım kaç çeşit?
1: 2, 4, 6, 8, 4, 6, 12, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
0: 16 çeşit dondurma var. Helal olsun sana.

o kadar övdüler ki dondurmayı gerçekten. Eğer biz gitseydik ve burası açılmamış olsaydı çok üzülürdüm. Yani 7 top var burada. Şöyle göstereyim. Kivili'yi çok merak ediyorum en çok kardeşim, biliyor musun? İlk kez böyle kivili dondurma gördüm. Bana bir de şey dediler, çikolata kaymağı her yerde yersin, git meyveli dondurmalarından ye dediler bana. Birebir gerçek meyveden yapılıyor dediler. Bak tekrar belirtiyorum, İstanbul'un en iyi dondurmacısı deyip durdular beni buraya gönderenler. İskele Meydanı'nda bu dondurmacı. İyi ki gelmişim gerçekten de. Bu arada birazcık bize torpil geçtiler. Değil mi Mithat? Hepsi sığsın, hepsini görelim. Tadının nasıl olduğunu size de söyleyelim diye. Hindistan cevizi mükemmel. İçinde Hindistan cevizi parçaları var. Limonlu.

Ankara'yla açıyordun kapıyı. Gerçekten bu sokak çok güzel. Bak, köprü sokağına giriyoruz. Köprü sokağında da yine güzel evler var. Ve domates, biber, patlıcan. Böyle görmüş olduğunuz gibi taze taze ürünleri kapınıza kadar getiriyorlar.

0: böyle eski bir evde yaşamak isterdim açıkçası. Anneannemin eskiden böyle bir evi vardı biliyor musun Mithat? Evet, çok güzeldi. Makarayla açıyordun kapıyı. Hatırlar mısın Mithat?
1: Evet, evet.

Sevgili seyirciler, şimdi Köprü Sokağı'nın karşısındaki Maslak Sokağı'na girdik. Burada da böyle birkaç tane tarihi ev var diyebiliriz. Önlerinde dilerseniz anı kalsın diye fotoğraf çekebilirsiniz. Ben daha ileriye doğru gitmiyorum. Yavaş yavaş zannediyorum bize ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Mutlaka Kavak'ta balık yemeden dönmek istemiyorum. Ve plaj tarafında size göstermek istiyorum. Şöyle bir sokaklara göz atın. Ben de yavaş yavaş plajların ve balık lokantalarının şöyle olduğu yere gideyim ve güzel bir ziyafet çekeyim. Hem de biraz orayla ilgili bilgiyi sizlerle paylaşayım.

Balığım geldi. Lüfer, boğazın en kıymetli balıklarındanmış. Valla ben balıktan anlamam, bana öyle söylediler. Soğuk yiyeceklerim geldi. Midye, zeytin, patlıcan ezmesi. Adını unuttum ya. Neydi? Ha, karides. Ki bunun güveçte olanı, karidesin of yıkılıyor, tereyağda olanı var ya. Ekmeğe bam bam, zaten sırf o tereyağını ye. Bir de kaşarlı maşarlı, değil mi Mithat? Levrek marin, atom değil mi şu da? Evet. Bir de salata. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Lüfer de tazecik.

balığın lezzetini anlatamıyorum. Gerçekten çok güzel. Bak dondurma da çok iyiydi. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. O zaman bir hatamız olduysa affola efendim. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenleri, en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
2: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
1: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelir.
3: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
4: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
5: Canavra!
4: Aferin.
5: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
6: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
1: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
2: Senin dediğin biraz somurtacak, gülüp durma kız, ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
4: Hakkala!
3: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditler ispildi çizgi.
4: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
7: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
4: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Açan korkudan evlendin benimle.
4: Güllü, yavrum.
0: Güllü geliyor Güllü. Bugün 18'de TV4'te.

0: bir. Ne bağırıyorsun durmadan be? Kafasını şişirdim Nazmi be. Ha? Ha, burada nereden çıktı? Aa, bu çocuk kimin burada? Sen mi, sen mi yavruladın yoksa bunu? Ha? Bu da ne güzel bebek böyle. Ne ağlar durursun canım? Kafanı mı şişirdi bu köpek senin? Gel bakayım sana yemek vereyim. Gel amcana. Ay, gel, gel, gel. Gel, gel, gel ağlama.
1: Üzülme yavrum, Allah büyük. Gene bir çocuğun olur. Yavrumun yüzünü bile görmedim. Halbuki onu karnımda ne ümitlerle taşımıştım. Yeter artık, ağlama.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Doğumun ani oluşu doktor çağırmamıza mani oldu. Sen de bayılınca çocuk komşuların elinde doğdu. Ama ne yazık ki hareketsizdi. Hemen alıp hastaneye koştum. Maalesef bir şey yapamadılar. Çocuk cansız doğmuştu. Evlenmek vaadiyle kandırılan ve ihfal edilip terk edilen kız kardeşimin gayrimeşru çocuğunun evimde gözümün önünde yaşamasına tahammül edemezdim. Yapabileceğim tek şey onu kendi kaderiyle baş başa bırakmaktı. Ben de onu yaptım. Belki yaptığım yanlış bir hareketti ama çaresizdim. Allah ikimizin de günahını affetsin. Bu iş aramızda kalacak. Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek. Bunu sizden komşu olarak rica ediyorum.

0: topeleşene.
1: Öyle acayip sesler çıkararak susturabileceğini mi sanıyorsun? Evde bir bu eksikti. Bıyaklayan bir bebek öyle.
0: Karnı acıkmıştır beyim.
1: Öyleyse annesini arıyordun. Ya Rabbi ne anneler var şu dünyada. Kazık kadar iki eri bu bebeğe nasıl bakarız biz?
0: Ben şimdi ezan ederim ama alır canım.
1: Dadılığını sen yapacaksan korkarım ömrü uzun olmaz. Buna bir çare bulmak lazım. Çocuk esirgeme kurumuna yollamalı.
0: Benden daha mı iyi bakacak sanayisin onlar? Hele bir besleyeyim de çör. Tokmak gibi mi olur?
1: Bakıyorum çabuk ısındın.
0: Bu çocuk eve şenlik getirecek. Uğur getirecek. Yüzünden belli. Yani kakasından demek istedim. Hay canım yedim bebeği. Hay canım benim. Hay canım benim.
1: İyi not ettiniz mi? Teşekkür ederim. Yalnız ilana şunu da ilave edin. Çocuğun annesi veya babası müracaat ettiklerinde çocuğu büyütmeleri için maddi yardımda bulunacağım. Yarınki gazetede çıkar mı bu ilan? Peki, oldu. Yunus! Yunus!
0: Geliyorum be, geliyorum.
1: Nerede benim sabah kahvem? Çocuğun zırlamasından sabaha kadar uyuyamadım. Ama bu iş yarın bitiyor. Gazeteye ilanı verdim bile.
0: Ne ilanı bey?
1: Yarın sabah sen de görürsün. Hadi git getir kahveyi.
0: Biraz bekleyeceksin.
1: Neden?
0: Çocuğun altını değiştireceğim de. Olmuştur artık. Yedireceğiz, acele etme. Hadi artık yediralım.
1: Sen kendin yedir. İnşallah çocuğu zehirlemezsin.
0: Ver biraz da tadına bakayım.
1: Bak.
0: Amma da lezzetli olmuş da. Benim bile canım çekti. Kimdir, kimdir bu yahu? Tam sırasını buldu. Sen şunu yediriver, ben kapıya bakayım. Aman dikkat et. Yavaş yavaş yedir, çocuk boğulmasın.
1: Tövbe tövbe, bugünleri de görecekmişiz. Pis. Ağlama yavrum, ağlama. Hadi.
0: Buyurun. Kimi arıyorsunuz?
2: Çocuğumuzu almaya geldik.
0: Çocuğu mu?
3: Gazetedeki ilanınızı okuduktan sonra yavrumuzun yabancı ellerde büyütülmesine gönlümüz razı olmadı.
2: Bey'i görmek istiyoruz. Kendisine şükran borcumuzu ödeyeceğiz.
0: Siz burada bekleyin, ben Bey'e haber vereyim.
3: Aman dikkatli olalım, çocuğun bizim olmadığını çakmasınlar.
2: Merak etme. Göreceksin, çocuğun hakiki annesi gibi numara yapacağım onlara.
3: Sus, adam bizden tarafa geliyor.
0: Buyurun içeri. Ben sizi bekleyeyim. Boşuna uyutma bey. Çocuğun annesiyle babası çıldı.
1: Hay Allah razı olsun. Neden bıraktınız bu yavruyu kapıya?
3: 6 aydır işsizim bey. Yavrumuzdan ayrılmak istemezdik. Ama ne yapalım, yoksulluk canımıza tak dedi.
1: Tahmin etmiştim böyle bir şey olduğunu. Neyse, yavrunuza bakmak için lazım gelen parayı ben veririm size, merak etmeyin. Hemen alın götürün şunu.
2: Yavrum.
1: Bekleyin, para getireyim.
2: Allah sizden razı olsun beyefendi. Ne muradınız varsa versin.
0: Nereden bileyim ki sen bu masumun anasısın?
2: Üstüme iyilik sağlık. Yavrumu tanımaz mıyım?
0: Yani nereden tanırsın?
2: Her şeyinden.
0: Mesela bir...
2: ne bileyim, elbet vardır.
0: Mesela neresinde dur?
2: Sırtında.
0: Bilemedim.
2: Yani kolunda.
0: Gene bilemedim.
2: Unuttum, kolunun altında diyecektim.
0: Kolunun altında mı diyecektin? Gene bilemedin.
2: Canım ayağında.
0: Ben şimdi sizi ayağımın altına alır bir güzel döverim.
2: Ne oluyorsun be?
0: Bey geldi, şimdi hesaplaşırız.
1: Şimdilik 10.000 lira. İleride yine veririm.
0: Sakın verme bey, verme. Bunlar yalancıdır, hırsızdır.
2: Çocuğumu isterim. Çocuğumu isterim.
0: Sus seni pis karı.
1: Delirdin mi Yunus? Ver şu çocuğu gitsinler.
0: Sen de sus Nazmi Bey. Senden de başlarım. Defolun namussuzlar. Hala duruyorlar bakıyorum. Bahçedeki köpek.

0: salıvereyim de yasın size. Yasın, tuçri, tuçri. Namussuzlar, alçaklar, hala duraysınız. Çıkın lan! Kovdum onları, ben çaldım.
1: Sen ne karışıyorsun bu işe be adam? Hazır sahip çıkmışlarken verecektik, bitecekti. Şu halime bak.
0: Vermem yabancılara ben bunu. Gel bakayım yavrucuğum. Korkma, korkma, ağlama. Yunus amca bakacaksa.
1: Bu evin sahibi sen misin, ben miyim? İstemiyorum bu veledi burada.
0: Peki, bu bebek ciderse buradan ben de ciderim.
1: Defol git nankör. Senden de kurtulmuş olurum. Başım rahat eder.
0: Ha, öyle mi? Ciderim öyleyse.
1: Gidecekmiş. 30 yıllık efendisine dünkü bebeği tercih ediyor. Nankör herif.

0: Gidiyorum işte. Ver elini öpeyim.
1: Gidersen git. Bana ne? Ben de başka uşak bulurum.
0: Benim gibisini az bulursun da. Sana öz babammışım gibi baktım.
1: Ben de seni beyler gibi yaşattım. Bir dediğini iki etmedim.
0: Bir bebek için 30 yıllık hatırımı kırdın.
1: Sen de beni kırdın.

0: Referendum!
1: Çocuğun ağlamaktan sesi kesildi. Uykusu gelmiş olmasın.
0: Belki.
1: Gidip yatırsana. Ne duruyorsun?
0: Önce kundayını bir değiştireyim.
1: Gene uyaklamaya başlamasın yumurcak. Adını ne koyacaksın bunun? Hı?
0: Bilmem ki. Dur bakayım. Ayşe koyacağım.
1: Bari Ayşegül koy da ağlayacağına gülsün.
0: Doğru. Güzel isim be. Ayşecül koyacağım. Hay Ayşecül'üm benim. Ayşecül'üm canım. Bak Nazmi amcan sevdi gider ayak bizi. Hay.
2: Ayşegül'ün doğumundan bu yana 6 yıl geçmişti. Ayşegül büyümüş, okula bile başlamıştı.

0: Ayşe'cülüm.
1: Deden nasıl? Yine aksili üstünde mi?
0: Dedenin sorma. Sorma Ayşe'cül. Gene romatizmaları tuttu. Ha bana kalmadı, çektirme diyor da.
1: Günaydın tatlı dedeciğim, nasılsın?
2: İyiyim. Sen ne yaptın bakalım bu hafta mektepte?
1: Yeni şarkılar öğretti öğretmenimiz.
2: Bu barozan ne?
1: Piyangodan çıktı. Öyle güzel ötüyor ki.
2: Kes şu gürültü. Kulaklarımın zarını patlatıyorsun. Karga gibi sesi var.
1: Karga gibi olur mu dedeciğim? Kanarya gibi diyeceksin.
2: Mama ne kanarya? Böyle kanarya toslar başına.

0: marşını çalacağım.
1: Yeter yeter! Borazan değil, cehennem gürültüsü bu. Ölüleri bile mezarlarından kaldırabilir. Sustur şunu.
0: Peki öyleyse, madem borazan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım. Müziksiz yaşayamam dedeciğim.
1: Aman bunu türmede ne yaparsan yap.
0: Saatin kaç dedi?
1: Ne olacak?
0: Gönül Akçay'ın radyoda programı var.
1: Beşi on geçiyor.
0: Eyvah! Başlamıştır herhalde. Gönül Akçay. Onun sesini öyle

0: Sevdiğim şarkıcı bu dedeciğim.
1: Çok mu seviyorsun bu şarkıcı kadını? Hı?
0: Hem de nasıl? Canımdan fazla. Aa, seni de seviyorum dedeciğim. Yunus amca öyle çok yediriyorsun ki neredeyse karnım patlayacak.
2: Patlamaz, patlamaz. Hadi bakalım okul saati geçelim. Değil mi? Evden bir hafta ayrılman üzüyor beni. Çok özlüyorum seni.
0: Dedem de üzülüyor mu? O da çok özlüyor mu beni?
2: Herhalde.
0: Sen kapıda bekle. Ben dedemin çiçeklerini odasına götüreyim.
2: Uyuyordur şimdi.
0: Aa, merak etme. Uyandırmam.
2: Bana bak sakın uyandırayım deme Ayşecul.
0: Peki, peki.
2: Hepsini yiyeceğim. Bunu da içeceğim. Temizleyeceğim burayı. Yumurtayı niye kırmamışlar bu?

Sen beni sevmiyorsun dede. Ama ben seni çok seviyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et. Dedem de sevsin beni.

0: Durumu nasıl doktor bey?
1: Maalesef oldukça tehlikeli. Ağır bir trafik kazası.
0: Görebilir miyim?
1: Fazla kalmamak şartıyla görebilirsiniz. Buyurun.
0: Abi, abi.
2: Kardeşim, sen misin?
0: Evet. Nasıl oldu bu kaza?
2: Dinle kardeşim. Artık yaşayamayacağımı sanıyorum. 6 yıl önce sana karşı büyük bir günah işledim. Çocuğun yaşıyor. Ölü doğmadı. İşte adresi. Beni affet. Ben de günahımı çekmiş oldum zaten.
3: Bey! Harp çıktı bey! Savaş başlamış dur.
4: Ne harbi? Sulh içinde savaş mı olurmuş? Yoksa çıldırdın mı sen ha?
3: Ayşeciğim arkadaşlarıyla yukarı korulukta harbe başladı. Hı. Namussuzum doğru söylüyorum.
4: Ben şimdi gösteririm o asilere.
3: Generalim sakın ateş hattına girmeyin yaralanırsınız.
4: Hadi be. Emekli de olsam yine generalim. Harpten korkmam da kaçmam da.
3: Kaçma.
4: Ben şimdi gösteririm onlara, onlar benden korksunlar.
5: Dikkat, şimdi hücum borusu çalacağım. Sonra düşmana bütün kuvvetimizle saldıracağız. Hadi aslanlar göreyim sizi. Bugün büyük bir savaş başlayacak. Düşmanlar...

0: derler. Karşımda kimse duramaz.
1: Sen Napolyonsan ben de Timurlengim. Ezeceğiz sizi.
2: Biz Arap topraklarını kimseye vermeyiz.
3: Vermeyiz.
2: Biz almasını biliriz.
1: Cephaneler dışarı arkadaşlar. Hadi.
4: Bombası var.
1: Al da tadına bak. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Savaş bitti generalim. Ben de binbaşı. Buranın komutanıyım. Emredin.
1: Madem komutansın, bir generalin önünde sokak kavgası yaptırmaya utanmıyor musun? Sizleri bu savaştan men ediyorum. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı generalim. Hazır ol.
1: Köprümün...

0: Yunus! Neredesin Yunus?
1: Yavrum, ay yaralanmışsın Celal Hanım. Ben şimdi senin yaralarını temizlerim.
0: Harp senelerini, eski günlerimi hatırladım. Bu küçükler heyecanlandırdı beni.
2: Haftaya yapacağımız büyük savaşa iyi hazırlanın arkadaşlar.
3: Tamam, hazırlanırız.
2: Öyleyse marş marş.
4: Yavrum, bu köşkün çocuğu kim?
2: Neden sordunuz?
4: Hiç, görmek istedim de.
2: Benim. Ne, beğenmediniz mi?
4: Yok, hayır. Beğenmez olur muyum? Yalnız bu halini merak ettim de.
2: Merak ettiğinizi söyleyeyim. Savaştan dönüyorum. Düşmanla çarpıştım.
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendim.

0: Geçmiş olsun generalim. Yaranız ağır mı?
1: Bereket domates sert değildi. Yoksa gözümü çıkarırdı ha?
0: Ya kalbine gelseydi o zaman ne yapardın? Hmm, böyle ölürdün.
1: Aha.
0: Savaş bitti. Şimdi radyoyu açıyorum, eğlenelim.

0: Dedeciğim, bu hafta okul yaz tatiline girdiği için büyük bir müsamere verilecek. Bir şarkı söylemek için Gönül Akça'yı çağırsak gelir mi dersin?
1: Bilmem ki, neden istiyorsun?
0: Sesini çok seviyorum. O kadar içten, acıklı söylüyor ki. Bir kere olsun yakından göreyim, canımı veririm.
1: Sen şimdi elini yüzünü temizle yat. Uyumadan önce dua et. Eğer çok içten istersen belki Allah baba duanı kabul eder. He?
0: Peki dedeciğim, öyle çok dua edeceğim ki. İyi geceler dedeciğim.
1: Sana da.

0: Bilirsiniz ben karım, kış gelince yarım. Sırtımdaki ak tülle kainatı boyarım. Fakat gönlüm karadır, beyazlıkta yüceyim. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin. Aman kuzum çiçekler, bana biraz renk verin.
1: Hayır, hayır, olamaz. Kabil değil, olamaz. Biz seni sevmiyoruz. Rengimizden vermeyin.
0: Öyleyse ben de gideyim. Size bir ders vereyim. Nasıl olur vermemek, halinizi göreyim.
2: Oy, karabak, ne güzel laf etti be.

0: Hakikaten Ayşe'cim rencini verdi diye öteki çizler çekemeyler onu.
1: Gidik abi, istemiyoruz.
2: Sakın dokunmayın. Artık çiçeği o yağan karların. Kardelen oldu adım.
0: Aşağıya bak.

0: Çok güzel oynadınız. Seni ve arkadaşlarını tebrik ederim.
1: Ben de tebrik ederim Ayşecül. Uy burnum.
2: Gönül Hanım'la tanıştınız mı Kenan amca?
3: Burada babam tanıştırdı.
2: Kenan amca Amerika'daki tahsilini bitirip Türkiye'ye dün döndü.
4: Öyle mi?
2: Onu o kadar çok sevdim ki.
4: Şimdi ne oynanacak Ayşegül?
2: Bir folklor gösterisi göreceksiniz şimdi. Oh dedeciğim. Gönül Hanım'ı eve davet etmeyecek misin?
0: Tabii.
1: Elbette edeceğiz. Ayıp ettin.

0: trafik kazaları gittikçe azalıyor. Dün 5 otomobil çarpıştı, 680 kişi öldü.
1: Yunus amca!
0: Buyurun efendim.
1: Yunus amca! Şu fermuarımı kapatır mısın? Saçlarımı da tarayıver.
0: Niye acele ediyorsun da?
1: O kadar heyecanlıyım ki. Gönül teyzeyi doya doya yakından seyredeceğim ya.
0: Kıpır kıpır kıpır dağırsın da kopçalarını ilikleyemiyorum.
1: Ne yapayım? Kalbim küt küt çarpıyor. Onunla bir gün tanışacağımı hayalimden bile geçirmezdim. Yalnız rüyalarımda görürdüm onu. Aa, geldi galiba, geldi.
0: Oh. Hadi koş bakayım. Oy. Biz de saçları tarayalım, kaşları da düzeltelim da.
1: Amcacığım, bakın sevgili Gönül teyzem geldi.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Buyurun şöyle oturun.
3: Teşekkür ederim.
4: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun. Radyo programlarınızı hiç kaçırmaz.
2: Ayşegül'ün sizi bu kadar sevmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Haklıymış. Müsamerede söylediğiniz şarkının hala tesiri altındayım. Sesiniz bir harikaydı.
3: İltifatlarınız mübalağalı da olsa sevindiriyor beni.
2: Asıl sizler bizi sevindirdiniz Gönül Hanım. Babamın canı kadar sevdiği Ayşegül'ün neşesine neşe kattınız. Sözlerimi mübalağa olarak değil, hakikat olarak kabul ediniz.
1: Evimizi beğendiniz mi Gönül teyze?
3: Elbette beğendim, çok güzel.
1: O halde gelin size yukarısını da gezdireyim.
3: Hadi bakalım.

0: Oda. Bu oyuncakların hepsini dedem aldı. Nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim, tam sana göre.
0: Her gece yatağıma yatınca gözlerimi kapıyor, sizi rüyamda görüyorum.
1: Sahiden beni çok seviyor musun?
0: Seviyorum, hem de çok seviyorum.
1: Ben de seni aynı şekilde seviyorum Ayşegül.
0: Hadi gelin, şimdi de dedemin çalışma odasını göstereyim size.

0: Bu evde en çok sevdiğim yer burası. Bu küçük salonda saatlerce otururum. Siz de oturmaz mısınız biraz? Bu resimdeki kadın güzel mi?
1: Çok güzel. Kimin resmi bu?
0: Annemin.
2: Annenin mi?
0: Evet, dedem anlattı. Ben bebekken annemle babam bir uçak kazasında ölmüşler.
2: Demek annesiz babasız büyüdün, öyle mi?
0: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
2: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
0: Hı? Hem de nasıl? Kenan amca, Gönül teyzeyi evin her tarafını gezdirdim, çok beğendi. O da beni evine davet etti. Gidebilir miyim?
3: Deden müsaade ederse gidersin tabii.
0: Bugün mü?
3: Söz veriyorum, yarın göndeririz seni.
0: O halde müsaade isteyeyim dedemden.
3: Ayşegül'ün bu kadar güzel bir teyzesi olduğunu tahmin etmezdim.
1: Biz de bir hafta evvel mektepte tanıştık Ayşegül'le.
3: Dostluğunuza imreniyorum doğrusu. Onun yerinde olmayı isterdim. Beni de kabul eder miydiniz aranıza?
1: Tabii, neden olmasın?
3: Sizi daha yakından tanımanın sabırsızlığı şimdiden başladı içimde.

0: Gönül teyze, ben de bir şarkı söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz?
1: Elbette, memnun olurum.
0: Çocuklar, oturun, gürültü yapmayın. Benim annem olsaydı, beni kucaklasaydı, sevip de okşasaydı, üzgünüm.

sensiz yaşamaktansa keşke ben de ölseydim. Her an ağlamakla sensiz geçirdim.

Geçer günlerim, artık dayanamıyorum. Seni çok özlüyorum. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim. Artık dayanamıyorum, ah güzel anneciğim.

Ne?

0: vaziyette bahçeye çıkamayız. Köpek ele verecek bizi. Bodrum'da bekleyelim.
1: Kimsin?
2: Ne oluyor bu? Evde hırsız var galiba.
1: Tabii hırsız gelmiş ki köpek ablayı. Ha, hırsız mı dedim cevabım? Vay, yedim onları şimdi. Cevaplar ondan gider, teğmenler arkadan çalır.
0: Kapıyı kilitlemişler.
1: Girdiğimiz yerden çıkalım.
2: Ağır olun bakalım, durun! Durun! Bırakın çocuğu!
1: Bize mani olma moruk!
2: Ne olacak?
0: Öbür dünyayı boylarsın.
1: Eller yukarı! Ben komiser Yunus, anlaşıldı mı? Kıpırdarsanız yersiniz kurşunu. Bırakın çocuğu! Kaldırın ellerinizi var!
2: Yavrum, yavrum, Ayşegül'üm benim. Korkma canım.
1: Eller arkaya. Eller arkaya dedim size. Bekçi oğlum, bağla ellerini.
3: Bağla şusuna komiserim.
2: Durun, bağlamayın.
1: Bağlama oğlum.
3: Peki komiserim.
2: Doğru söyleyeyim. Bu çocuğu niçin kaçırmak istediniz?
4: Bizi affet bey. Doğru söyleyeceğiz.
2: Hele bir söyleyeyim bakalım kararı veririz.
4: 6 sene evvel gazetedeki ilanınızı okuyunca size sahte ana baba gönderdik. Maksadımız sizden para koparmaktı. O işte muvaffak olamayınca bu defa büyüyen çocuğu kaçırıp para talebinde bulunacaktık. Yalvarırım bey, affedin bizi.
2: Komiser bey.
1: Buyurun.
2: Bunları bir şartla affediyorum. Bundan sonra namuslu yaşayıp alın teriyle para kazanacaklarına söz verirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım.
4: Allah razı olsun bey. Yaptığınız bu babalık bize büyük ders oldu. Bundan sonra biz de dürüst insanlar gibi çalışıp böyle işlere paydos diyeceğiz. İnanın bize.
2: Peki affettim sizi. Komiser bey gidebilirsiniz.
1: Al şu sıra canım. Beşiler yürüyün.
2: Yunus.
1: Buyur Celal Hanım.
2: Hırsız olarak eve giren bu insanları evin misafirleri gibi uğurla. Çalışıcınız işi de ben bulacağım size. Hadi bakalım marş marş.
1: Marş marş.
5: Dedeciğim, dondun dedeciğim. Sen iyi insansın. Hırsızları bile affediyorsun. Yunus amca da amma numara yaptı değil mi?
1: Nasıl yaptım numaramı? Beğendiniz demek he Ayşe'cığım. Gel bakayım bana gel.
2: Sen büyük bir aktörsün artık.
1: He.
2: Yani oyuncusun demek istedim.
1: Tabii çok iyi oynarım ben. Yesin.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider, yürüyemez. Karışık aşka gelmez ama aşk benim. Öyle güzel hayat olabilir, hadi aşka gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Güzelliğinizi şimdiye kadar metheden olmuştur ama benim size karşı hislerim hepsinden bambaşka.
1: İltifat ediyorsunuz Kenan Bey.
0: İltifat değil, gerçek. Gözlerinizin içindeki pırıltılar herhangi bir erkeğin başını döndürmeye yeter.
1: Ben kimsenin başını döndürmek niyetinde değilim.
0: Fakat benim başım sizi gördüğüm andan beri dönüyor dersem inanın bana. Bugün sizde anlayamadığım bir durgunluk var, dalgınsınız. Herhalde üzüntünüzün bir sebebi olmalı.
1: Hiç, önemli değil. Geçici bir sıkıntı o kadar.
0: Halbuki ben, bana her şeyinizi söylemenizi, bana itimat etmenizi isterdim.
1: Konuşmamın belki sizi de üzmekten başka bir faydası olmayacak.
0: Olsun, derdinize ortak olmak, acınızı paylaşmak için açık konuşun benimle.
1: Ayşegül'ü düşünüyordum.
0: Ayşegül'ü mü?
1: Evet, Ayşegül'ü. Çünkü Ayşegül benim çocuğum.
0: Kendisi bunu biliyor mu?
1: Hayır, bilmesini de istemiyorum. O kadar mutlu ki birdenbire söyleyerek bu küçücük yaşta onun hayatını alt üst etmek istemiyorum.
0: Üzülmeyin. Bu işi babamın iyi bir gününde konuşup halletmeye çalışacağım. Sizi bir an evvel huzura kavuşturabilirsem...

0: yapacağım vazifenin en büyüğünü başarmış olacağım.
1: Çocuklar, dedem yukarıda uyuyor. Çok gürültü yaparsak uyanır, onu uyandırmadan yavaş yavaş çalacağız. Şimdi benim işaretimle başlayacaksınız. Hazır mısınız çocuklar?
2: Hazırız!
1: Dikkat! 1, 2...

0: musunuz? Beyim uyanacak şimdi. Uyandığımı da beni kovar bu herif be. Ne yapıyorsunuz? Susun derim size. Susun be. Ay başıma geliyor.
1: Bak ne yapıyorsunuz? Susun be. Susun.

şimdi gösteririm size.

0: Çekilin nerede? Nerede bu susun? Susun diyorum size, susun. Susturtacaksınız beni, susun. Kesin diyorum size. Anlamıyor musunuz? Susun, susun be, susun. Kesin susunum diye artık çıldırıyorum. Susun diyorum, susun. Allah Allah, kesin. Kesin diyorum, kesin. Kes, kes. Tamam. Nerede bu Ayşegül? İşte burada. Gel bakalım buraya çık. Nerede o koca bebek? Yunus! Yunus!
1: Buyurun efendim.
0: Çıkar bu çocukları dışarı. Kov hepsini buradan. Ayşegül'ü de kendini de sandık odasına attı. Bir hafta ikiniz de sokağa çıkmayacaksınız.
2: Dedeciğim, kulağınıza bir şey söyleyebilir miyim?
0: Neymiş söyleyeceğin? Söyle bakalım.
2: Beni arkadaşlarıma rezil ediyorsun. Onları kovarsan ben de giderim bu evden. Anladın mı dedeciğim?
0: Ayşegül haklı. Burası çok sıcakmış. Açık havada oynayacakmış. İzin istedi benden, ben de verdim.

0: Yunus, dinle beni.
1: Buyur bey.
0: Al şu paraları, çocukları gezdir. Ne isterlerse yap. Cezanızı da affettim. Serbestsiniz.
2: Dedeciğim, aslan dedeciğim benim, tonton dedeciğim. Hadi çocuklar eğlenmeye, hepiniz bendensiniz. Hadi bakalım.
0: Hop hop hop hop hop.

0: Demek öyle. Sende bir tuhaflık var bugün Kenan. Konuşmuyorsun hiç. Hı?
1: Ayşegül'e ait önemli bir meseleden bahsetmek istiyorum ama biraz nazik bir mesele bu baba.
0: Neymiş o? Gene bir kabahat mı yaptı?
1: Yok hayır. Daha önemli bir mesele. Hmm. Ayşegül'ün artık bu evden ayrılması lazım.
0: Ayrılması mı lazım? Nedenmiş o? Öyle bilmece söyler gibi konuşma. Hı?
1: Gönül Ayşegül'ün annesi. Garip bir rastlantı ama gerçek.
0: Annesi mi dedin? Nereden uydurdunuz bunu?
1: Sonra teferruatını anlatırım. Gönül'ün asıl adı Sevim. Gönül sahnede kullandığı isimdir.
0: Yani bu uydurma hikayelerle torunumu elimden mi almak istiyorsunuz küçük hanımım? Ben onu nüfusuma geçirttim bile.
2: Hayır efendim. Böyle bir şey söylemedim ve düşünmedim ama...
0: Ama bir gün onu isteyeceksin değil mi? Seni yalan...

0: yabancı, seni çocuk hırsızı seni. Ben yutmam böyle numaraları.
1: Oğlum baba.
0: Böyle hikayelere karnım tok benim. Ayşegül'ü kimselere vermem, anlaşıldı mı? Kimselere. Derhal bu evi terk et ve bir daha da ayak basma.
1: Baba çok çirkin bir şey bu yaptığın.
0: Torunuma göz diken bu çocuğu olmamış bir kadınla bir mi oluyorsun sen de? Yeter, laf istemiyorum.
2: Bırakın Kenan Bey. Gönül teyze! Gönül teyze! Bunları sizin için topladım Gönül teyze. Neyiniz var? Niçin ağlıyorsunuz?
3: Hiç yavrum, hiçbir şey.

0: oldu Kenan amca? Neden gidiyor Gönül teyze? Niye ağlıyor?
1: Deden birazcık kırıcı konuştu yavrum.
0: Deden nerede?
1: Herhalde salondadır.

0: teyze, neden ağlattın dedi? Ne yaptı sana? Neden söylemiyorsun dedi? Sana söylüyorum, sana soruyorum dedi.
1: Bilmiyorum, hesap vermek zorunda mıyım?
0: Tabii zorundasın. Zavallı iki gözü iki çeşme ağlıyor. Hı hı. Sen kötü dedi olamazsın.
1: Asıl kötü kalpli olan o. Fesat yalancı bir kadın. Bir daha onun yüzünü görmeyeceksin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Hayır. O fena bir insan olamaz. İnandıramazsın beni. Temiz kalpli bir insana kim bilir ne kaba ne sert davranmışsındır.
1: Bu benim bileceğim iş.
0: İlk defa karşıma annem gibi sevebileceğim melek gibi bir kadın çıktı karşıma. Onu da evden kovdun. Artık sen beni hiç sevmiyorsun. Ama ben seni öyle seviyorum ki. Halbuki sen sevilmeye hiç layık değilmişsin. Hiç.
1: Sus artık. Ben de bıktım senden.
2: Hoş geldin Kenan.
3: Üzülme gönül. Er geç bu duruma bir çare bulacağız. Babam çok aksi bir insan ama kalbi temizdir. Bilirim onun huyunu. Emin olun bu hareketi istemeyerek Ayşegül'ü çok sevdiği için yapmıştır.
2: Ben de bu evi bilhassa sizin köşkün yakınında tuttum. Sebebi Ayşegül'ü daha sık görmek içindi. Ama şimdi onu uzaktan görmem bile imkansız.
3: Biraz sabırlı olursanız her şeyin düzeleceğine eminim. Bu hususta yardımcı olacağım sizlere.
2: Babanızın Ayşegül'ün annesi olmama inanmaması çok ağrıma gitti. Çok güç duruma düşürdü beni. Bir anne olarak üzüntümün derecesini herhalde takdir edersiniz.
3: Hislerinizi çok iyi anlıyorum. Babamın size inanmamış olmasına imkan yok. Ayşegül'den ayrılmamak için öyle davrandı. Aslında onu deli gibi seviyor ama belli etmek istemiyor. Bu meseleyi muhakkak halledeceğiz gönül. Bana itimat et. Senin üzülmen beni de üzer. Allah'a ısmarladık.

0: Hey, Nazmi Bey, Nazmi Bey, çabuk gel buraya, çabuk.
1: Ne oldu çocuğa?
0: Ayşecül yaralandı.
1: Yaralandı mı? Ne oldu?
0: Çıkmıştı, ağaca düştü.
1: Ver onu bana. Yukarı koş, Kenan'ı çağır, çabuk gelsin. Ayşegül, duyuyor musun yavrum? Benim, deden.
2: Dedeciğim.
1: Evet yavrum, söyle, konuş.
2: Burada mısın?
1: Evet yavrucuğum, buradayım. Sen nasılsın?
2: Galiba öleceğim.
1: Öyle söyleme yavrum, iyi olacağım de.
2: Ölmeden evvel bana bir söz verir misin?
1: Elbette çocuğum.
2: Şeref sözü mü?
1: Şeref sözü.
2: Asker sözü mü?
1: Asker sözü.
2: Bu sözden dönmeyeceksin değil mi?
1: Dönmeyeceğim. Ne istiyorsan söyle yavrum.
2: Gönül teyzeyle konuşmanı, barışmanı istiyorum.
3: Çok mu ağır baba?
1: Bırak şimdi ağrım ağrı da çabuk muayene et çocuğu. Nesi var?
3: Biraz çamurlanmış.
0: Ağaçtan düştü de beyni sulanmıştır.
1: Bir yeri kırılmış olamaz mı?
3: Babacığım merak etme, şimdi onu ayıltırız. Kendisine iğne yapacağım. Yapacağım iğne biraz büyük, canı da acıyacak ama kurtulması için mecburuz. İğneyi getir Yunus.
2: Hayır, iğne istemem.
3: Gördün mü baba? Meraklanacak bir şey yokmuş.
0: Rezil ettim Penu.

0: Ne var dedi?
1: Demek beni aldattın. Yalancı kız. Çabuk odana git. Hem de derhal.

Yavrum Ayşegül'üm. Yakında beraber olacağız. Senin hasretine dayanamıyorum. Seni bir an evvel kucaklamak istiyorum.

Artık sana tonton dedeciğim demiyorum. Bundan sonra da demeyeceğim. Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum. Somurtkan, aksi olduğun halde seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım. Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.

Gel kurt. Şu ağacın altında oturup sabahlayalım. Önce sen nöbet tut, ben uyuyayım. Sonra da ben seni beklerim. Sevgili Allah'ım, beni de, kurdu da bütün tehlikelerden koru. Eğer anneciğim sağ olsaydı, bütün bunlar olmaz, ben de o hain adamın eline düşmezdim. Ne yapalım kurt, kaderimiz böyleymiş. Artık bir daha dedemin evine dönmeyeceğiz. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Korkma sen, ben çalışır sana bakarım. Hadi iyi geceler kurt.

0: Kenan Hanım! Ayşecur meydanlarda yok. Aramadığım yer kalmadı.
1: Şaka yapıp bir yere saklanmasın.
0: Zannetmem.

0: Bu saatte nereye gider bu çocuk? Oynamaya çıkmış olmasın?
1: Öyle olsa bağa görünürdü. Bağa kalırsa bu çocuk evden kaçtı.
0: Kaçtı mı? Aha. Öyle olsa bir yazı, bir şey bırakırdı.
2: Çünkü artık gidiyorum. Benim kalbimi çok fena kırdın. Zaten annesiz büyümüş bir çocuğum ben.
0: Yunus, koş, ara bul bu çocuğu. Demek kaçmış evden.
1: Bulacağım Canan oğlum. Affedersin.
0: Yavrum Ayşegülüm, ben de sensiz yaşayamam. Sen de benim her şeyimsin.
3: Ne var, ne oldu baba?
0: Dün istemeyerek ona bir tokat attım. Evden kaçmış. Ben onsuz yapamam. Bulun onu bana, bulun Ayşegül'ümü.
3: Merak etme baba, hepimiz seferber olur buluruz Ayşegül'ü.
0: O halde ne duruyorsun, fırlasana!
2: Seni hem dedem, hem babam, hem annem gibi seviyordum. Ama senin beni hiç sevmediğini artık iyice anladım.
0: Ben de seni öz kızımdan, öz torunumdan daha çok seviyordum Ayşegül. Sevdiğim için de kimselere vermek istemiyordum. Ama bunu bir türlü itiraf edemedim sana. Pişmanım şimdi.
2: Sevilmediğim bir yerde zorla kalamam. Yunus amca hakkını helal etsin. Senin de bana yaptığın iyiliklere teşekkür ederim. Allah'a ısmarladı.
0: Keşke şimdi burada olsan da istediğin kadar yaramazlık etsen. Seni bu yaramazlıkların için seviyordum.

0: lazım aldı.
1: Nereye Kenan?
0: Emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Ayşegül'ün bulunması için ne lazımsa yapılmasını isteyeceğim. Üzülme baba, biraz sabırlı ol.
1: Onsuz bir saniye yapamam ben. İhtiyar kalbim bu kadar üzüntüye dayanamaz.
0: Annesini evden uzaklaştırman onu çok üzdü. Kim olduğunu bilmiyor ama ne de olsa kan çekti.
1: Ölmeden onu bir kere daha göreyim, dünyalar benim olacak.
0: Annesi de bitkin, perişan vaziyette. Durmadan gözyaşı döküyor.
1: Annesi de olsa benim kadar üzülemez o. Onu büyüten benim. Benim acım bambaşka. Hadi sen durma, hadi.

0: Yavrum, yavrum benim, bir delilik etmiş olmasın.
1: Böyle bir şey aklına bile getirme. Hayat dolu bir kız o. Zaten seni o kadar çok seviyor ki dedesine sırf bu yüzden darıldı. Küçük şeytan, onun ne yapmak istediğini şimdi anlıyorum. İhtiyar kurdu yumuşatıp ikinizi bir araya getirmek istiyor. Göreceksin bunu başaracak.
0: İnşallah.
2: Alo! Nerelerdesin Kenan? Çocuktan ne haber?
3: Telaşlanma babacığım, sakin ol. Sana müjdemi vereyim, dinle beni. Ayşegül dağlık arazide köpekle birlikte bulunmuş.
2: Bulundu mu? Nerede şimdi?
3: Biraz sonra polis merkezine getirilecek. Ben de müdüriyette onu bekliyorum.
4: Ayşegül'ü getirdik efendim.
3: Getirin buraya.
0: Evet benim. Bulundu mu? Alakanıza çok teşekkür ederim. Ey büyük Allah! Yavrumu bana bağışladın, beni yeniden hayata kavuşturdun, şükürler olsun.
3: Baba, şu anda Ayşegül yanımda. Size fena halde kızmış. Ben o eve gitmem diyor. Ancak bir şartla sizinle barışabilirmiş. Şartı şu. Dedem Gönül teyzemin evine gidip onunla barışırsa, ben de onu affederim diyor. Buna ne diyorsun babacığım?
2: Ben o Gönül denilen yalancı kadının evine asla gitmem. Sen ne yap yap çocuğu buraya getir. Gitmem diyorum sana! Anlamıyor musun be çocuğum? Gitmem işte!
3: Bu hiddetle dedenin Gönül teyzenin evine gitmesi imkansız.
5: O halde benim de dedemin evine gitmem imkansız. Kenan amca, ne olur beni Gönül teyzenin evine götür.
3: Olur.
5: Dedemin inadı geçinceye kadar orada kalayım. Ne olur götür beni Kenan amca.

0: Nasıl öğrendin annen olduğumu? Kim söyledi sana?
1: O söyledi bana.
2: Haçan mı söylemiştir de?
3: Yavrum Ayşegül'üm benim. Bir daha böyle şey yapmayacaksın değil mi?
1: Ama sen de benim kalbimi kırmayacaksın.
3: Peki peki, kırmayacağım.
1: Artık birbirimizden hiç ayrılmayacağız değil mi dedeciğim?
3: Tabii, hiç ayrılmayacağız yavrum.
1: Aslan dedeciğim, asker dedeciğim benim.
4: Haydi bakalım çocuklar, Ayşe Çul'un şerefine oynayalım bir oyun.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret Mayın gemisidir, Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliğidir, Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesidir, Dur Yolcu Anıtı'dır, Namazgah Tabiyası, Hamidiye Tabiyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır.

tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır. Ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrianutere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000

ile 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
6: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
5: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
7: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
8: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
6: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
9: Canavar!
8: Aferin.
9: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız.
10: Gazinosunu takan Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
5: Çok surmene luvadır salona cingar çıkabilir tedik olalım.
6: Senin dediğin biraz somurtacak gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
5: Hoppala!
7: Çizikçüler sağ kalasın diye teştitular ismidir çizgi.
11: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
8: Öyle bilirim doktor bey.
10: Hamsi lekesinden mi?
8: Hayır, kurşun tanesinden.
6: Açan korkudan evlendin benimle.
8: Güllü, yavrum.
0: Güllü geliyor Güllü. Bugün 18'de TV4'te.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Atlarla çalışıyorum.
16: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Olmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
4: Botanik.
5: Abaküs.
3: Kasa.
5: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ben Şefra Fetince. Haftanın üçüncü gününde de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Serap?
1: Harikayım. Bomba gibiyim ya.
0: İlkbahar gibisin.
1: Evet.
0: Böyle cıvıl cıvıl.
1: Her zaman. Ruhumu evet, yansıttım.
0: Uyanabildiniz mi efendim?
2: Bugün gayet iyiyim.
0: İyiyim. Uykum varmış gibi geliyor.
2: Ben uykum yok bugün.
0: Öyle mi?
2: Bugün bomba gibiyim.
0: Süper.
2: Bugün çok süper iyi olacağız.
0: Konuşacağız. Anıl?
2: Bugün sahnede olacağız.
3: Gayet iyiyim. Tüm benliğimle buradayım. Yaşımlar şimdiden benden korksunlar.
0: Öyle mi? Serap abladan bir şey mi aldın? Böyle bir...
3: Kötü enerji aldım, doğru. Kötü enerjini aldım. Aldım.
0: Güzel, nasılsın?
4: Çok iyiyim. Bugün daha iyiyim hatta.
0: Evet.
4: En azından artık daha iyi çözdüm onları.
0: Süper. Konuşacağız içeride.
4: Tamam.
0: Şimdi yarışmayı başlatmadan önce bir yarışmanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bugün yine muhteşem bir yemek tarifim var. Vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Tadım aşamasına geçiyoruz. Her zamanki gibi gözlüğümüzü takıyoruz. Kendi yapmış olduğunuz yemeğe 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim tadımım başlıyor. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü 10 bin lira için yarışacaksınız. 0'dan 10'a kadar puan vereceksiniz. Benim yemeğim.
3: Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında.
1: Yağcılarda inecek var.
3: Şefim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki.
1: Gülizar yazıklar olsun be. Burada onu şefim yese ya zehirlense.
4: Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz.
3: Dedi üçüncü olan.
1: Gülizar benim kalemim değil.
4: Sallayacaksın madem. Usturuplu salla da yerini bulsun.
2: Şey onun içine döksene. Şefim ben hiç ilgilendirmez kendisi döktü. Bununla istim olmaz. Bıçak tutmasını öğren. Sonra gel yarışmanla. Salça yemediğin zaman miden ekşir.
0: Mehmet herkese bir şeyler öğretiyorsun. 4 puandasın ya. Dur. Bu ne? Yandı bu.
4: Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağı.
2: Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin.
0: Yapma!
4: Ya sen benim yemeğimi açıp duramazsın.
3: Ay, inan kameralara bakabilirim.
4: Çek elini. Allah!
0: Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verir?
1: Şöyle kurulayım sandalyeme.
0: Hazır mıyız?
1: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyur Mehmet. Buyurun.
0: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
1: Tabii ki.
4: Bunun eti çok güzel pişmiş.
2: Bu eti pişirirse ben pişiririm.
4: Pardon ya.
3: Şefim kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş.
1: Göz görmeyince gönül katlanır be.
0: Kimin olabilir?
3: Bu tabak benim.
1: Bence bu yemek benim yemeğim.
4: Bu yemek benim gibi hissediyorum.
2: Benim yemeğim budur arkadaşlar.
0: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin.
1: Söylüyorum.
2: Bunu Mehmet yapmış diyorum.
1: Bu tabağa puanım...
2: 2.
0: Açalım gözümüzü. Benim yemeğim. Kaldıralım peçeteleri. Bakalım ne geldi bugün.
1: Böyle çok güzel karışık bir
3: çok
1: içinde sebzesi, et.

0: eti olan bir bulgur pilavı. Ve ben bu işte iddialıyım.
1: Ne olabilir Mehmet?
2: Bir bulgur pilavı ama bu et bu bulgur için çok olduğu için farklı bir şey de yanında
1: olur. Pilavın içinde patlıcan girdim de sizden öğreniyorum. Anıl.
3: Şefim ben zaten iki gündür sıfır çekiyorum. Tahmin edemiyorum bildiğiniz üzere. Sanırım kürdan var. Kürdan kebabı ya da güveç tarzı bir şeyler yapabiliriz. Kuşbaşı et.
1: Güveç. Kürdanın ne işi var güveçte?
3: İşte bilemedim ki yani.
1: Gülizar.
4: Şefim valla patlıcan bizim şey oldu zaten yani. Sınavımız gibi bir şey oldu. Yine patlıcan var.
1: Evet.
4: Yani güveç tarzı bir şey gibi düşünüyorum ama kürdanlar benim de kafamı karıştırdı. Şeyin Anıl'ın dediği gibi acaba kürdan kebabı falan olabilir mi?
1: Bugün günlerden istim kebabı, yanına muhteşem bol baharatlı, bol sebzeli bir bulgur pilavı. İzleyelim bakalım nasıl hazırlamışız. Benim yemeğim. İstim kebabı için malzemeler. 250 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 2 adet patlıcan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 4 adet çeri domates, 1 adet sivri biber, 3 dal taze kekik, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. İstim kebabının yanına garnitür olarak yapmış olduğumuz lezzetli bulgur pilavı için 1,5 su bardağı pilavlık bulgur, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet charleston biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Tenceremin altını yaktım, içerisine zeytinyağını ilave ettim ve kuzu kuşbaşı ile birlikte güzelce bir kavurmaya başladım. Ben de bu arada soğanlarımı kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı etime ilave ettim. Domates salçası, biber salçası, kekik, tuz, karabiber ilavesi yaparak güzelce kavurmasını sağlayacağım. Üzerine en son su ilavesi yapıyorum. Su ile birlikte burada güzelce kaynarken bir taraftan ben de patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soymaya başlayacağım. Patlıcanlarımı kızgın bir yağda kızartmaya başlıyorum. Patlıcanlarımı kızarttıktan sonra yağlarını çekmesi için bir tabağa alıyorum. Yemeğim bu arada güzel bir şekilde suyunu çektikten sonra artı şekilde yapmış olduğum patlıcanların içerisine tanesi etlerimi ilave ediyorum. Bohça katlar gibi katlayacağım. Çeri domatesi ve biberimi ortadan ikiye böleceğim. Kürdan yardımıyla bohça şekilde kapatmış olduğum istim kebaplarını bir fırın kabına alacağım. Tenceremin altında kalan sosu üzerine ilave edeceğim. 180 derecede yaklaşık 10 dakika boyunca üstünün kızarmasını sağlayacağım. Şimdi pilavımı yapmaya başlıyorum. Zeytinyağını ilave ettim. Soğan ve biberlerimi güzelce zeytinyağında güzel bir şekilde soteleyeceğim. Ardından domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi de biraz kavurduktan sonra bulgurumu ilave edeceğim. Yaklaşık 1-2 dakika soğan, domates, biber ve bulguru güzelce kavurmaya başlıyorum. Bulgurumu kavurdum. Şimdi sarımsağımı ilave ediyorum. Kalan baharatlarımı ilave edeceğim. 1-2 dakikada bu baharatlarla kavurduktan sonra şimdi suyumu ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık kısık ateşte 8 dakika boyunca bulgur pilavının demlenmesini bekleyeceğim. Şimdi sunum zamanı. Pilavı bir kalıp yardımıyla tabağımın tam odak noktasına yerleştireceğim. 3 adet istim kebabını tabağının ortasına koyacağım. Sunum sırasında ise üzerine daha önceden ince bir şekilde doğramış olduğum kekikleri de ilave edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süreniz 45 dakika. Haydi bakalım.
4: Günün yemeği gerçekten çok kolay ve çok basit. Bulgur pilavı zaten benim işim. Evde vazgeçilmezimdir kendisi. Bugün puanlar bende.
5: Gülizar yemek yapabiliyor mu ya? Boş boş konuşmasın.
3: Şefim şey söyleyebilir miyim?
1: Söyleyebilirsin tabii ki.
3: Ben Mehmet abiden özür diliyorum aslında.
6: Estağfurullah. Niye? Estağfurullah.
3: İki gündür farkında olmadan çekim sırasında Mehmet diye seslenmişim. Ben de yaşça büyük.
6: Bence Mehmet'le anlaşırız. Mehmet benimki de sarar diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
3: Kendisinden ve herkesten özür diliyorum. O benim abimdir.
0: Yağcılarda inecek var.
6: Bu sevgi ve adamlıktır. Aslında yani şu anda
3: kendim
6: adamlık,
3: de olmadan adamlıktır. Söyledim, bu adamlıktır. Özür dilerim.
0: Bu adamın dibisin be.
6: Adamsın.
0: Anıl.
6: Adamın ama adamsın diye sana torpil geçmiyorum. Ringde merhamet olmaz. Burası mutfaktır. Çünkü mutfakta sert olacaksın ki iyi bir şey veresin. Hızlı olacaksın ki güzel şeyler yapasın.
5: Mehmet bugün uçacak mısın?
6: Çünkü uçmayacağım, seni uçuracağım bugün.
5: Hadi bakalım, tamam, uçur bizi Mehmet.
6: Ben uçuracağım seni. Bu ne bu?
5: Abi ben narin ellerime o yakış. Bak narin ellerime.
6: Şey, şey mi yapıyoruz, parmağını mı, tırnağını mı?
5: Bir şey soracağım, şu olay nasıl? Tak tak tak tak tak yapıyorsun ya, yapsana bir.
6: Tamam şöyle hadi. Bak, şöyle
5: yap abi. Yap abi.
6: Bak
5: yap.
6: şöyle bak, hiç bakmadan, peki. Hiç bakmadan. Tamam. Hiç bakıyorum, bak sana
5: eli,
6: bakıyorum.
5: Eli gitti, aa, aa, aa, aa, aa. Gidiyor, kesildi.
6: Şöyle bak, hiç bakmıyorum. Bak,
5: tamam tak tak tak. Bak. Şimdi ben deneyeyim.
1: Denesene bir.
5: Tamam ben deniyorum.
6: Hiç bakmadım.
5: Aa, çok içim gitti.
6: Bak şu küçüklükte sen de doğra. Bak şu küçüklüğü görüyorsun. Hadi sen de
1: Mehmet doğru. Bir tavsiye ver ya. Nasıl doğruyor? Parmağı doğra, nasıl yapıyor?
6: Parmağı
1: nasıl
6: bak bak
1: tutuyor?
6: Şöyle önce bıçağı şu narin, eline tutacaksın.
5: Narin ellerimi o bıçağı.
6: Sen ellerin narin değil. Buraya bak, buraya. Şimdi işi tiyatroya dökerek de yırtma kendini.
5: Ama yok, niye?
6: Şu, önce şöyle şuradan tutacaksın soğanı. Şöyle bir vuracaksın bak.
5: Vuracağım. Ver, burayı vurayım abi.
6: Bıçağı bak oynatacak. Böyle değil, elin gitti. Şöyle.
5: Ha şöyle bak, ben onu tutuyorum. Tamam abi.
6: İnce, daha ince.
5: Tamam.
6: Elin titremesin.
5: Ay çok heyecanlıyım.
6: Vur.
5: Tamam.
6: Ah.
1: Eliniz
6: alttan bir vur, alttan bir vur. Öyle değil. Bu böyle sen cacık mı yapıyorsun? Şöyle bir tut biraz.
5: Ay bir dakika, çok heyecanlı.
6: Böyle bir tut. Böyle.
5: Ay elim gider.
6: Bu onlar bana lazım. Böyle yavaş yavaş gezdir.
4: Mehmet Bey'in öğretici tavrı ilkokul çocukları için geçerli olabilir ama bir yemek yarışması için geçerli değil. Yani bir soğan bile doğramayı bilmiyorsanız zaten burada ne işiniz var?
6: Gülizar, sen ne bir soğan doğrayabilirsin? Sen ancak böyle kendine böyle aynalarda bakabilirsin. Böyle leylek gibi geziyorsun ortalıkta. Leylek gibi gezeceğine gel Mehmet Şef'inde bir ders al ve dediklerini dinle. Sen de iyi bir şef ol.
4: İkili oldunuz aslında ya. Bence siz böyle bir show programı falan bir
6: bence
4: şey.
6: Siz,
5: düşünüyoruz sen... canım. Teklif geldi.
4: Kesin gelmiştir.
5: Benim küçük kızım sana bugün dedi ki anneciğim dedi şans getirsin sana dedi. Bu kaplumbağa hep burada olacak.
1: Kaplumbağa.
5: Olabilir mi?
1: Kaplumbağa koyabilirsin tabii canım.
5: Ha, bir de bir şey daha var. Bugün yani süreye yetişir, o önemli değil. Hı. Siz bana dün... ...pasaklı dediniz. Yani çok zarif bir bayansınız ama...
1: Evet.
5: ...çok dağınık ve pasaklısınız dediniz.
1: Ben senin evinde böyle pasaklı yemek yaptığını artık düşünmeye başladım. Bu ne ya?
5: Bugün evimden... Hı. Tabii ki burada bütün malzemeler var, onunla ilgisi yok da benim evet. Kullandığım malzemeleri getirdim.
1: Tamam,
5: bu sihirli bezle bugün buralara sihir yaratacağım.
1: Hayt! Yemek yetişecek mi acaba?
5: Yetişecek.
1: Millet eti kavurdu.
4: Burada temizlik malzemesinden bol hiçbir şey yok. Yani çok gereksiz bir şovdu. Kameralara nasıl oynayacağını o kadar çok şaşırdı ki artık saçmalamaya başladı.
5: Gülizar, gerçekten bana ikide bir şov yapıyorsun bilmem ne. Yok Mehmet'le bir olmuşlar gibi laflar söylüyor. Bence kıskanıyor.
3: Efendim Gülizar öyle bir yanlış yaptı ki.
4: Neymiş o?
3: Sonrası.
6: Gülizar patlıcan nasıl doğrayacaksın?
3: Çok büyük yanlış yaptı Mehmet abi.
6: İsti patlıcan
1: daha
6: nasıl?
1: Bir yanlış yapmadı, daha yeni başladı. Daha
3: yaptı
1: kabuk...
3: şefim.
4: Ben biliyorum onun neyi yanlış yaptığımı düşündüğünü.
5: Söyleme.
4: Evet. Yok sıkıntı değil ki bu. Hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum.
1: Söyleyecek
4: soğanı vardır. Önceden koydum yanlışlıkla.
1: Bir şey olmaz.
4: Hiç fark etmez ki.
1: Yok.
3: Soğan yanacak ama.
4: Yok.
6: O şey.
4: Yanmadı hayır.
6: Kuzu eti olduğu için anıl.
3: Efendim?
6: Kuzu eti olduğu için soğanı önde koysan da et pişer. Sıkıntı yok.
3: Tamam.
6: Kuzu eti çabuk pişir.
4: Anıl bence benim hatalarımı yakalamaya çalışacağını önündeki yemeği yapmaya çalışsın.
1: Liderlik nasıl gidiyor?
3: Güzelmiş ama nazara gelmekten çok korkuyorum şefim.
1: Niye korkuyorsun?
3: Herkes dedi ki tesadüf hadi bir olur iki olur da bilemedim ya.
1: Mehmet, herkese bir şeyler öğretiyorsun.
6: Şefim.
1: 4 puandasın ya.
6: Şefim, şimdi bir eğitiyoruz. Onlar diyorum bir şovlarını yapsınlar. Şimdi hep birinci olsaydım onlar şimdi moda girmezler.
1: Öyle mi?
6: Bir şovlarını yap, son gün güzel bir gol atacağım hepsine.
4: Burada gerçekten hiçbiriniz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Bunu iddia ediyorum.
6: Ah canım benim.
3: 7 evet. Üçüncü olan.
4: Ha, bir kere benim yemeğim
6: sen
4: çok
6: patlıcanı...
4: lezzetliydi. Siz sadece puanlamada şansa yani aldınız.
6: Gülizar'cığım, patlıcanı İstim kebap yap. Patlıcanı soymaman gerekiyor.
4: Mehmet Bey'in bana bir şeyler öğretmesine ihtiyacım yok. Anıl'la Serap'ın olabilir ki zaten Serap'a bugün öğretti.
1: Ver suyunu soğanlat.
5: Su bu mu? Bu mu su?
1: Evet. Hayır be, ne suyu?
5: Ya bu su gelmiş.
6: Bir şey onun içine döksene.
5: Ha sen git, kurban olurum.
6: Hepsini dök. Şefim beni hiç ilgilendirmez, kendisi döktü. Bu patlıcan kursu bir şey. Bu iş öyledir, teknik şimdi.
5: Ama su bu değil mi?
6: Beni hiç ilgilendirmez. Su odur, dök içine. Arkadaşlar suyu istim kebabın içine şimdiden attı. Hiç
1: i̇stim
6: problem.
1: Kebabına da nane konulduğunu ilk defa sen.
4: Nane değil, kekik bu.
1: Bu nane.
6: Eyvah. Evet, Gülizar, mutfağın hakimi Gülizar Hanım naneyi kuzu etine koyuyor.
1: Salça nerede bunda?
6: Salçası nerede? Salça kızarmadan mide ekşimesi yapar. Serap, salça yemediğin zaman miden ekşir. Midemin ekşimesini istemiyorum. Kızarmamış salçayla yediğin zaman mide ekşimesi olur. Serap, eğer ki sen benim dediğimi yaparsan gerçekten sana var ya 2021'in en iyi şefi yaparım. Bununla istim olmaz.
4: Ya bir şey söyleyeceğim.
6: Bu kalın şu güzelliğe bakar
4: tamam,
6: mısın?
4: Tamam, bir
6: bak,
4: şey söyleyeceğim.
6: Bir de ama şef izliyorsunuz bak. Şuna bakar mısınız?
4: Bir şey söyleyebilir miyim?
6: Şu inceliğe bakar mısınız?
4: Tamam, bunu koyacağımı
6: bu
4: nereden olmaz. Biliyorsun?
6: Koyacaksın.
4: Hayır, bunu koymayacağım belki.
6: Bunu koyarsın, buyurun.
4: Tamam, bana,
6: buyurun,
4: bana bu buyurun. Konu hakkında
6: olmaz bak.
4: İpucu
6: ince
4: verdiniz,
6: ince yapacaksın.
4: Teşekkür ederim. Ben ince yapacaksın. Açıyorum.
6: Hadi yap bakalım.
4: İnce
6: hadi.
4: Atıyorum.
6: Yürü.
1: Serap, sen şey,
6: Serap,
1: Gülizar.
6: Öyle yapalım.
4: Efendim hocam.
1: Sor bakayım niye kabuklarını soymuş? Alacalı soyması lazım. Sen alacalı soymuşsun. O da komple soymuş. Nasıl katlayacağını bir sor bakayım bir.
4: Yok, kenarlardan nasıl dönecek o kabuklar?
6: Bir şey olmaz, onu
4: ya,
6: halledeceğiz.
4: Bir şey olmaz, birazdan göreceğiz bir şey olup olmadığını. Mehmet Bey bence sadece şırdan yapsın.
5: Ben bir şey söylemek istiyorum ya.
1: Söyle.
5: Beni bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir.
1: Kim için diyorsun bunu?
5: Bu öylesine, ortaya karışık.

0: Gülizar'a niye bu kadar çok bilendin?
1: Çünkü...
2: Ben Gülizar'a bilenmem için bir kere, yani siz şu an şefsiniz.
0: Estağfurullah.
2: Saygım var. Estağfurullah. Ama yani şimdi Gülizar benim kalemim değil. Bilenmem için benim kalemim olması lazım.
1: Serap Hanım bugün yine fazlasıyla dağıldı. Dağılmasını uyarmak istemiyorum açıkçası. Dağılması bizim daha çok işimize yarar. Özellikle benim daha çok işime yarar.
2: Gülizar'cığım, ben asla dağılmam. Dağıtırım.
0: Yapma! Hayır!
2: Ne yapacağım? Difrize mi atacağız?
0: Ya eti suyu dökülür mü? Eti suyu burada lazım ya.
2: Kurban olayım. Tamam. Kurban olayım. Allah! Allah! Allah!
0: Pardon.
2: Ne oluyor ya?
1: Ben dedim ama biri yakacak dedim bugün bu mutfağı.
0: Kızım sen ne yapıyorsun? Allah'ın aşkına bana bir anlattın mı? Ya yemeğin suyunu niye döküyorsun?
2: Hocam, hocam.
0: Al ne halin varsa gör. Dök, dök, dök. Hatta hepsini yap.
2: Öğretmenim, suyu fazla geldi canım.
0: Ha, buradakilerin suyu az gelmemiş yani.
2: O öyle olmaz. Bu kebabı ben senelerce yaptım be. Şuradan kayınvalideme seslenirim. Yeni evliydim.
0: Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Bu ne? Yandı bu.
2: Yok, bir şey olmaz.
0: Bir dakika, bırakır mısın? Yanık salçaları ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Yanık ben salça... ayarlayacağım.
3: Beni dinle diyorum sana.
2: Ya bir lezzet katacak. Bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle.
2: Burada kayınvalideme seslenmek istiyorum. Yeni evliydik anneciğim. Bana geldiniz. Size daha böyle 3 günlük evliyken İslim kebabı yapmamış mıydım? Ve siz dememiş miydiniz harika olsun? Olmuş. Yani ben İslim kebabını... 9 yaşından beri yapıyorum.
0: Allah aşkına, anlattığın şey anlamlı mı şu an?
2: Kayınvalidem izliyor, 4 gözle kadıncağız bekliyor. Gelinim.
0: Kadın nasıl sana cevap verecek oradan? Belki yalan söylüyorsun.
2: Belki mesaj
0: belki
2: atar.
0: Belki sallıyorsun. Şimdi.
2: Belki mesaj atar bana motive eder. Evet kızım yaptın sen onlara uyuma diye.
0: Ya seyirci nereden bilecek?
2: Buradan kayınvalideciğime selamlar göndermek istiyorum. Gelinin olarak seni çok seviyorum anneciğim.
0: Bir kuğu dansı yapar mısın?
2: Tabii.
0: Bir bırak kuğu dansı yap.
3: Ya.
1: Allah'ım.
2: Bebek boyuna taktık.